etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hulle'l-Bab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hulle'l-Bab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın, daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi, tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, fazl ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece Hulle'l-Bab makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de
özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur? Kişi yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulul Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Evet. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman İhlas makamı da tamamlanır. Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesi İhlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası İhlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında yedi gök katının hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi de gösterilir. Sitretül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitretül müntaha yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve yedinci gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitret-i müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder.
Salah makamı. Giriş. İhlas makamının salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkolü içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkolü içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah'a, Allah-u Teala teslim edecektir.

değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara, o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma, bunun ötesinde düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. 1. kademe tövbe-i nasuh, 2. kademe, 2. örtülmesi, 3. kademe salah nurunun verilmesi, 4. kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri 6. kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan 5. kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi

Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına tayin olan kişi selam makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi Salah makamının muhtevasını alan ayeti kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir. Salah makamının 4. kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe, tövbe-i nasuh'tur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde
tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. 8 kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tevbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tevbe-i nasuhanızı gerçekleştirirsiniz. Ve salam makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah-u Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin. Öyleyse birincisi Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah-u Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah-u Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbe-i nasuh. Böyle bir tövbede
Ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektim diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için, şeytanın nefsinin afetlerine tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için, afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da, günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne, hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala affediyor, onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde öyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda Allah-u Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah-u Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir. Günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah-u Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını?
o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah-u Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah-u Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başların üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah-u Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhlara da Allah-u Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah-u Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde, biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin. Ve Allah-u Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah-u Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah-u Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevrilmesi, yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah-u Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehaletine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Cehaletime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım. Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah-u Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir.
Allah-u Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim hükümlüğüyle teslim olun, sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne varsa Salah makamında, irşat makamının ötesinde, bunlar Allah'ı görenler, hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var, bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah Salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendiniz için yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Efendimiz inşallah mübarek ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz. Ve inşallah efendimiz takdimi gerçekleştireceğiz müsaadeniz olursa efendim.
2: İnşallah Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Hemen geçiyorum efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim inşallah yine sizlerle birlikteyiz ve az sonra Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Ali Nehir sizin sohbetiyle yine sizlerle birlikte olacaklar ve sizlerle yine bir güzel birliktelik gerçekleştirecekler. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendimiz'e dönmek istiyorum şimdi. Muhterem Efendimiz, ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Ve çok kıymetli dualarınızı bekliyor. İnşallah bu anda zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarek evinize en son sütümet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamak istedim sizlerle. maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle yarenlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa çöplerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirini ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1963... ...1976... 13 yıl. ...1976'dan... bu tarafa sizlerle başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek, biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. ...1963 yılı ve 1933 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Vakıflar Bankası'nda müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki ben dedi seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen de beni dedi dayılar kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatımın başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi benim onu elbette mutluluk duyarım ile dayılığa kabul etmem. Onun Allah razı olsun demesine sebebiyet verdim. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Hani bayramlarda alırız çocuklarımıza veririz falan. Onlardan. Sonra da Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Sene 1963. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne. Bu dedim bu zat kimdir? Bu gelen zat, bu yaşlı zat. Dedi ki bana o dedi bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün Fener Yolu bunu tanır dedi. Falanca tarikattandır dedi. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Fener Yolu'nun Dayı Bey'i dedi onun adı. Ertesi gün o zat tekrar geldi. Ve hadi gel yeğenim dedi senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiç bu meselenden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyi de binanın. Bahçenin içinde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik İnşaat Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordum. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı. Ellerini öptü onun. Ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi bu yeğenime dedi bu akşam bitir ve teslim et dedi. Sonra da Dayı Bey al asmaz dedi çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim. Özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinize göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim o zat bana dedi ki seni seçtiğine göre dedi sen de bizdensin artık.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epeyce üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, iki ay gibi sürelerde sürdüğü için geçici bir süre içinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştım. Ve dayı bey gelip o meseleyi çözdüm. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Feneryolu Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç içerisinde. İşte benim tasavvuf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam dayı bey elinde 3 tane mum, biraz kesme şeker, birkaç tane de limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaktık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç kesilmeden. İkinci mum bitti, elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaktık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar ard arda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu bitirdiğin zaman ışıklar yandı değil mi dedi. Evet dedim. Yeğenim dedi o dedi tesadüf değildi dedi. Benim o zamanki mantığıma göre bu imkansız bir şeydi. Ve açık açık fikrimi söyledim. O da dedi ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan dedi. Bak dedi karşıki binanın şu katından gösterdi dairesini bana. Gerçekten Vakıflar Bankası'nın karşısındaki apartmanın üçüncü katında mıydı, dördüncü katında mıydı? Şimdi hatırlayamıyorum katı. Gelirsen dedi sana burada bunun ne olduğunu, bunun adı tasavvuftur dedi, ne olduğunu sana anlatırım. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler ard arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfli, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen, zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş merviş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeili
Bedavadan yaşayan insanlar olmanın dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Yani hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra Dayı Bey bana ilk müşidim tasavvufu öğretti. Birdenbire her şey çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydim. Çok okurdum. Ve ukala birisi. Herkesle tartışırdım. Ve her tartışmada mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafındakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezlerdi. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teftiş heyeti reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teftiş heyeti reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım geldiği falan filan. Ve hangi kitapları okuduysam hepsinin adını aldı benden. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin de adı, Allah rahmet eylesin. Bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok bir detaylara giriyordu. Ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda, 63'lü yıllardan bahsediyorum daha, birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar muhasebe müdürü olan bir zat vardı. Benim teftiş raporları sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım. Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman vazife müdürü olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra mı? Sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tayin etmelerini istedik. Müdür muavini falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil.
Ona da dediler ki genel müdür muavinine telefon et. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım geldiğini. Genel müdür muavinliğine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski muhasebe müdürü genel müdür muavini olmuş. Daha ben Ankara'ya tayinimi ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçişimiz böyle oldu. Bankacılığı bilen birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık Devlet Planlama Teşkilatı'nda Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde göreve. Ama dayı beyin ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadan evvel son söylediği şey, niçin sen beni değil de ben seni buldum biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Benim cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki, 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra dayı bey rahmetli oldu. Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibilite raporları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimizi de Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Biz de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş dedi. Siz dedi hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet şeytan da devamlı beni dürtüklüyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunuzu mı diyordun? Hadi bakalım, işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bunu. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca'ya? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye. Ve Zeki Hoca bir mürşit değildi. Ama bizi mürşide götürecek olan kişiymiş. Ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi gittik. Menzil Adıyaman'da oradaki mürşide tabi olduk. Sonra Allah-u Teala bize rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası Abdülhakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki mürşide.
Muhammed Raşit Hazretleri. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra sizlerle beraberiz. Yıllar çabuk çabuk geçti. O da rahmetli oldu babası gibi. Ve sonra biz Türkiye'den buraya geldik. Amerika'ya geldik. Ve sizlerle beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle yarenlik etmek geçtiği içimden. Yarım saatlik falan bir zaman parçası vardı. Kardeşlerimiz şu anda iftar için hazır vaziyette, bizim bu sohbeti bitirmemizi bekliyorlar. Sohbet burada bitiyor. Biz buradayız. Siz oradasınız. Ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hasbi halimizi, yarenliğimizi Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun.
1: Sümmetinizden inşallah Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden sonsuz sümmet yapıyoruz. Evet, Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, böylelikle bir eşsiz birliktelikte daha Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı Muhterem Efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mekir ile birlikte olmayı. Muhterem Efendimiz, bizler ellerinizden inşallah sonsuz sümmet yapıyoruz ve önümüzdeki birlikteliklerde, sohbetlerinizde, Rabbimizin hep zatenizle birlikte kılması dilekleriyle dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz ve inşallah mübarek ellerinizden tekrar sonsuz hürmeti yapıyoruz Muhterem Efendimiz.
0: Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tekrar ellerinizden hürmet ederiz Muhterem Efendimiz.
0: Allah razı olsun Erhan.
2: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder, onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza el büyüklerinizi takın. 24 saat boyunca

0: sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Sadece sevgisini gönderir. Allah'tan bir insanlara, bir çağlayan her zaman Allah'ın sevgisi hafızlıktır. Ve Allah'a kadar sizin istediği şey, bizden de çevremize aynı sevginin artmasıdır. Nasıl yüce yaratıcımız olan Allah bizlere sevgi gönderiyorsa, bizi çok seviyorsa, ve her an Allah'ın bize karşı sevgisi ondan bize doğru söylediğim gibi bir çağlayan gibi akmaktaysa, bizden de çevremizdeki insanlara sevgi yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Sevgi, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Ve ruhumuzun en değerli hasleti sevgidir. Nefsimizin nefretine karşılık, nefsimizdeki sevgisizliğe karşılık, öfke, gayz, nefret, kin, haset nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bütün boyutlarıyla sevgi vardır, bütün boyutlarıyla sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir ruha dikkatle bakın. Bütün ruhlar programlandıkları gün Allah Teala tarafından programlandı.

0: kırdıkları gün ahsen olmuşlardır. Ahsen bir şeyin en güzeli demek. Ondan daha güzel olmayan demek. Öyleyse bütün insanların ruhları ahsendir. Çünkü ruhun 19 tane hasletinin hepsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işleyemeyecek şekilde dizayn edilmiştir. İşte ahsen olmanın birinci kesiminde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek var. Ve yasak ettiği hiçbir fiil işlememek var. İkinci kesiminde güzellerin en güzeli olmak var. İşte siz de Allah'a karşı güzellerin en güzeli olmak istiyorsanız o zaman sizden çevrenize nefret değil, sevgi artmasını sağlayın. Başka insanlar size karşı buğz edebilirler, sizi sevmeyebilirler, size öfke duyabilirler, nefret duyabilirler. Ama siz onları sevmek mecburisiniz. Eğer tasavvuf erbabıysanız, tasavvuftan birisiniz, onları yardım edin, sevmek mecburisiniz. Evet, sözlerimin geri kalanı namazdan sonra, çünkü vakit geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak için Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sohbetimizin başlangıcında sevgiden bahsetmiştik. Sevgi bütün kötülüklere mani olabilecek olan en büyük silahtır elinizde. Allah-u Teala'dan size doğru çağlayan gibi akan bu sevgiyi sizin de başkalarına devretmeniz, yönlendirmeniz gerekli. Bunlar 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği sahabe öyle yapmışlardı. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, onlar o düşmanlarınız olan kafirler size buğz ettikleri halde, size karşı öfke duydukları halde, kin duydukları halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Kitabın bütününe tabi oldular hepsi. Daimi zikrin sahibi oldular. Kitabın bütünü çok yönlü bir olaydır. Kitabın bütününe tabi olmak, zamanın bütününü zikirle geçirmek anlamına gelir. Zaman açısından kitabın bütününe tabi olmak. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Vücutlarınız açısından, üç vücudunuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman kitabın bütününe tabi olursunuz. Yalnız ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim etmeniz gerekir. En son nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşayacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimeler sizler için geçerli olacak. Allah'ın farz kıldığı her şey. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla kalmayacaksınız, onun ötesine taşıyacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik edeceksiniz hayatınızda. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaksınız. Ramazan ayının ötesinde her perşembe günü oruç tutacaksınız. Kandil günlerini tutacaksınız, zekatınıza en az 2 kat vereceksiniz. Ve her açıdan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı öğreneceksiniz. Daimi zikrin ötesinde zikri külliye geçmeniz lazım. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi gerek. Yani ister zaman açısından, ister mekan açısından, ister vücutlarınız açısından, ister Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeler açısından ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla mükellefsiniz hepiniz. Onlar gibi. Biliyorsunuz ki zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. İnsanlar Allah'a ezelde verdikleri yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini unutmuşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üzerlerine farz kıldığı halde unutmuşlar. Sonra Allah'ın daimi zikir farzını, irşad farzını ve teslim farzını unutmuşlar. Artık bunların ne olduğu bile bilinmiyor. Değil insanlara farz olarak öğretilmek, farz olarak tatbikatını yaptırmak, artık bunların ne olduğu bile zamanımızda bilinmiyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkat edin ki o Kur'an-ı Kerim'in bütününü emreder. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ettiğiniz zaman en üst boyutta olan bir hususa tabi olacaksınız. Ruhunuzun en üst boyutta olan hasreti, sevgi. İşte bu sevgiyi had safhada kullanmak mecburiyetindesiniz. En üst boyutta sevginin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. ve başka insanların size karşı buğz etmesi sizi yolunuzdan ayıramamalı. İnsanlar size karşı merhamet etmeyebilir, size karşı zulüm yapabilir, size karşı hakarette bulunabilir, her türlü yanlış davranışı söylerler, iftira atarlar, bunların hepsi geçerlidir. Ama siz bunlara rağmen onlara kızmamayı, onları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yunus diyor ki, biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar dediği herkese kötülük yapan insan. O bile Yunus'a dost olmuş. Niçin dost olmuş? Çünkü Yunus Allah-u Teala'nın o mürşit tarifine giren en önemli konulardan birinin sahibiydi. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte hepinizin şiarı bu olmalı. Sevginin sizi götüreceği yer orasıdır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiniz bir yer. Oraya ulaşacaksınız. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Dikkat edin, bu tarif sahabeye tam olarak uyuyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'ı görmüş ve Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağıracaksınız. Öyleyse Allah'ın mürşit talebine bakın. Fussilet 33. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'ın mürşitlerinden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki kelimelik bir hadisi var. Susan kazandı diyor. Susan kazandı. Sadece bu kadar, iki kelime. Ne demek istiyor acaba? İnsanlar var, çok konuşurlar. İrşad makamının önüne geldikleri zaman iki dakikada anlatılması mümkün olan şeyleri yarım saatte anlatırlar. Böyle yaptıkları zaman irşad makamının o zaman içerisinde onlara vermesi mümkün olan bütün güzelliklerden kendilerini mahrum ederler. Eğer susabilselerdi irşad makamı konuşacaktı. Ve hem onlar faydalanacaktı hem de başkaları faydalanacaktı. Öyleyse ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir edep müessesesini kuruyor. Susan kazandı. Öyleyse irşad makamına ulaştığınız zaman anlatmanız lazım gelen şeyleri kafanızda evvela derleyin, toparlayın. En kısa sürede ama anlatmak istediklerimin hepsini hocama nasıl anlatabilirim diye bir düzeninde bulunun. 5 dakikada anlatacağınız şeyleri yarım saatte anlatmaya kalkmayın. Bu zamanın sizin tarafınızdan alınması ve kullanılması ama o zamanın başkalarına faydalı olmasına mani olmanız anlamını taşır. Hamdolsun ki artık bugünlerde bu konu layık bir şekilde yerlerine oturmuş görünüyor. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten en kısa sürede lazım gelenleri artık anlatmaya başladılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş o zaman. Susan kazandı diyor. Yani en kısa sürede hemen anlatıp dinlemek vazifeniz. Dikkat edin, irşad müessesesinin var olmasının sebebi Allah'ın söylediklerini onun anlayarak sizlere anlatmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça dili üzerinden indirildi. Bütün sahabe Arap'tı. Selman-ı Farisi hariç, o Fars'tı, Farisi'ydi. Yani İranlıydı. Onun dışındaki bütün sahabe Arap'tı. Yani ana dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arapça indi ama onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemezlerdi. Ancak lafzını o da kısmen bilebilirlerdi. Onu da anlayamazlardı. Çünkü anlayabilmeleri için kavramların ne olduğunu bilmeleri gerek. O kavramlar ki asırlar boyunca öyle yanlış sonuçlara ulaşmış ki bugün insanlar bütün kavramları yanlış değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Sahabenin ise hiç kavram bilmemesi söz konusuydu. Öyleyse onlar kavramları, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhundan vazgeçtim lafzını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek mecburiyetindelerdi. İşte bu lafzı öğrenmelerine dikkatle bakın. Lafzın öğrenilmesi Peygamber Efendimiz Hazretleri tarafından gerçekleştirildi. Daima bir dinleyen, bir de anlatan var. Daima bir öğreten, bir de öğrenen var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifi, mümin kulağından sulanır diyor. Mümin kulağından sulanır. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz, sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusu. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilecek olan yetkililer ulaştırabilirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim boyunca insanların Allah'ın merdivenlerinde yükselmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın. Hep bir anlatandan, bir de dinleyenden bahsediyor Allah-u Teala. İşte 3 ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran, Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen mülküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm mülk kitabe ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn. Böyle diyor Allah-u Teala. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdim. Ne yapsın diye gönderdim? Anlatıyor şimdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Ama burada yalnız lafzı var. Lafızdan Allah-u Teala'nın muradı kavramlar. Kelimelerin ötesinde Kur'an-ı Kerim kavramlarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmesi. Bugün ne yapıyoruz biz? Aynı görevi yapıyoruz. Kavramlar 14 asırda tamamen şeklini değiştirmiş. Asli raylarından çıkmışlar, sapmışlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara ulaştırmak istediği kavramlar onlar değil. Onlar sapmış ve bugün insanlara öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i için içinden çıkılmaz bir hale getiren yanlış kavramlar, yolları sapıtan kavramlar halini almış. İşte bunları düzeltmek bizim üzerimizde vazife. Bu kavramların anlatılmasından bahsediyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ama lafzı lafzi standartlarda ruha girmeden anlatılması. Lafzın aslı ve lafzın kavrama müteallik açıklamaları. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Bu kavramların anlatılması boyunca el efen sahabeyi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde tezkiye etmeye vesile oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezkiye tamamlanıyor. Ondan sonra kitabın öğretilmesine geçiyor. Artık ruha giriliyor. Evliya oluyor bütün sahabe. Kimin nefsi tezkiye olursa o Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan itibaren ruha girebilecek özelliğin sahibidir. Kitabın birinci ruhu fena makamı, ikinci ruhu beka makamı, üçüncü ruhu züht makamı, dördüncü ruhu musunlar makamı. Fizik vücudunda teslim edildiği, ruhun ve fizik vücudun teslim edildiği iki evre arasındaki zaman bu. Bu devre içinde Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhunu öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı öğretiyor. Sahabe devamlı öğreniyor. Yetmez. Bir öğretmenin yaptığı şey öğretmektir. Ama bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunları öğretiyor ve yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim 4 ruhunu kitabın öğretilmesinde öğretiyor. Ondan sonra Allah-u Teala sahabenin kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Hikmet kelimesine geçiyorlar. Ulul Elbab ve İhlas. Daimi zikrin sahibi olan sahabe 6. velayet makamına ulaşıyorlar. İhlas'ın nefsindeki bütün afetler yok oluyor. Hikmetin 1. makamı Ulul Elbab. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulul Elbab olursunuz. Daimi zikir sizi nereye ulaştırır? Hikmetin 2. makamına. Burada aynel yakinin sahibisiniz. Ta Sitret-i Münteha'ya kadar Allah Teala size bütün hakikatleri kalp gözünüze gösterecektir. Daha ötesinde ne var? Daha ötesinde tövbe-i nasuha çağrılmanız var ve salaha geçmeniz var. İşte Ali İmran, bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi salah makamı için hikmetin ötesi diyor. Hikmetin daha ötesi. Size öyle şeyler öğretir ki hikmette olmanıza rağmen siz onları bilmiyordunuz. İşte hikmette olanların bilmedikleri şeyler hikmetin ötesidir. Salah makamının gereğidir. Allah-u Teala bir gün bir seher vakti tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuhun neticesinde insanoğlu başının üzerinde daire şeklinde bir nur olarak salahın sahibi olur. Bu onun Rabbin yakine geçişidir. Mutlaka Rabbini görür. İrşad makamına getirilecekse Allah Teala ona der ki irşada memur ve mezun kılındın. Böyle bir dizayn içerisinde kişi irşad makamının sahibi olur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğretim sistemine dikkat edin. Hep o konuşuyor, öğretiyor, sahabe öğreniyor ve öğrendiğini tatbik ediyor. Öyleyse sahabe Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi. Biz de Allah'tan öğreniyoruz. Ve size Allah'tan öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz, Kur'an'dan değil. Bizden öğreniyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğreniyoruz. Aynı şeyler bütün zaman parçalarında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu açıklamaları yapan kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di, Hazreti Osman'dı, Hazreti Ali'ydi. Sonra tabiine bütün sahabeydi. Tebe'a tabiine tabiindi. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan aldıkları ilmi daha bir adım atalım ve irfanı başkalarına öğretenler ve yaşatanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri. Dikkat edin. Ne gördük? 28 tane kademeyi sahabenin nasıl açtığını gördük. Neyle? Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin öğretisiyle. Peki peygamberlerden evvelki ve sonraki devrelerde ne olmuş? Peygamberlerden evvelki devreler demekle neyi kastediyorum? Fetret devirlerini kastediyorum. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında, Hazreti Davud arasında kaç bin yıl olduğunu bilmiyoruz. Ondan da Hazreti Zebur'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar 600 sene var. 600 seneden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata giriyor, yaşıyor. 1400 seneden beri de dünyada peygamber yok olması da mümkün değil. İşte bu devrelerde bu öğretim görevini Resuller yüklenir. Resuller, peygamber olmayan Resuller, peygamberlerin bulunduğu devrelerin dışındaki her kabilde bulunan Resuller. Cuma 2'de, Âl-i İmrân 164'te bu Resullerden bahsediyor. Âl-i İmrân 164'te de Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Başlangıçları farklı. Cuma 2'de diyor ki Allah-u Teala ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren, bütün kavimlerde hayata getiren o Allah'tır. Âl-i İmrân 164'te diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde onların arasında, o kavimde yaşayanların arasında Resul bahseden hayata getiren odur. Demek ki bütün kavimlerde Resuller var. Peki bütün zaman parçalarında var mı? Bütün zaman parçalarında var. Çünkü Allah Teala bunu son derece açık olarak söylüyor. Mü'minin 40'ta biz Resullerimizi bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Arası kesilmeden göndeririz. Bütün kavimlere gidiyor bir, arası kesilmeden gidiyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul göndermişse o kavimdeki insanlar, o Resuller onlara hoşlarına gitmeyen şeyler söyledikleri için onları ya inkar ettiler ya da öldürdüler diyor. Hangi kavme Resul gitmişse bütün kavimlere gitmiş, kaç tane Resul gelmişse gelmiş. Diyelim bir kavme 10 bin tane Resul gelmiş. 124 bin olduğu söyleniyor bu Resullerin sayısının. Bu Resullerin hepsini yalanlamışlar. Ellerinden geldiği zaman da öldürmüşler. İşte görünen o ki bütün kavimlere ve hiç arası kesilmeksizin Allah-u Teala Resullerini devamlı gönderiyor. İşte bu gönderdiği Resuller ne yapıyorlar şimdi bakalım. Cuma 2'de de Âl-i İmrân 164'te aynı şey var. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye göndeririz onları diyor Allah Teala. Bakınız aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Onların derslerini tezkiye etsinler diye aynı. Onlara kitap öğretsinler diye aynı. Dikkat edin. Ayetlerin öğretilmesi de kitap. Kitabın öğretilmesi de kitap. Ama ayetlerin öğretilmesi lafız ve kavramların öğretilmesi. Ama kitabın öğretilmesi ruh. Lafzın sözün ötesinde o sözün ruhu, içeriği, iç dünyasındaki manalar. İşte kitabı öğretmek için diyor Allah Teala, gene devam ediyor ve hikmetin öğretilmesi diyor. 6. velayet makamına kadar bütün resimler öğretebilir. Ama 7. velayet makamını bu resimlerden sadece halife öğretebilir. Zamanın halifesi peygamberlerle eşit mirasın sahibidir. O hikmetin ötesinde öğretmenin etkisine sahip kalınmıştır Allah Teala tarafından. Öyleyse bütün bunları söylemekten muradımız ne? Bütün bunları söylemekten muradımız var. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmış. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret mi ediyordu? Onu çok seviyorlardı. Hazreti Ali bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, seni çocuklarımdan da eşimden de daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır diyor, ey Ali, olmadı. Bu konuyu diyor tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, seni çocuklarımdan da karımdan da kendimden de fazla seviyorum diyor. Ah diyor Ali, şimdi oldu diyor. Beni diyor kendinizden de fazla sevmek durumundasınız. Sevmedikçe hedefe varmış sayılmazsınız. Hazreti Ali daimi zikrin sahibi olunca hakikati görüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum diyor. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Peki ya o Taif'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atılan insan dışkısı, taşlar, her şey olmuş, ona alabildiğine hakaret etmişler, taşlamışlar, üzerine insan pisliği dökmüşler. Böylesine kötü davranan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Ellerini açıyor, ya Rabbi diyor, sen onları bağışla diyor, çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Bilselerdi ne olurdu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı saflarda olurlardı. Bugünün insanları da bilmiyor. Bilmedikleri için bir takım insanlar bizden nefretle bahsediyorlar. Onlar bizi sevemezler. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Onlarla aramızda sevmeyi engelleyecek olan hicab-ı mestura adlı perde var. Onlar bizi sevemezler. Ama biz onları severiz. Biliriz ki hakikatleri öğrendikleri gün bizim saflarımızda olacaklar. Başka bir yerde olmaları mümkün değil. Öyleyse insanları düşünün. Allah'ın dostlarından bahsediyorsanız bilin ki onlar insanlar arasında birliği sağlamaya çalışırlar. Kavganın bitmesini, insanların hem iç dünyasındaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar, hem de dış dünyadaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar. Biz bu sevgi üzerine yaptığımız konuşmayla size neyi öneriyoruz? Hangi emrini öneriyoruz Kur'an-ı Kerim'in? İçinizde ve dışınızda sulhu ikame etmeyi. Bunun yegane çaresi sevgidir. Sevmek mecburiyetindesiniz. Severseniz mutlaka söylediğimi başarırsınız. Sevmeniz de daha çok zikretmeniz de mümkün. Bakınız ne diyoruz? Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Öyleyse daimi zikirden başlayın, sıfır zikre doğru indikçe Allah'ın daha az, daha az, daha az sevdiği insanlar vardır. Sıfır zikirden başlayın, daimi zikre doğru yürürseniz Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdiği insanları göreceksiniz. Dikkat edin ki sevgi karşılıklıdır. Allah Teala siz onu bir ünite seviyorsanız sizi sonsuz ünite sever. Basit rakamlarla konuşayım. Bunu bin kat olduğunu düşünelim. Siz bir kat Allah-u Teala'yı sevin, Allah da sizi bin kat sevsin. Aslında onun çok ötesinde ya, kolay anlayasınız diye böyle konuşuyorum. Eğer siz Allah'a karşı sevginizi bir kattan iki kata çıkarırsanız, iki ünite severseniz Allah-u Teala'yı, Allah sizi bin bir sevmez, 2000 ünite sever. Sizin birer birer artan sevginiz Allah'ta biner kademelik, biner rakamlarla artar. Siz Allah'ı 3 ünite mi sevdiniz? O sizi 3000 ünite sever. Öyleyse onun sevgisi sonsuzdur. Ve sizden çok mu bir şey istiyor? Ben sizi sonsuz seviyorum diyor. Ey benim insan kullarım. Sizden de istediğim şey diyor. Benim bu sevgime dayanarak başkalarını siz de sevin. Hep bu kadar istediği şey. Severseniz Allah'ın o güzel emrine itaat etmiş olacaksınız. Unutmayın, sevgi zikrinizi arttırmanın en güzel metotlarından birisidir. Öyleyse başkası size bir kötülükte bulunmuş, siz de üzülüp duruyorsunuz. Hatta zikri terk ediyorsunuz, namazı terk ediyorsunuz. Neymiş falan da size hakaret etmiş, kötü davranmış vesaire vesaire. Oysa ki birisinin size kötü davranması halinde ne yapmanız lazım geldiğini defalarca anlattık. Eğer birisinin davranış biçimi sizi üzebiliyorsa, bilin ki Allah'ın bundan iki tane muradı var. Ama muradı asla sizi üzmek değil. Allah'ın muradı o sizi üzen olay için sizi üzmek değilse, Allah'ın muradı istikametine hareket etmiyorsunuz. Şeytanın muradı istikametine hareket ediyorsunuz. Tuzağa düştünüz. Eğer bir olay sizi üzdüyse tuzaktasınız. Neden? Allah Teala o olayla birisi size bir hakarette bulundu ve siz üzüldünüz buna. Tuzaktasınız. Neden? Allah Teala'nın muradına dikkat edemedim. Birinci muradı o size yapılan hakaret sebebiyle size derecat kazandırmaktır. Sizi hayra ulaştırmaktır. O kişinin küfrü, o kişinin kötü davranışı, hakareti size hayrı nasip kılmak üzere Allah'ın sadece bir hediyesidir. Unutmayın, kazandığınız derecelerin kazanılmasında başkalarının size olan zulmü de var. Ve bu zulüm de derece kazandırır size. Hayra vesile teşkil eder. İşte Allah'ın birinci muradı size yapılan bir kötü davranışla size derece kazandırmaktır. Birçok insan bize gelip diyor ki bu Bosna'da şehit olan binlerce insanın yazık değil mi onlara? Biz de diyoruz ki hayır, yazık değil. Hiç yazık değil. Çünkü onlar şehit oldular. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmak imkanının sahibi oldular. Yetmez. Allah'ın görünmez ordusuna katıldılar. Allah'ın ordularının içine katıldılar. Öyleyse sizlerin de en büyük dileğiniz bu olmalı. Bu salondan birçok insanın şehit olacağını biliyoruz. Öyleyse muradınızın bu olması lazım, şehit olmak. İşte Antalya'da orayı korkutan, Barbaros'a karşı korkutan şey bu. Sen diyorlar onun üç katısın, Donalman da üç katı, rüzgarı da arkandan alıyorsun, daha ne istiyorsun, onları tükürüyle yutarsın. Siz diyor, bilmiyorsunuz diyor bu Osmanlı'yı diyor. Sizin ölümden korktuğunuz kadar onlar ölümü koşarlar diyor. Şehit olmak diyor, bir saçmalıktan bahsediyorlar diyor. Neyse diyor, ne olduğunu anlayamadım ama diyor, o şehit olmak yüzünden diyor, bunların hepsi diyor, ölüme böyle koşarak giderler diyor. Yaşamak için duyduğunuz o büyük sevgiyi onlar ölüme karşı, şehit olmaya karşı duyarlar diyor. İşte diyor, bu beni korkutuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak en üst seviyede şehit olmakla geçerli. Onun ötesinde bakın, ihlasa ulaştığınızı düşünün, bir adım daha atın, salaha ulaştığınızı düşünün. Salaha ulaşanlarla şehitler aynı seviyede mütalaa ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedeflerine dikkatle bakın. Birisi size hakaret etti, nefsiniz ne der? Sen ona, onun sana olan hakaretinin daha fazlasıyla hakaret etsin. Nefsiniz hep bunu ister sizden. Sakın bu tuzağa kanmayın. Belki de bu söylediğimi siz ona ondan daha sert bir cevap verdikten sonra eve akşam gidip de bu meseleyi düşündüğünüz zaman akıl edersiniz. Şeytan o anda bu muhakemeyi yapamamanız için her şeyi yapar. Muhakemeyi yapsanız orada duracaksınız, frenleyeceksiniz kendinizi. Çünkü hazır bir noktaya ulaşacaktı. Çünkü sebep teşkil edecektiniz siz ona. Size daha çok hakaret etmesi için, belki bir yumruk atması için. Ama o size hakaret ettiği zaman siz ona diyorsunuz ki, diyorsunuz haklısın. Mutlaka bu olayda kabahat bendedir. Kabahati kesin olarak kabul ediyorum. Demek ki ben bu hatayı işlemişim. Allah'ın huzurunda beni affetmeni rica ediyorum diyorsunuz size hakaret eden adama.
1: Şimdi onun yerine kendinizi koyun bakalım. Siz birisine bir hakaret ettiniz. O da size bunu söyledi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yeni bir adımı atamazsınız. Çünkü adam sizin o ona hakaretiniz var ya, hakaretin sebebiyet hakarete sebebiyet verecek olan olay her neyse o olayı peşin olarak üstlenmiş. Evet diyor, kabahatli benim. Ve sizden diyor hatam içinde af diliyorum Allah'ın huzurunda. Bitti. İkinci adımı atamam. İşte taraflardan sadece bir tanesi bunu yapabildiği takdirde kavga başladığı yerde biter. Yoksa spiral mütemadiyen yukarıya doğru gelişir. Taraflardan biri hakaret eder, ikincisi de ona hakaret eder. Bir devre açmıştır spiral, daha yukarı çıkmıştır. Kavganın boyutu ateş. Sonra o da hakaret etmek etkisini kendine bulmuştur sizin hakaretiniz üzerine. Bir merdiven daha yükseldiniz öfkeden. Onun üzerine siz de kendiniz tutamadınız, siz ona daha beterini söylediniz, bir merdiven daha yükseldiniz, bir daire daha. Böylece spiral giderek yükselir, öfke artar, taraflar birbirini yaralamaya, öldürmeye kadar giderler. Biri mezara, biri hapse. Harika bir süreç. Öyleyse Allah'ın dediklerine dikkat edin. Öfkelerini yutanlar var ya diyor Allah Teala, onları çok seviyorum diyor, öfkelerini yutanlar. Öfkelendiğiniz zaman hemen sözlerimi hatırlayın. Deyin ki hocamız bize vaktiyle böyle söylemişti. Öfkemizi yutmamız lazım. Olayı yaşayıp da elinizden geleni ardınıza koymadığınız günün akşamında bunları hatırlarsınız. Sonra da kendi kendinize biraz tutarsınız. Ya gene hocamızın dediğini yapamadım. Aslında benim söylediğim değil bunlar. Bunlar Allah'ın söyledikleri. Ne yaparsanız düşmanlarınız değil, siz kazanırsınız. Yapamazsınız, düşmanlarınız kazanır. İşte spiralin başlangıç noktasındayız. Birisi size hakaret etti. O noktadasınız. Ne yapacaksınız? Bir madde bir hemen zikretmeye başlayın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizden zikretmeye başlayın. O zikir onu sizin nefsinizin kalbinde oluşturduğu bütün tortuyu alıp götürecektir. Ondan sonra da o kişiden onu hiç beklemediği bir davranışla af dileyin. İşte o zaman o kişi size ikinci bir saldırıda bulunmayı imkansız kılan bir davranışın karşısındadır. Asla ikinci adımı atamam. Öyleyse bunları ileride yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapacaksınız. Ve en güzel bir şekilde hareket edeceksiniz onlara karşı. İşte eğer susmayı, zikir yapmayı ve af dilemeyi başarırsanız kavgayı bitirdiniz. Ne oldu acaba? Sonucuna beraberce bakalım. O kişi size o hakareti yapmakla derecat kaybetti. X kadar. Bunun 100 derece olduğunu düşünelim. 100 derece kaybetti. Kim kazandı? Kul hakkı doğdu. Size hakaret edildi. Yani başka birinin yaptığı fiil sizi zararlıydı etti. İşte kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı siz kazanacaksınız. Bu nedir? Bunun adı hayra ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Karşınızdaki kişi size hakaret ederek şer işlemiştir. Siz susmayı başardınız, af dilemeyi başardınız ve hayra ulaştınız. Zannetmeyin ki arkasından huzursuzluk duyarsınız. Hayır. Evvela şeytan gelip size şiddetle çıkar. Bak, helal et sana, herkesin içinde hakaret ediyor, seni beş paralık ediyor, senin hiç izzet nefsin yok mu? Sen susuyorsun, bir daha üstelik hata sende olmadığı halde adamdan hata özür diliyorsun, af diliyorsun. Bu yapılır mı? Bu aptalca bir davranıştır der. Ve hemen geçer onun. Ateşi hemen geçer arkadan. Allah'ın o teskin edici güzelliği gelir. Ve ferahladığınızı hissedersiniz içinizin. Halbuki siz ezilensiniz o sırada. Hakaret edilen sizsiniz. Ama şeytanın birkaç dakika süren başlangıçtaki salvosu, top ateşi bittikten sonra içinizi bir ferahlığın, huzurun kapladığını duyacaksınız. İşte o yapılması lazım geleni yaptığınızın kesin işaretidir. Ve bu kalıcıdır. Bu huzur hep içinizde devam eder. Şimdi tersini düşünelim. O size bir tane hakarette bulunmuş, siz de orada bulunmuşsunuz. Rahatladığınızı hissetmişsiniz. Nefsinizdeki afet, intikam afeti harekete geçti. Rahatladığınızı düşündünüz. Ona yeni bir imkan verdiniz, o da size daha ağırını söyledi. Siz ona daha ağırını söylediniz. Daha öteye geçerseniz yumruklaşacaksınız, tokatlaşacaksınız. Geçmediğinizi düşünüyorum. Arkadan şeytan size der ki, o olsun der. İşte böyle olacaklar. O sana hakaret etti. Sen de onun ağzını payını verdin, anladın mı der herkesin içinde. Ve der, işte böyle intikamını al her zaman. Ama arkadan Allah-u Teala'nın söyledikleri gelince içinizi bir huzursuzluğun kapsadığını göreceksiniz. Ve kalıcı olan ikincisidir. Hep önce şeytan gelir, saldırıya geçer. Arkadan da Allah-u Teala söylediklerini söyler. Öyleyse ne görüyorsunuz? İki davranış biçimi görüyorsunuz. Şimdi derecat açısından bakalım. O size hakaret etti, derecat kaybetti, siz kazandınız. Ama siz de ona hakaret ettiniz, kazandığınız dereceleri aynen ona iade ettiniz. Eski tat eski ama derecat açısından sizin ikinizin sıfıra ulaştınız. Birinci olayda o hakaret ettiği için derecat kaybetti, siz de onu kazandınız. Ama ikinci olayda siz de ona hakaret ettiniz, siz kaybettiniz, o kazandı. Öyleyse başlangıçtaki gibi. Kazançlarıyla kayıplarınız birbirini götürüyor. Kazançlarınızla kayıplarınız sıfır oluyorsunuz. Karşı tarafta sıfır oluyor. Ama ikiniz de birbirinizden hakaret yiyen birer insansınız. Peki o size hakaret ettiği zaman susmayı başardınız. O kaybetti, siz kazandınız. O şerre ulaştı, siz hayra ulaştınız. İşte Allah'ın başkalarına size hakaret etmek imkanını vermesi bu asli sebebe dayanır. Sizin derecat kazanmanızı sağlamak için Allah Teala buna müsaade etmiştir. Derecatı kazandınız, yani hayra ulaştınız. Madem ki hayır derecat kazanmaktır, başka birinin yaptığı bu ters davranış size derecat kazandırdı. Sizi hayra ulaştırdı. İşte bu hayrı yerlerine oturtun. Allah Teala eğer içinizde sevgi varsa zaten sizin başkasına hakaretinizin mümkün olmadığını söylüyor. Gerçekten daimi zikre ulaştıktan sonra, hele zikri kübriye ulaştıktan sonra başkaları size nasıl davransın onlara kızamadığınızı göreceksiniz. Diyelim ki birisi sizi zehirlemeye çalışıyor ya da öldürmeye çalışıyor herhangi bir şekilde. Ona kızamazsınız. Allah Teala asla kızmayı size kabul ettirmez. Hiçbir zaman sizi hangi şekilde olursa olsun öldürmeye çalışan bir insan için bir öfke duyamazsınız o makamda. Öyleyse onlar hep böyle düşündükleri için kaybedenlerden olacaklardır. Siz de hep kazananlardan olacaksınız. Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya mı ulaşmak istiyorsunuz? Öyleyse bunun merkezinde sevginin var olduğunu hiç unutmayın. Ruhunuzun en üstün hasreti nedir? Sevgidir. En zor oluşan şey. Çünkü göreceksiniz ki siz insanları sevmeye çalışırsınız ama sevemezsiniz. Bu sizden ziyade onlardan kaynaklanan bir şeydir başlangıçta. Daimi zikre ulaşana kadar olay hep böyle devam edecektir. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bakacaksınız ki herkesi muhteşem bir şekilde artık seviyorsunuz. İşte böyle bir sevginin sizlere ulaşması sizin için Allah-u Teala'nın sevgi hasretinin, ruhunuzdaki sevgi hasretinin üstün olmasını ifade eder. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir hedefe ulaşırsınız. Sevmek. O zaman şöyle düşünün. Allah mı beni de seviyor, başkalarını da seviyor? Dikkat edin, Allah'ın buğz ettiği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteşem yelpaze açılır. Milyarlarca kanadı olan bir yelpaze. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Öyleyse Allah-u Teala'yla insanların ilişkilerinde yalnız sevginin rol aldığını, sevgiden başka hiçbir şeyin mevcut olmadığını düşünün. Allah Teala size buğz eder mi? Etmez. Allah Teala sizi cehennemine atar mı? Atmaz. İnsanlar kendi kendini cehenneme atarlar. Allah Teala niçin atmaz? Çünkü atamaz. Kendi koyduğu kanunlar gereği bu mümkün değildir. Bir insan hiçbir şekilde başka birinin davranışları sebebiyle, yani kader sebebiyle derecat kaybedemez. Ne Allah'ın direkt olarak vücuda getirdiği olaylar, ne başkalarına müsaade edip de onların sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar size hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Kaybettiremez. Öyleyse hiçbir zaman başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle bir insan cehenneme giremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün cehenneme giden insanlar bilerek, isteyerek yaptıkları kendi davranışlarının neticesinde cehenneme gitmişlerdir. Gideceklerdir. Yalnız kendi davranışları, üstelik de bilinçli olarak yaptıkları, farkına varmadan yaptıkları gene onlara ceza yüklemiyor. Öyleyse insanların derecat kaybetmesi sadece kendi davranışları sebebiyledir. Başkalarına sevgi duymadığınız sürece, insanlardan nefret ettiğiniz sürece devamlı derecat kaybeden bir insansınız. Çünkü nefsinizdeki öfke afeti, kin afeti, haset afeti, intikam afeti, gayz afeti size devamlı derecat kaybettirecektir. Ona tabisiniz. Ama sevgi bütün bunları perdelediği zaman, yok ettiği zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman sevginiz afetlere ait bütün faktörleri devre dışına çıkarmıştır. Artık afetler yok. Sadece ruhunuzun hasretleri var daimi zikirde. Oraya ulaşacaksınız. Bunların en büyüğü de sevgidir. O zaman hiç kimseye karşı nefret, buz, intikam, haset, kin beslemek imkanının sahibi değilsiniz. O noktadan itibaren sadece en güzel hisler sizinle beraberdir. O noktadan itibaren artık insanları seven birisiniz. Onlar mı? Onlar size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Hakaret edebilirler, dövebilirler, öldürmeye çalışabilirler. Bu onların problemi. Ama siz onlara ne yaparlarsa yapsınlar, öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, intikam konusuna ise hiç giremezsiniz. Sadece Allah'ın emrettiklerini yaparsınız ve huzur içinde bir ömür geçirirsiniz. İnsan ömrü azdır veya çoktur. Düşünün bugüne kadar yüz binlerce nesil geçmiş Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kadar. İster çok yaşasınlar, ister az yaşasınlar, hepsi toprak bulmuşlar, fizik vücutları. Hepsinin nesleri berza alemde yaşıyor. Sonsuz bir yaşantı kıyamete kadar. Öyleyse bu yaşantının dizaynı içerisinde insanlar göreceksiniz. O insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan az veya çok bir ömür süren insanlar. Ama ömrünüz az veya çok diye hiçbir zaman huzursuzluk duymazsınız eğer daimi zikre ulaşmışsınız. Eğer Allah Teala size uzun ömür vermişse buna şükredersiniz. Allah'a daha çok hizmet edeceğiz diye. Kısa ömür vermişse gene şükredersiniz. Allah'ın o size verdiği imkan içerisinde en iyi hizmeti verebileceksiniz diye. Her ikisinde de insanları sevmeyi öğrenin. Davranışlarınızla sakın başkalarını bezdirmeyin. Sizden gelen davranışlar başkaları üzerinde o size kötü davranıyor şeklinde bir davranışın simgesini taşımasın. Hiç kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak var. Kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. insanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak başka şey, zorla hükmü altına almaya çalışmak başka şey. Eğer nefsinize tabi olursanız, insanları ek hükmünüz altına almaya çalışırsınız. Aksine nefsiniz müsaade etmez. Çocuklarınızı döversiniz. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye. Oysa ki göreviniz onları dövmek değil, onlara güzellikleri ve doğruyu öğretmektir. Öğretmeye çalışmak sizin vazifeniz. Çocuklar bunu algılayamazlarsa, siz elinizden geleni gene de yapmaya mecbursunuz. Dayak hiçbir konuyu halledemez. Çocuğu sadece dayakla korkutursunuz. Ne yapar dersiniz? Aynı hatayı gene işler ama size söylemez. Hatanın arkasına bir de yalancılık yüklenir. Ama eğer onu yaptığı şeyin her neyse o hatası yanlış olduğuna ikna edebilirseniz bekçiyi çocuğun içine koyarsınız. O kendi içindeki bekçi sebebiyle aynı hatayı bir daha işlemez. Eğer eminse o yaptığı şeyin hata olduğuna o zaman o hatayı bir daha işlemeyecektir çocuk. Ona söz hakkı verin. Hayretle göreceksiniz ki bazılarında onlar haklıdır. O zaman da onların haklılığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yani ben anneyim, ben babayım. Öyleyse benim söylediğim olur dediğiniz sürece yanlış şeyler yapmış olursunuz. Çocuk öyle bir konuda öyle bir müdafaa yapar ki bakarsınız siz haklı değilsiniz. Haklı olan o. Siz yanlış düşünmüşsünüz onu. Çocuk doğru düşünmüş. Mümkün. O zaman hatanızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Diyeceksiniz ki tamam. Bak burada sen haklısın. Bundan sonra hep böyle davranmanda hiçbir sakınca yok bana göre de. Ama ben başka sebeplerden dolayı senin şu sebeplerden dolayı yanlış yaptığını zannetmiştim. Sen de aynı sebepleri düşünürsen sen de onun yanlış olduğunu göreceksin. Ama senin mantığına göre ve senin içinde yaşadığın dünyaya göre gerçekten senin söylediğin gibi olması lazım. Doğruyu yapmışsın demek mecburiyetindesiniz. Bütün insanlarla olan davranışlarınızda onları severseniz onlara hakaret etmek değil, sevginizin görüntülerini sunarsınız. Hep elinizde bu güllerden olur. Onlara hep gül dağıtırsınız. Öyleyse insanları sevmek temel prensibiniz olmalı. 14. sıra bütün sahabenin yaptığı gibi, Cumhur'un yaptığı gibi, Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri'nin yaptığı gibi, özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı gibi. Bakınız ne kadar açık ve net konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak neredeki bir insan olarak, taraftaki bir insan olarak anlatıyor size. 4 mısra. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Peki bunun başı nasıldı? Hak şerleri hayır eyler. Bunun da anlamayacak bir şey yok. Hak şer alan olayları hayra çevirir. Zannetme ki gayr eyler. Gayr başkası demek. Yani zannetme ki hayır eylemenin dışında başka bir şey yapar. Yalnız bunu yapar hep. Şerleri hayır eyler. Zannetmediği gayr eyler. Yönelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Başka bir size hakaret etmiş. Güzel. Sizi övmüş. Ne de güzel. Ama ikisi de güzel. Sizi zemmetmesi kötü de sizi övmesi güzel değil. Zemmetmesi de güzel. Övmesi de güzel. Öyleyse siz eğer o övülmeye layıksınız, o sizi zemmetse de sizin umurunuzda olmaması lazım. Eğer anlasaydı sizi, zemmetmeyecekti. Sizi başkasına övecekti. Ama anlamamış, kalbinde hep haset var, kin var, nefret var, buğz var. Sizi anlayamıyor. Anlayabilmiş olsaydı size karşı sevgi duyacaktı ve sizden başkasına bahsederken de sahiste bahsedecekti. İnsanların hatalar yapması her zaman mümkündür. Bu hataları evvela onlarla konuşacaksınız. Onun hata olduğunu ona söylemek durumundaysanız bunu söyleyeceksiniz. Ve eğer uslanmıyorsa ve davranışları etrafındaki insanları birer birer rahatsız etmeye başlamışsa, daha ötesi tasavvufa ters düşüyorsa, o zaman bunu başkalarına da söylemek mecburiyetindesiniz. O davranış biçiminde kendilerine ortak ettiği insanlara da söylemek mecburiyetindesiniz. Ve halka giderek büyür. Ne yazık ki insanlardan bir kısmı daha ilk söyleyişinizde yola girdikleri halde, Allah'a izlediklerine döndükleri halde birçok insan bu istikamette şeyleri yapamıyor. Özellikle para ile ilgili konularda insanların hep yanlışlıklar yaptığını görüyorsunuz. Sizin kendisini ikazınıza rağmen sizin ilişki kurmaya çalışıp başkalarını da o parasal niyetlere ortak ettiği insanlara da konuşmanıza rağmen gene de insanların aynı hatayı işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sadece üzüntülü bir konudur. Meseleyi Allah çözecektir her zaman olduğu gibi. Öyleyse dikkat edin davranışlarınıza. Davranışlarınız asla başkalarını zarar diye etmemeli. Böyle bir olaya girecekseniz mutlaka teyit almaya çalışın. Ola ki Allah Teala müsaade etmeyecektir. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Hiç kimsenin hiç kimseye zarar vermesi Allah'ın emri değildir. Aksine zararlar varsa onların kapatılması istikametinde bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için unutmayın. Ama yolun gereklerine riayet edin. Öyleyse 14 asır evvele bakın. Sahabe nasıl yaşamışlar? Onlar zengin olanın peşinde değillerdi. Onlar çok dar imkanlarla yaşadılar. Ama hepsi çok mutluydu. Saadeti bütün boyutlarıyla yaşadılar. Öyleyse her açıdan Allah'a karşı hesap vermek üzere hesap vermekte sorumlu olduğunuzu bilin. İnsanları parasal emellerinize alet etmeyin. Özellikle bu vakfın müteşebbiplerini. Allah Teala muhakkak ki her şeyi bilendir. İnsanların kalbinden ne geçtiğinize. Hedefiniz oradan kazanacağınız paralarla gene vakfa ve Allah'a hizmet etmek olsa bile bunu başkalarına zarar vererek yapamazsınız. Aldığınız paraları ödemeyi usul haline getirin. Kimseye borçlu kalmayın. İnsanlar sizin için o parayı alır ama ödemez demesin asla. Böyle bir şeye hiç muhatap olmayın. Dikkat edin, bir tane ekmek 100 gram peynir sizi bir gün geçindirir. Ama başkalarından aldığınız ve ödemediğiniz her para sizi sorumlu kılar Allah'ın yolunda. Öyleyse sözlerimi dikkatle değerlendirin. Her açıdan siz tasavvufun örnek insanları olmak mecburiyetindesiniz. Daima verici olun. Daha çok verin. Ama daha çok alan asla olmayın. Öyleyse ne demek istediğimi yerli yerine oturtun. Allah'ın izniyle daha çok sevgili mi olmak istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Külli zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Bütün davranışlarınızın içinde, parasal davranışlarınızın da Allah'ın söylediği biçimde olması lazım. Hiç kimse sizin için gidip bana Allah'ın evliyası böyle mi olmalıydı, benden aldığı parayı hala ödemiyor demesin. Ya da benden aldığı başka bir şeyi hala bana ödemiyor demesin. Üzerinizde vebal taşımayın. Bilin ki sizin mutluluğunuz hiçbir zaman başkalarından aldığınız paraların üzerine bina edilemez. Bu sizi ancak huzursuz, huzursuz, daha huzursuz kulak gördür. Sakın böyle bir davranışın içinde olmayın. Eğer olmazsanız Allah Teala'nın istediği size başka yollardan daha çok verdiğini göreceksiniz. Paradan ne kadar elinize ettiğinizi çekerseniz o kadar para sağlayacaksınız. Geçim derdi hayır. Böyle bir şey asla sizde tavsiye.

gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bereket konusu böyle kazanılmaz. Siz paradan elinizi eteğinizi çektikçe Allah size beklemediğiniz kanallardan devamlı para gönderir. O zaman hiç paradan şikayet etmezsiniz. Size parasızlık hiçbir zaman yanaşmaz. Ve Allah bunu size verdiği bereketle sağlar. İşte burada her gece bir soframız kuruluyor, görüyorsunuz. İşte kardeşlerimizin karınca karınca verdiği 5-10 kuruşla bu gerçekleşiyor. Ama burada yüzlerce insanın yemek yediği geceler oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmedik bugüne kadar, Allah'a şükürler olsun. Bereket nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyleyse hedeflere gitmeyi öğrenelim. Bu hedefler bizi mutlaka Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevmeyi öğrenin. Sevmek, üzerinden kalkamayacağınız veballer yüklenmemekten geçer. Yani hüsniye sahibi olabilirsiniz ve bu paraları alayım, bir iş kuracağım, onunla mutlaka kazanç sağlayacağım ve borçlarımı ödeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. O paraları yok etmeniz de mümkün. Elinizde olmayan sebeplerle geriye alamamanız da mümkün. O zaman nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya ve o paraları topladığınız insanlara? Öyleyse rızaları da olsa bu istikameti bir gayetin sahibi olmamız gerekir diye Allah-u Teala'nın bir düşüncesi var. Allah'tan isteyin. O size mutlaka verecektir. O verecektir. Evinizin bereketini arttıracak olan odur. Ve mutlaka bunu yapar. Ama siz ondan değil de ben kendimden bunları sağlarım diye düşünürseniz genellikle bu istikamette yanılırsınız. Bu konu kaç defa tatbikatını yaptık biz Mihir Vakfı olarak. Her seferinde şunu gördük. Allah-u Teala ticaretten yana bizim nasibimizi kesmiş. Ve her seferinde elimizdeki imkanları başkalarına kaptırdık. Böyle bir konunun oluşmasında falanca kardeşimiz suçlu mudur? Hayır, asla. Her seferinde bana sormuştur ne yapalım diye. Biz de Allah-u Teala'ya sormuştur. O sonuçla karşılaşmışızdır. Bu hepimizin alması lazım gelen bir ders. Bundan sonra öyle yapmayalım diye Allah-u Teala'nın bize dersi. Öyleyse hep helallerin içinde üzerinden kalkamayacağımız borçları yükümlenmeyerek hayatımıza devam edelim. Allah bize neyi nasip etmişse oradan elde ettiğimiz kazanç daima bizler için yeterli olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Çözüm her zaman vardır. Allah'ın bereketi her zaman bizimledir. Öyleyse neyi görüyoruz? İnsanların mutlu olmaları her zaman mümkün. İşte mutluluk istiyorsanız söylediğim şartlara riayet edeceksiniz. Ve Allah'ın mutluluğunun ve huzurunun üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Zaten örnek almanız lazım gelen insanlara dikkatle bakın. Onlar neden hep mutlu? Neden hiç mutsuz değiller? Onları öldürmek isteyen insanlar varken gene de mutlular. Öyleyse onların mutluluğunu temin eden bir faktör olması lazım. Sizde mevcut olmayan bir şey. Daimi zikir. İzmir'de bir kardeşimiz şöyle diyordu. Hocam ben tasavvufa girmeden evvel yüzlerce dua kitabı okudum. Her gece sabahlara kadar bu duaları okurdum. Şimdi tasavvufa girdim. Siz bana diyorsunuz ki zikret Allah-u Teala'nın ismini içinden tekrar et. Ben onu tekrar etmeye çalışıyorum. Ama sabahları uyanırken Yasin okuyarak uyanıyorum. Sabahları uyanırken başka bir duayı, binlerce defa okuduğum bir duayı okuyarak uyanıyorum. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu son derece önemli bir konu. Bu kardeşimiz son derece önemli bir şeyden bahsediyor size. Onlara konsantre olmuş. Senelerce duaları okumuş, binlerce defa. Ne olmuş? Girmiş şuur altına. O şimdi başka bir şey düşünürken de içinden mütemadiyen o dua tekrar ediyor, o okuduğu dua neyse. Siz zikre konsantre olursanız bir süre sonra buraya ulaşacaksınız işte. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Siz istemeseniz de içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah.

Ya tekrar edecek. Öyleyse dualara konsantre olmak yerine Allah kelamına konsantre olun. Öyle bir alışkanlığın sahibi olacaksınız ki bu alışkanlık sizi bütünüyle kontrol altına alacak. Beklemediğiniz zamanlarda içinizdeki sesine Allah Allah dediğini duyacaksınız. Sonra bir tek hedefiniz kalacak, bunları birleştirmek. Diyelim 2 saatlik videosunuz içindeki ses devam ediyor. Sonra öyle bir olaya konsantre oluyorsunuz ki o sizi zikirden ayırıyor. Bunu daha önce... Hiç vazgeçmeyin. Devamlı Allah-u Teala'yı zikretmeye devam edin. Bu zikrin sonunda öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o duaları o kardeşinizin tekrar ettiği gibi siz de Allah'ın ismini tekrar eder hale geleceksiniz. Gelir misiniz? Gelir bakalım. Öyleyse hep Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışın. Hep en güzelini yapmaya çalışın. Unutmayın hangi seviyedeyseniz o seviyeniz için siz optimalsiniz. Seviyenizi yükseltmek için yapmanız lazım gelen şeyler bir, az yemek yemek. İki, az bulunmak. Üç, çok namaz kılmak. Dört, özellikle dört, özellikle dört, özellikle dört, çok zikretmek. Zikre konsantre olmak mecburiyetindesiniz. Zikir sizin için o kardeşimizin dua kitaplarının çok daha ötesine bir kıymet alabilir. O dua kitaplarının kıymeti yok. Ne yazık ki o dua kitaplarında birçok kardeşimiz cinli olmuşlar. Yani dua kitaplarındaki duaları okurken o cinlerden sonra konuşuyorlarmış kardeşlerimizle. Onun için her dua geçerli değil. Biz onun için özellikle bir dua kitabı yazdık ki size o zararlı olabilecek ihtimali olanların hepsini orada demektir. Ve böylece sadece faydalı olanlardan bahsediyoruz. Onları okumanızda zarar yok, fayda var. Ama konsantre olmanız lazım gelen şeyler o dualar değil. Konsantre olmanız lazım gelen şey Allah'ın zikri. Her an zikri hatırlamanızı istiyor Allah-u Teala. Her şey size zikri hatırlatmanız. Duadaki saate bakıyorsunuz, zikir aklınıza geliyor. Her şey. İnsanlar Allah'ın dünya üzerinde yürüyen vekilleri. Allah'ı hatırlatmanız size. Takdir. Duvardaki Allah kelamı, duvarın kendisi, perde, ne görüyorsunuz? Mikrofon. Her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Ve hemen kendinizi kontrol etmesiniz. Ben şu anda Allah'a talebik ediyorum. Hayır. Hemen baktığınızı. Günde 100 defa, 1000 defa kendinize Allah'ı hatırlatan şeyleri prensip ediniz. Onları gördüğünüz anda zikretmeye başlayın. Bu sizi mutlaka hedefe götürecektir. İşte Allah-u Teala'nın daimi zikri hepiniz için mutlak bir ölçü olmalıdır. O daimi zikri bütün insanlar için bir hedeftir. Her şey Allah-u Teala'nın elinde en güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. O güzelliği yaşamaya çalışın. Güzelliği arttırmak istiyorsanız çok zikredin. İşte seneler geçmiş, zikri unutmuş insanlar, Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sakın diyor, siz de onlardan olmayın. Seneler geçmiş ve zikri unutmuş, bu yüzden Allah'ın yolundan çıkmış olan insanlar gibi olmayın. Sizin Allah'ın yolundan çıkmanız söz konusu değil. Ama zikrinizi azalttığınız sürece hep sizin için mutsuzluk tehlikesi vardır. Halbuki Allah-u Teala'nın size istediği şey, sizin mutlu olmanız. Eğer severseniz insanları, zikrinizin arttığını göreceksiniz. Eğer zikrinizi arttırırsanız, insanları sevdiğinizi göreceksiniz. Halbuki bu iki faktör birbirini tamamlayabilir. İster birinciden hareket edin, çok istedin, insanları sevmeye ulaşın. İster dolayı kendinizi insanları sevmek istikametinde, zikrinizin buna paralel olarak arttığını göreceksiniz. Halbuki insanlar, riyazet yapıyorlarmış, insanlar mücahide yapıyorlarmış vaktiyle tasavvuf mensupları. Bunlar nefsi tesbih eder mi? Dolaylı olarak tesbih eder, riyazet yaparsınız ve mücahide yaparsınız. Birisi nefsinizin istemediği şeyi, Allah'ın emrettiği şeyi nefsiniz istemez, ona zorla yaptıracaksınız. İkincisi de nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ne geçerli. Bunlar ne yapar? Bizi arttırmaya vesile olur.
Hepiniz atarsa ne olur? Daha çok nur gelir nefsinizin kalbine. Nefsinizin kalbi nurlanır. İşte aklını yaptınız, daha çok hükmetsiniz. İkisini de başar, daha çok başardığınızı göreceksiniz. Her ziyadeti, her mücahideyi daha çok başardığınızı göreceksiniz. Nefsin mücahide deyince nefsinin de cihazdır bu. Bunun hüviyetine nefsinin bir şeyi yapmamak istiyor. Zorlayacaksınız, onunla savaş edeceksiniz. Zorla yaptıracaksınız ona. Zikretmeyi istemezsiniz. O zaman onunla savaş edeceksiniz. Zikretmeyi ona zorla yaptıracaksınız. Sabah namazına kalkmak istemiyorsa zorla kalkacaksınız. Hep zorlayıcı unsur olarak devreye gireceksiniz. Başardığınız zaman zikrinizin aslını göreceksiniz. Aslını da söyleyelim. Nefsiniz bir şeyleri yapmak istiyor bu sefer de ona. O Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istiyor. Vermeyeceksiniz ona miktarı. Ve onu önleyeceksiniz. Bunun da zikrinizi arttırdığını göreceksiniz. Şimdi ikinci yolu deneyin. Zikrinizi arttırın. Bunları başardığınızı göreceksiniz. Yani zikrinizi arttırmak cihadeyi, yani cihadı nefsinizle yaptığınız cihadı kazanmanızı temin eder. Cihadeti de kazanmanızı temin eder. Neticede daimi zikre ulaşıyorsunuz. Bunları başarabilirseniz bunun zikrinizi arttırdığını yaşayacaksınız. Öyleyse her ikisi de güzel. Hepinizin daimi zikre ulaşmasını, sevgiyi en üst boyutta yaşamasını, cennet ve dünya sahibi

0: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. E bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Size göre Allah her şeydir deniyor. Dünyada, kainatta Allah'ın bir parçasıdır. Allah mevcutların hepsidir deniyor. Ve bütün kainat bahsedilmiş olarak Allah olarak vasıflandırılıyor. Allah her şeyi yaratmış ve her şey Allah'ın kendisi olmuş diye bir genel görüş var. Ama Allah Teala böyle söylemiyor. Söylediği şey Allah haliktir, yaratıcıdır. Allah'ın yarattığı her şey ise onun sadece mahlukudur. Ayrıca Allah'a bir mekan izafe etmek de mümkün değildir. Nitekim Allah Teala'yı görenler evvela 7 tane gök katını görürler. 7. gök katının yukarısından bakarlar, imamın başının üzerinden, huzur namazının imamının başının üzerinden yokluğa doğru, yukarıya doğru bakarlar ve karanlıkların içinde Allah'ı görürler. Görürler. İşte o Allah'tır ve mekandan da münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası bu standart içerisinde. Bir takım insanlar rüyalarında Allah'ı gördüklerini söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü rüya nefs tarafından görülür. Nefsi de Allah'a görmesi de hiçbir standartta mümkün değildir. Çünkü nefs 7 kat gökyüzüne ulaşamaz. 20. kata bile çıkması mümkün değildir. Öyleyse vahdeti vücudun nasıl gerçekleştiğine dikkatle bakalım. Günlerden bir gün Allah Teala size tecelli edecektir. Size içinizden kendinizi gösterecektir. Sanki bütün iç organlarınız boşalmış, hiçbiri yok. Yalnız deriden ibaretsiniz. Kendi içinizden baktığınız zaman turuncuya yakın sarı renkte bir renk görürsünüz. Ve yukarıdan aşağı bir dolma işlemine tabi tutulursunuz. Ve o bütün vücudunuzu kaplar. Bu kaplama sırasında iç dünyanızı Allah-u Teala doldururken hiçbir yere kımıldayamazsınız. Ve bu kımıldamamazlık Allah-u Teala'nın sizinle beraber olduğu sürece devam eder. İşte o sırada Allah-u Teala'nın kardeşimizin bahsettiği hitabıyla karşılaşırsınız. Birçok kişi diyor Allah-u Teala bu olayı, vahdet-i vücudu tekrar yaşadılar, sarhoş halde yaşadılar diyor. Ben onları bu olayı tahakkuk ederken tekrar ne getirdim diyor. Bu sebeple onlar o sarhoş haldeyken, yani benim onlara verdiğim sarhoşlukla tekrarıyla helal hak dediler, ben hakkım dediler diyor. Ama diyor sen de bu olayı o tarzda değil, seni asla tekrarına sokmadan gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple sen hiçbir zaman helal hak demezsin diyor. Gerçekten devam ediyor. Ayrıldıktan sonra diyor ben tekrar eski haline döneceksin, kımıldayabileceksin. Ama şu anda ben tamamen seninle beraberim ve şu anda vahdeti vücudu yaşıyorum. İşte vahdeti vücut Allah-u Teala'nın sizinle beraber olması demek. Söylediğim gibi iki şekilde yaşanabilir. Ya tekrarını geçirir Allah-u Teala sizi, o zaman bir sarhoşlukla kaplanabilirsiniz. O zaman elham demeniz mümkündür. Bu takdirde Allah-u Teala'nın sizi tekrarını sokması sebebiyle tam şuura malik olmayarak bir şeyler söylüyorsunuz. Ama şuurunuz yerindeyse bu olayı yaşadığınız zaman Allah-u Teala'nın söylediği gibi hiçbir zaman elham demezsiniz. Öyleyse insan Allah değildir, Allah olması da mümkün değildir. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda üçü de birer yaratıktır. Allah-u Teala'nın mahlukudur. Allah Halik'tir, sizse hepiniz, ben de dahil olmak üzere hepimiz Allah'ın mahlukuyuz. Allah razı olsun. Sualler bitti mi? Evet, sualler burada tamamlanıyor. Aslında sizlerden ayrılmayı hiç istemiyorum. Bu çiçeği göndermişsiniz. Ve orada bana diyorsunuz ki, Efendi Hazretleri sizi çok seviyoruz. Ben de hepinizi çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel geceleri Allah Teala'nın bizlere tekrar yaşatması niyazıyla, hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmanız niyazıyla sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a da salavat.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur, üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse, işte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir. Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i İza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala diyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler. Çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes, etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç, insanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız
o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyacın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyacın içindedir? İhtiyaç nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar
iştiyakin sahipleridir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Davette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? Odur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur?
yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz, ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa.

olur ki irşada ulaşırlar. Eyalekum yarşudun. Umudur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah-u Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah-u Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize

Dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor.
olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız
vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah-u Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakinin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
2: Hazırız demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ecim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları, hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar, hakkımızda neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa, herkes serbest. Ama biz aramıza onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kainat dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı konu söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili izleyenler, dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de olun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da onun. Kalbimizde iman yazıyor. O da onun. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyim. Sadece onu yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söylediyse onu söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki İnsanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani köleliğin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz sürdüğünü bir anlatabilsem hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sevinç. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan 7. kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan 7 tane yol. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْحَا تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni 1. gök katına bağlayan 1. tarik. 1. katı 2. kata bağlayan 2. tarik, 3. kata bağlayan 2. katı 3. tarik ve böylece 4. 5. 6. 7. katları birbirine bağlayan 7 tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki tarikimizdeki zemin katı şu dünyayı 7. kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. 7. kata ulaştırır sadece. 7. kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru 7 tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu 2. yatay yol. Bu yol ve sitetin intihaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün 7. katında, iki tanesi de dikey, 7 katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan 7. katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi 7. katın aynı noktasından değil. Sağa doğru geçilen 7 tane alemden sonra 7. katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu 4 yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah Teala Sebil diyor, Tarık-ı Müstakim diyor, Rabbike sırat-ı müstakim diyor. Rabbinin sırat-ı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah-u Teala ister adına sebil desin, ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı Rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Ve cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz dileklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs, gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle, devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah-u Teala içimizdeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Karuk'la Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zilvani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zilvani ilimleri öğrenmek isterse bu Harut Marut diyorlar ki bakın biz burada bunu öğretmekte vazifeliyiz. Tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zarar olur. Eğer bu zülmane ilmi yapmayı düşünüyorsanız katiyen biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi mutlaka cehenneme götürür bu. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülmani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülmani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı da nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak ister misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Acaba Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak. İşte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır, bizim dünyamızdan bahsetmiyorum. Kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensupları ile konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, selamet kelimesi, daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimelerin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60-61. Bakınız ne diyor Allah Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lehum adüvün mübin ve en ibuduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıkların öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha Suresi'nde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki yevmid din. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün. Mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün. Din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kulunuz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne ederiz. Niçin? İhtinas sıratel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakîme ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istiâne ederiz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah-u Teala, ezelde biz ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Peki Allah-u Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını? Bakınız ne diyor Ulul Elbab'a daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurlara dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müntesiplerinin hepsi Ulul Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlü onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey ulul albab diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç ulul albabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor, buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muhtesipler. Üç, sabikun. Birinci grup, henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup, nefsleri tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Öyleyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başının üzerine yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, İlk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor, neticeyi gel diyor, bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor, Efendi Hazretleri. Attım diyor tokadı diyor ona. Ama diyor, o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor, tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında, onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokat'ı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. gülümsemiş, ondan sonra yukarıya doğru bakmış, bir daha gülümsemiş, bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı, çıkmış, geri dönmüş meşhidinin yanına. Anlatmış durumu, böyle böyle oldu demiş, ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş, o bana atmadı. Tamam yavrum demiş, böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş, son imtihanına giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş, Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş, onun da ensesine bir tane tokat atacağım. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım, ensene bir tokat attım. Evvela demiş, Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. O oğlanı sormuş, niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş, bana tokat attığına göre mutlaka demiş, ensem senin elini acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi, affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa,

Hepsini biliyor anlattıklarını. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel, çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım, birinci ayette ne diyor Allah Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizde de yazıldı. İşte diyor o adam, birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri altında o da geldi. Sonra aynı şiddeti bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokadı yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi. Bir tane kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, İntikam afeti olsaydı mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kimlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler.

Düşmanlarını bilirler ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppaladınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam alması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamlı tazyik ediyor onu. Ama bir ulul elbap için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazoz ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazoz ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazoz ağacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki, kısastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken, kendi nefsinizin kalbinde afetler varken, şeytan duruma hakim olup, devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybetmenize sebebiyet veriyor. Ve şeytan, sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de, sevinç yaşıyor. İblis, nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi demiş oluyor iblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine iblis diyor ki Ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım.
sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte güzel bab, ihlas muhtevasına sahip olan nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulul elbab olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derecat kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulul elbab için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynıyı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları, kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerini yok olarak ruhun bütün hasretlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri, yani faziletler öteye geçmiş olan krallıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini müzeyyen kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeyini gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden sabahın günüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötüler, iyi konu kabul edenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iş dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak, o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan. Örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın, 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününe itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor, Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabii. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sıradımızda kimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah-u Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1- Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2- Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3- Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4- Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnden insani lefihüs. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala İrşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ mincim eğimmeten yehtune bi emrina lemmâ sâberû ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetinde yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya, Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya, dost, evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra vakıf usullerinin dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor
Akşemseddin Hazretleri burada diyor, burası, burasını kazacağız padişahım. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de diyor indireceğim. Hemen o da mezara atlara yazdırılıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki, onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim istemen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? İstemen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor. Ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Şimdi derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sabikun el evelin var ya onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir.
ve onun dışında ona ters düşen sizin muradınız bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrık havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrık havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhun henüz Allah-u Teala'ya ulaştırmamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden belki dört makam. Ondan sonra hasr-ı havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasr-ı havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Ma ersennâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnû tâlimûn." Ey sahabe diyor Allah-u Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini Resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an
Allah'ın zatında fani olduğu an bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin mekan makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulu'l-erbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuh'a daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icam mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o nefer ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte 4 safhanın 4'ünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. 4'ünün de farz olduğunu görüyoruz.
Ve dikkat edin, bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır? Bunu yer yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman, evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa, o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa, o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta meseleye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına,
müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım tütürler var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı.

olayları yaşayanlar, değerlendirenler bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen üçüncü basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi ayrı cennet söz konusu yedinci katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin birinci kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar birinci kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin ikinci safhası beka makamı, ikinci kat cennet. Ve ard arda yedi makam, yedi tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere din uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O vakta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara terkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilir? Ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricünehüm minen nuri ile zulümati. Bakınız burada tağutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okulda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte
Allah'ın dostları.

0: Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız, bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız, geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir, başın üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi, nefsinin kalbindeki hikmet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilfat kurulmuştur. İdraki önleyen meselesi alınmış, idraki sağlayan meselesi konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mühürünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kim bilir kaç yüz defa anlattım, kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak, Allah'tan bizim bu noktadan itibaren, mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler, Allah'tan göğsümüze rahmet, fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet, fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji, mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları, alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazla olduğu verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa, kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa, nefsi levhane tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gökyüzünde. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse, nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7 dördüncü defa nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi, ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi, tezkiye, ruh yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu husnul meaf" diyor. Ve Allah "And olsun ki, yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır" diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meaf olmuşsa o kişi evvap adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvap evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehum minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'te tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar. Tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var. Hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere. Bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor. Cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. 1 saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah'a da şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah-u Teala'nın indinde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinden mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine bir tek realite var. Ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman aslında sormak istediğim şu: sizin kendinize güveniniz Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman o size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi sizin Allah'a güvenmenize paraleldir. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayı, arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de, insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Ve bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman kutbül aktap olan Abdülkadir Geylani Hazretleri onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güven noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın. Size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait zannettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa, koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenini kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetin en yüksek noktasına çıkarır. O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetin indirildiği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angarya ise bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan bizim. O zaman bütün düşman kalabalıklarının içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan hep siz olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi onundur, ona teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan odur. Sahibi olmadığınız bir şeyi onun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabi edilir. Köleliğiniz ise teslimin boyutlarına tabi edilir. Tesliminiz ise Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece o var. İşte o zaman onun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafaasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz onun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de ona tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey onda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah-u Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütünüyle yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanlara da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah size güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor, adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil ki onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazanandır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı an Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor. Şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor. Firavunu öldüreyim mi? Söyle bana diyor. Ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni babam benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi. Hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba diyor ben hazırım. Ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına geliyor. O babana diyor sen ne diye güveniyorsun diyor. Seni diyor öldürecek, öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış. Yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakar. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve gerisinin geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki koçla iniyor. Onu bırak diyor. Allah Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olursunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu? Tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi razı edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfır oluncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat falan.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima Ahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemi netese bütün alemler hepsi hamdin musavasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar, her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sitret-i müntahayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demişler acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse bir görev yaparsa gittiği alemde o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farkına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde. Onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor. Ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor. Sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen size bir mahiyet gören sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline yani sahibine tevdi etmenizi teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinize tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbik

Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı husu duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. Vellezine sabır ittigae veçhe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah Teala hepimizi topluyor huzurda ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela, evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsen, ey nefsler sizlerden yemin istiyorum, ey ruhlar sizlerden misak istiyorum, ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş, sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişsiniz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki, Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat ettik. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, misakı ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin, Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu diyor Allah ile. Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah-u Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz, 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınmış üzerimize. İşte İki tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslubu lehu min kabli en yetiyekümül azame. Üzerinize

0: kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? İsa Suresi'nin 58. ayet kürmesine. اِنَّ اللّٰهَ اَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor, Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse insanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslam'dılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakın ne diyor Allah Teala Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sulh ve sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci teslimini tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'ın teslimine koyup hücum etmelerini. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin, bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada, o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus, yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığına muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptık. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi teskiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsin. İslami hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar küfre karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazl-ül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil. Zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimsitmez, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bile diyor. Yani o ayar dediği başkaları, kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un gözünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerini söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne düşüp tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kin ve hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana, okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde diyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Vaktiyle rahmetli Gavs Hazretleri, yani büyük Gavs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diyen. Yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz. Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir cip geliyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize falan zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş, ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabii ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız, ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kıldırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersin? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inandım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır, yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun. Ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o garanti. Ha, aramızda fark yok. Bize bunlar, ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın, sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de okulda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala'ya teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattığım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa hatırlama ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıklarını kendileri yapıyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ezoziyak diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminicum. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen, gene bir gönüllü öğretmendi, bize dediği zaman bu bunlardan bahsetmeyelim, bir dakika dedim, bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir neydi getirdiniz? İşte o neydi dedim, bize zodyaktan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğiniz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/4 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Tıplık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hep diyor. Diyorlar anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kütülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'in önüne diyorum. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar üç katını vermişler, beş katını vermişler, on katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendim. Eğilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Hazretleri yüzlemiş. Demiş o zat bunu dediğin zaman zaten hepsini dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok ferahlardı. Şimdi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nuri Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Resulü'ne. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisini bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik niye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Ve kardeşim dediler sen dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaadenle cennete ya. Gene sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena halde kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinde diz çöküp, tövbe edip, el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Madde bir. Madde iki sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar, ikinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah-u Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, bedel etmişse, münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz, biz de mümin olduk işte. Bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa, biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyor. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun, erkek olsun Allah cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun Allah onların hepsini cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saplar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah-u Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerini bir kavurduyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop Allah-u Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş. Mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su Ba'del Mevte inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında iflah olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kıldır. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hay Allah. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. O yüzden sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmak. Kaldı ki daha inanç şartında asıl ölen ruhunuz devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Dâs-ı Mâder-i Mevte'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgiçlik satmak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kübera? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saadete ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu sahanın içindeler, saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diyor insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu sahne. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah'a lanet eder. Lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini
1: bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar ve de Allah'ın bütün

nasıl inkar edersin? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar ettikler, kişiyi küfre götürür. Bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunları bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. Tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah Teala diyor ki Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerinde iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğidir. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amen olmaktan başlayan insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amin olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik fizikle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani

İşte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete götürmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırmak. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdikleri de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla.
Nur saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle, bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şey söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihate eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan cennete gitme girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği getiriyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah da kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amir olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayeti girmesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse
insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kılan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüze yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayeti kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamak mağazmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insan elefi hüs, insanlar muhakkak hüsnandırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Velayetten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah-u Teala'nın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra 3. 7 basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuntunu. Diyor ki Allah Teala
Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkül yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ulul Elbap makamında, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, yedi tane gök katını, yedinci gök katının yedi tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütesini mülsaya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. Yedinci gök katını da sütesini mülsaya kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve tevbe-i nasuhu yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir size önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikrin hemen arkasından
nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tabu hemen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulvi makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sırtını müntaya kadar gördükten sonra Allah Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmece de çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat mükemmel tayin edecekse İnsanlar memnun ve mevzul kurduğun cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuz o. 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah Teala irşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evine bir yere gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet sahibinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah'a gelinir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Abi.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ını zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse İşte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gerekli lik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Her tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
0: Razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet deneyi, akena, uzuveyi, akena.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evvela selam, sonra kelam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki selam, kelamdan evveldir. Öyleyse sözümüze hamd ve şükürle başlıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, konulardan bir konu. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kod numarası İslami ve tasavvufi konuların içinden bir konu bu. Kod numarası 2.1.11.10. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah 6 yevimde kainatı yarattı ve 7.sinde de arşı istiva etti. Allah Teala buyuruyor ki evvelce gökler ve yerler bir idi. Sonra Allah onları mekanlarından kopardı ve kainatı yarattı diyor Allah Teala. Büyük patlama ilim tarafından 1920'li yıllarda bulunabildi. Keşfedilebildi. Allah Teala ise ondan 14 asır evvel büyük patlamayı anlatıyor. Biz diyor o bir tek noktadaki kainatın esasını, uzaysız kainatı uzaylı kainat içine hüviyetine getirdik. Yani yokluğa varlıkla müdahale ettik. Ve yokluğu varlık yaptık diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Profesör Doktor Hubble kainatın hala büyümekte olduğunu, yıldızların birbirinden ayrıldığını kesin olarak ispat etmek suretiyle ortaya koydu. Kainat hala büyüyor. Ve kıyamete kadar da büyümekte devam edecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Allah Teala yaratma fiilinin muhtevasında biz buyuruyor. Her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şeyin sadece çift yaratılması değil söz konusu olan zıddıyla kaim kılarak. Allah-u Teala insanı iki ayakla yarattığı bir muhtevaysa bu iki ayak birisi sağ birisi sol
birbirinin zıttı ve çift. İki el birbirinin zıttı ve çift. Sağ el, sol el. Bir evlilik meclisini gerçekleştiren erkek ve kadın birbirinin zıttı ve çift yaratılmışlar. Öyleyse her şey öyle. Zıttı ile kayın kılınarak çift yaratılmış. Allah'ın yarattığı kainat dizaynına baktığımız zaman 6 tane alem görürüz. O alemlerin 6'sını da Allah Teala ilmiyle yarattı ve ilmiyle kuşattı. Fizik vücudumuzun ait olduğu alem, baş gözlerimizin görebilme hazasının sahibi olduğu alem, zahiri alemdir. İşte bu gördüğünüz ağaçlar, çiçekler, gökler, yerler, zahiri alemin birer parçasıdır. Ve fizik vücudumuz, zahiri alemde onun hastalarını alabilecek olan, hissedebilecek olan, yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldı. Sonra mı? Bir nefsimiz var. Bu aleme ait olan, zahiri aleme ait olan berzah aleminin bir parçası. Bu dünyada nasıl bir hayat yaşıyorsanız, berzah alemindekiler de aynı hayatı yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı hayat yaşanıyor. Öyleyse o hayatın muhtevasını kim berzah alemine ulaşırsa nefsiyle, ki her gece nefsiniz fizik vücudunuzu terk eder, orada görür ki ölmüş olduğunu zannettiğiniz insanların hepsi orada yaşamaya devam ediyorlar. Hacet namazını kılıp Allah'tan istediğiniz takdirde oraya Allah-u Teala sizi mutlaka gönderecektir. Biraz sabredersiniz, mutlaka bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman göreceksiniz ki o ölmemiş, yaşamaya devam ediyor. Aslında ölen sadece fizik vücudur, vücuttur. O da geçici bir süre. Çünkü kıyamette fizik vücut olarak da tekrar dirileceksiniz. Sonra da bir enerji vücuda kavuşturulacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, berzah alemi diye bir alem var. Bu alemin zıttı. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait ama nefsimiz berzah alemine ait. Bir üçüncü vücudumuz daha var. Ruhumuz. O da emr alemine ait. Nasıl zahiri alemin bir zıttı varsa berzah alemi çift yaratılmışsa ikisi, emr aleminin de zıttı var. Zülvani alem, onlar da çift yaratılmış. Ruhumuz, emr aleminin varlığı. Bizim dışımızda yaşayan başka varlıklar var. Cinler. Onlar da gayb aleminin varlıkları. Aslında zahiri alemin ötesindeki bütün alemler gayb alemi adını alır. Hepsi gaybtır. Şu baş gözlerimizde göremediğimiz, beş duyumuzla ulaşamadığımız her şey gaybı oluşturur. Ama o alemlerin de algılanma metotları var tabii. Mesela nefsiniz berzah alemini net olarak fizik standartlarda yaşar. Ruhunuza gelince o her alemde dilediği an fizik olabilir, dilediği an fiziğin ötesine geçebilir. Cinler de gayb aleminin varlıkları, onların da nefslerine ait olan berzah alemi var. Yanan her cinin nefsi orada
berzah aleminde yaşamaya devam ediyor kıyamete kadar. Kıyametten sonra da yenen cinlerin hepsi tekrar canlandırılacak ve cennet ve cehenneme dağıtılacak. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. 3 asıl, zahiri alem asıl, gayb alemi asıl, emr alemi asıl. 3 de bunların zıttı. Birinci berzah alemi zahiri aleme ait. İkinci berzah alemi cinlerin gayb alemine ait. Üçüncü zıttı emr aleminin zıttı zülmani alemi.

Başka alemlerde yaşayanlar da aynı zamanda zahiri alemin koordinatlarında yaşamalarına rağmen onlar da bizi idrak edemezler. Madde yapıları Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn içerisinde vücuda getirilmiştir ki hiçbir alem başka bir alemi aynı koordinatlarda yaşamasına rağmen idrak edemez, hissedemez, varlığından haberdar olamaz. Kendi fizik vücuduna ait olan hastalarıyla. İşte zamanımızda kara madde adı verilen bir farklı yapı keşfedildi. Bu yapının dünyamızdaki her noktayı kapsadığını, uzayı da kapsadığını alimler tespit ettiler. Bu madde dünya adı verilen bu gezegenin yerçekimine tabi olmuyor. Öyleyse etrafımızda bir kara madde var. Var ile yok arası bir ifade. Var, var olduğu kesin. Tespit edilmiş ilmen, sabitleşmiş, ispat edilmiş ki kara madde var. Tahminler muhtelif ve yanlış. Derler ki şu kainatın %90'dan fazlasını kara madde oluşturuyor. Oysa ki öyle değil realite. Eşit alanlar içerisinde, yani bizim zahiri alemimizin kapladığı alanlar içerisinde altı alemde mevcut. Biz bu mevcutların zahiri alem olarak sadece altıda birini ifade ediyoruz. Öyleyse kara madde adı verilen sistem altıda beşi oluşturur. %90'ın ötesinde bir rakam değil. Eğer beşli dörde oluştursaydı o zaman %80 kara madde olacaktı. Altıda bir %80'den biraz daha fazla. Aslında emr alemi zahiri alemin standartlarının dışında Allah'a doğru yükselen Sırat-ı Müstakim isimli, Tarık-ı Müstakim isimli bir gök katları dizisinin muhtevasını taşır. Ve zahiri alem gök katlarının birincisine bile ulaşamaz. Öyleyse böyle bir dizaynda kara madde etrafımızdadır. Eğer zahiri alem, berzah alemi, gayb alemi ve onun berzah alemini alırsak, emr alemi ve zülmani alemi devre dışı bırakırsak, zaman etrafımızdaki kara madde dörtte bir oluyor. Dörtte üç oluyor.

%75 oluşturuyor. Kainat bir insan vücudu şeklindedir ve dünya insan vücudunun kalbini ifade eder, kalbindedir, kalbinin bulunduğu yerdedir. Emre aleminin en üst katı da, yani yedinci katı da tam alnımıza rastlar. İnsan alnının insan vücudu şeklindeki dizayn içerisinde alnına rastlar. Öyleyse böyle bir dizaynda zülmani alem dünyanın standartları içinde değildir. İnsan vücudunun elden aşağısı zülmani alemi ifade eder, ihata eder. Bu standartlar içinde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu 200 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldız bir sonsuzluğu ifade ediyor, insan aklının ulaşamayacağı bir sonsuzluk. Ve bütün o gezegenleri yaratan Allah ve Allah'ın ilmi sadece o gezegenleri kuşatmıyor. Onların arasındaki boşlukları da, uzayı da kaplıyor Allah'ın ilmi. Allah ilmini Kur'an-ı Kerim'de her şeyiyle açıklamış. İnsanlar henüz ilimleri yetebildiği kadarına vakıf oldukları için bilmeceleri bir türlü çözemiyorlar. Bir taraftan kara maddeyi tespit etmişler. Zahiri alemin her noktasında kara madde bulunduğu halde zahiri aleme hiçbir tesirinin olmadığı kesinleşmiş durumda. İlim bunu ispat etmiş durumda. Öyleyse bu alemimizde mesela şu içinde bulunduğumuz oda, salon, zahiri alemi de, onun bezdah aleminde, gayb alemini de, onun bezdah aleminde kapsıyor ve emir alemi de onun muhtevası içinde.

我就是，谁不记得了？你知道是不见了？我今天那是，阿拉尼的her şey bir dizayn içerisinde oluşturulmuş. Ey Allah Teala ilminin her şeyi kuşattığını Mümin Suresinin 7. ayet kerimesinde şöyle anlatılıyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamının ruhu. Diyor ki Allah Teala bu ruh ve oradaki bütün arşı tutan melekler Allah'a dua ederler. Derler ki Ya Rabbi kim sana tabi olmuşsa, kim mürşidine tabi olmuşsa ve böylece senin yoluna girmişse, yani ruhu vücudundan ayrılmış ve sana doğru yola çıkmışsa, böylece mümin olmuşsa nefsi ıslah edici amellerden işliyorsa Ya Rabbi sen ona mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Mümin Suresi 7. ayet-i kerime neyle başlıyor? Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi. Öyleyse ilim rahmetle birlikte kuşatıyor. Kainatın yaratılması sırasındaki yapı taşlarına baktığımız zaman korkunç bir sürate sahip şahit oluyoruz. Allah Teala o kainatı oluşturan göklerin ve yerlerin birlikte bulunduğu o bir tek noktayı uzaysız bir kitle oluşturan o noktayı uzayın içerisine dağıtıyor. O nokta enerjiden oluşuyor. Ve enerji hiçbir aleme ait değildir. Hiçbir aleme ait olmayan enerji partiküllerini yani zamanımız ilminin tabiriyle nötrinoları Allah Teala o tek noktadan kainata dağıtıyor. Böyle bir dağıtma süreci söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonsuz hızla harekete geçen bütün partiküller kainatın her güneş sistemini her gezegenini oluşturmak üzere derhal oraya ulaşıyorlar. Bir saniyeden daha kısa bir zaman süresi içinde o bir tek noktadaki uzaysız dizaynda bir tek nokta oluşturan kainatı vücuda getirebilecek olan bütün partiküller sonsuz hızla ait oldukları gezegeni oluşturmak için harekete geçiyorlar.
Oraya ulaştıkları zaman Allah Teala bir sağ spinli, yani sağa dönüşlü, bir de sol spinli, sola dönüşlü bir çift nötronunun 3 ve 4 numaralı kürelerini eş değiştiriyor. Böylece enerji hüviyetinde kaldığı sürece bütün nötronların 1 ve 3 numaralı küreleri aynı istikamette hareket ederlerken ve bu sebeple seyirleri, yani hareketleri lineerken, doğrusal iken Allah Teala eş değiştirip de onlara yeni bir hüviyet verdiği zaman artık 1 ve 3 numaralı küreler aynı istikamette dönmüyor, ters istikamete dönmeye başlıyor. İşte bu nötrinoların sonsuz hızını, o bir saniyeden daha kısa bir zamanda bütün kainatı oluşturan dizaynı maddeye çeviriyor. Enerjiyi Allah Teala maddeye çeviriyor. Maddenin temel yapılışı elektronlardır ve karşıt elektronlardır. Bütün elektronların ve karşıt elektronların başlangıç hüviyeti daima enerjidir, nötrinodur. Nötrino ve karşıt nötrinolar. Öyleyse şu gördüğünüz kainatta uzayın bütün kapladığı alan, bu alanın her noktası Allah-u Teala'nın ilmiyle işgal edilmiştir. Allah-u Teala tarafından. Ve 6 ayrı dizayn, kainatın 6 ayrı hüviyette oluşmasına sebebiyet vermiştir. Onun için 6 yarım, 6 zaman parçası. Ama biz sizlere 7 tane alemden bahsederiz her zaman. 7.'si yokluktur. Eğer yokluk da bir yaratık olsaydı, Allah Teala tarafından yaratılmış olsaydı, o zaman var olacaktı. Ama tek başına olamazdı. Mutlaka var olan o sisteminde bir zıttı, aynı anda yaratılmış olacaktı. Nasıl Allah Teala nötrinolarla antinötrinoları, karşıt nötrinoları aynı hüviyette yarattıysa, elektronlarla karşıt elektronları da aynı hüviyette yaratmıştır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 6 tane alemden bahsedebiliyoruz. Ve bu 6 alemin her biri Allah-u Teala'nın bir yönde oluşturduğu bir dizayn, hepsi birbirinin içinde. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için bir hüviyet çıkıyor ortaya.
Allah'ın yaratması. Allah Teala ilmiyle bütün alemleri sarmıştır. Unutmayın, Allah Teala sadece O halk edendir, yaratandır. Yarattığı alemlerin hepsinin sahibidir. Yerler ve gökler O'nundur. Arada bize göre uzay var. Yani yıldızların arasında sonsuz mesafeler var. Bu sonsuz mesafelerin sonsuzluğunu düşünün. 200 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldızdan bahsediyor. Böyle bir dizaynda nasıl bir sonsuzluk? Sonuna ulaşmanız mümkün değil. Biz insan aklının bu sonsuzluğu ihata edebilmesi mümkün değil. Adına sonsuzluk diyoruz, sonsuz diyoruz. Sevgili öğrencilerimden ve dinleyenler, Allah zahirdir ve batındır. Yani Allah görülür, Allah görülmez. Kime Allah-u Teala görünür? Kendisini göstermek istediklerine. Kim bu insanlar? Bu insanlar salih makamının 5. mertebesine ulaşabilenlerdir. Hakkul yakinin sahibi olup da Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe, tabiat ile münafıklar hariç, bu muhteşem hedefe ulaşmışlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en güzel standartlarda Allah ile olmak herkes için mümkün mü? Herkes için geçerli. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki sayını düşünün ki Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle her zerreyi kapsar. Yani Allah'ın yaratma sınırları içinde kalan kainat adını verdiğimiz zahiri kainatta, berzah alemlerinde, gayb aleminde, onun karşısında, emr aleminde, onun karşısında Allah her şeyi kapsamıştır. İhata etmiştir. Her zerre ona aittir. Ve her zerre, her an yaratıcısını tesbih eder. Allah Teala buyuruyor, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse kainatta her an Allah'ı tesbih eden
bir dizayn kurmuş Allah-u Teala. Her an Allah'ı tesbih eden bir dizayn. İşte böyle bir muhtevada bir sonuca gitmek söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeye kadirdir ve her şeyi kaplamıştır.

Dice. Nerede ne görüyorsanız sizde dahil olmak üzere her şey Allah'ın ilmiyle kuşattığı bir varlıktır. Rahmetiyle de kuşattığı bir varlıktır. Yani Allah'ın yaratma standardı içinde her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşmuştur. Kainatta ne kadar elektron varsa bütün elektronlara Allah'ın nötrinoları mutlaka ulaşmakta ve spinli olarak yani dönüşlü olarak oraya gelmektedir. Bu dönüşleri titreşim adını alır. Dönüş sebebiyle bütün elektronlar, bütün nötronlar titreşim sahibidir. Vibration. Öyleyse bu dizayn içerisinde, bu titreşim içerisinde devamlı dönerek hareket halinde olan sonsuz hızla hareket edebilen nötrinolar bütün elektronlara ard arda ulaşırlar. Kainatta hiçbir elektron yoktur ki ona dönüşü sona ermeden ard arda nötrinolar ulaşmış veya ulaşmakta olmasın. Her nötrino ulaştığı elektrona dönüş enerjisiyle yapışır, onu yavaşlamakta olan hızını tekrar hızlı hale getirir ve geri kalan enerjisiyle Allah'ın tadına geri döner. Bu sonsuz bir devri daimdir. Ve bütün elektronlar her dönüşlerinde bir ses çıkarmak üzere Allah'ın ilmiyle yaratılmışlardır. Nasıl bir düdüğü üfürdüğünüz zaman o düdük mutlaka programlandığı sesi çıkarırsa başka bir tesir sebebiyle sizin üfürmeniz sebebiyle üfürmeseniz düdük ses çıkarmayacak. Üfürdüğünüz zaman programlandığı şeyi yapıyor düdük, ses çıkarıyor. İşte bütün nötrinolarda her dönüşlerinde bir ismi tekrar etmek üzere Allah-u Teala tarafından programlanmışlardır. Allah'ın adını. Eğer bunu elektronlar kendi iradeleriyle gerçekleştirebilmiş olsalardı, gerçekleştirmek imkanına sahip olsalardı, elektronların devamlı söylemekte olduğu Allah kelimesi, kendi lisanlarıyla söylemekte oldukları Allah kelimesi onları daimi zikre ulaştıracaktı. Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle yapmazlar. Nötrinolar onlara ulaşır. Nötrinolar elektronları döndürür ve bu döndürmenin tabii neticesi olarak elektronlar Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar ederler. İşte bu tekrar sevgili öğrenciler, izleyenler ve Allah'ın isminin sonsuz bir tekrarıdır.
ama iradi olarak değil, elektronların iradi yapısına dayalı olarak değil, gayri iradi olarak bir başka kuvvet tarafından döndürülmeleri sebebiyle bu döndürülmeyle bir yere ulaşıyorlar Allah kelimesini programlandıkları statü içerisinde devamlı olarak söylüyorlar. Kendi iradeleri değil, her dönüşlerinde ona programlandıkları için. İşte tesbihle zikri birbirinden ayıran özellik budur. Zikirde irade söz konusudur. Kim iradesiyle dileyerek, isteyerek Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o zaman bu bir tekrardır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ismini kim kendi iradesiyle tekrar ederse bunun adı zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmektir. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu ait olduğu yere oturtmalısınız. Elektronlar Allah'ı zikretmezler. Elektronlar Allah'ı tesbih ederler. İşte Allah'ın ilmi bütün kainatı kuşatan bu elektronlara devamlı hayat verir. Devamlı onların hareket halinde olmalarını sağlar. Allah'ın katından gelen nesneler görevlerini yaparlar, tekrar oraya geri dönerler. Yani devamlı bir hareket halindedirler. Seyir halindedirler. Allah'tan gelirler, Allah'ın katından gelirler. Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. Görevini tamamlayan bütün etronlar için geri dönüş söz konusudur. Yeniden enerji almak üzere. Enerji, hareket enerjisini. Uhdesinde bulunduran bir sistemdir. Sonsuz hızla hareket halindedir. Kainatın kurulmasında Allah Teala etrafları bu istikamette kullanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

büyük patlama olmadan evvel Allah-u Teala o tek noktayı da ihata etmekteydi. Kainatın uzaysız bütünlüğü oluşturan o tek nokta. Yani Allah-u Teala o noktadaki kainatın temel yapı taşlarını oluşturan enerjiyi kainatı oluşturmak üzere dağıttı. İşte Allah bu enerjinin sahibidir ve enerjiyi ihata eder. Maddeye çevirdiği zaman maddenin sahibidir ve maddeyi ihata eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikleri vücuda getiren Allah-u Teala her şeyi kapsamıştır, ihata etmiştir, kuşatmıştır. O Allah'tır. Hani sizlere diyoruz ki namaz kılarken sizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yola çıktığını, Allah'a ulaştığını düşünün diyoruz. Öyleyse her şeyimizde biz varız. Ve bizden bir şeyler Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve Allah'a ulaşıyor. Allah ile birlikte oluyor. Sonra tekrar bize geri dönüyor. İşte o giden şeyi de Allah Teala ihata etmiştir. Onu da Allah Teala kaplamıştır. Öyleyse sonsuz bir dizayn söz konusu. Allah'ın ihata etmediği hiçbir yer yok, hiçbir şey yok. Tabiatıyla Allah'ın var ettiği her şey için konuşuyoruz. Yoksa yokluk Allah varlıkları yaratmadan evvel de yokluk vardı ve bir de Allah vardı ya da sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Yani yokluk vardı. Allah neredeydi? Kainatı yaratmadan evvel Allah neredeydi? Yokluktaydı. Allah'ın hiçbir zaman bir mekana ihtiyacı olmaz. Peki Allah Teala kainatı yarattı. Şimdi nerede? Cevap ikili bir cevap geliyor yoklukta ama aynı zamanda her yerde. Ne demek bu? Ne demek istiyoruz? Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuzluğun sahibi olan yegane yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir mahlukunda Allah halıktır, yaratandır. Yaratıcıdan başka hiçbir mahlukunda zamanı sıfırlayabilen bir hız mümkün değildir, yoktur. Ne demek istiyoruz? Zamanı sıfırlayabilen hız demekle ne demek istiyoruz?
Size desem ki kendinizi kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Diyelim ki bunun için bir saniyelik bir zaman parçası kullandınız. Mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Zaman sizin dördüncü boyutunuzdur. Hız da beşinci boyutunuz. Mutlaka zamanı hız müessesesi boyunca kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani

Düşünmek için zamanı kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir mahluksunuz. Hepimiz öyleyiz. Öyleyse diyelim ki bir saniyede biz onu düşündük. Kendimizi kapının önünde düşündük. Bunu düşünebilmek için mutlaka zamanı kullandık. Desem ki şimdi kendinizi New York'taki Hürriyet Heykeli'nin yanında düşünün. Yine düşünürsünüz. Ve düşünceniz aynı anda oraya ulaşır. Ama onu oraya ulaştırmak için zamandan bir parçayı yine kullandınız. Yine aynı zaman parçası. Ama mesafe, kapının önünde olduğunuz mesafeye göre sonsuz büyük. Ay'da düşünün desem yine düşünürsünüz. Mesafe çok daha fazla olmuştur. Ama aynı zaman parçasını kullandınız. Peki kainatın uzak bir gezegeninde düşünün desem yine düşünürsünüz. Aynı zaman parçasında. Düşünceniz oraya o zaman parçası içinde ulaşmıştır. Öyleyse siz düşünce bazında sonsuz hızın sahibisiniz. Ama unutmayın sonsuz hızınız hiçbir zaman zamanı sıfırlayabilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Peki Allah? Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunmak imkanının sahibidir. Öyle bir hızın sahibidir ki o hızını kullanırken zaman devreye giremeyecek kadar Allah-u Teala'nın hızı sonsuzdur. Öyle bir sonsuz hız ki zamanı hiç kullanmadan o hızın sahibi olan yegane varlık Allah'tır. İşte sıfır zaman aralığında zamanı sıfırlayabilen hızı sebebiyle Allah-u Teala kainatın her noktasında bulunabilir ve bulunur. Ama bir gün onu görürseniz hep aynı noktada göreceksiniz. Ama o aynı anda sizin onu gördüğünüz anda kainatın her noktasında da vardır. Evvela bu sonsuz hızı dolayısıyla vardır. Sonra da bütün kainatı kapsaması itibariyle vardır. İhata etmesi itibariyle vardır. İlmiyle ve rahmetiyle. Öyleyse Allah için bir tarif vermiştik. Huzur namazına yukarıdan bakıyorsunuz arkadan. Önde imam var. Arkasında iki kişi var. Bunlar üçleri teşkil ederler. Onların arkasında bir kişi var. Sonra da iki kişi var.

Böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva söz konusuysa ve bakacaksınız ki iki tane yedili grup göreceksiniz. Bir, devrin imamının iki baş vezirinin arkasına yedi tane veziri ve bir de yedileri oluşturan kişiler. Böyle bir dizaynda eğer imamın başının üzerinden yukarıya doğru bakarsanız yoklukta Allah'ı göreceksiniz. O yokluktadır. Ama aynı zamanda bütün kainatın dilediği her noktasında o aynı standartlarda vardır. Ayrıca kainatı ihata etmesinde hani sizden Allah'a doğru giden, Allah'a ulaşan ve Allah-u Teala'dan tekrar söz eden o bir şeyleri de Allah-u Teala gene ihtiva eder. Gene ihata eder, kaplar. O her şeye kadirdir. Kainatın her zerresini o ihata eder. İlmiyle, rahmetiyle ama ihata eder. Orada o vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın sizleri Zülcelal'in kılması en büyük dileğimiz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması. İşte o dualarımızla birlikte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Öyleyse bu dizayn içerisinde sözlerimizi burada tamamlayarak sizlerden inşallah ayrılıyoruz. Tekrar bir ikinci sohbette namaz arasından sonra beraber olmak ümidiyle Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نزلنا الانعام عليهم قال المغفور عليهم على الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: Allah razı olsun Merhan.
1: Sünnetinizde inşallah muhteremlerimiz sizi mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sünnet yapıyoruz. Evet muhterem seyirciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler.
2: Allah'a aittir. Rasulullah Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Demek ki bir insan sadece Allah-u Teala'ya sorabilir ve sadece Allah-u Teala'dan cevap alabilir bu istikamette. Öyleyse kim kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil taşıyorsa, işte bu meyili taşıyan kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Öyleyse Allah onu mutlaka seviline ulaştıracaktır. Çünkü Maide Suresi'nin 16. ayet-i kerimesiyle Allah Teala bu istikamette herkese söz vermiş oluyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra bu insanlara işittiriyor. İrşat makamının sözlerinin anlamını işittiriyor ve idrak ettiriyor. Demin Araf Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Yani Allah Teala'nın yoluna değil de şeytanın yoluna tabi olan insanların durumunu söylemiştik. Onlar Allah'ın demiştik irşat yolunu gördükleri halde onu yol olarak kabul etmezler. Ama şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, dalalet yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. İşte böyle insanları Allah Teala işittirmiyor ve idrak ettirmiyor. Allah onların işitmelerine mani oluyor. İşte bu hususu İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle anlatıyor. Diyor ki Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o Allah'ın ahiret gününe inanmayanlar var ya, Allah onlarla senin arana bir perde koyar, hicab-ı mestüre görünmez bir perde koyar. Sonra diyor ki Allah onların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyar, seni işitemezler diyor. Allah onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyar. Ve seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onların hepsi arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Demek ki insanlar eğer kalplerinde irşat yoluna doğru bir meyil duymayacak olan insanlarsa, irşat yoluna değil de dalalet yoluna doğru bir meyilin sahipleriyse bu insanlar, Allah Teala diyor ki onlarla senin arana evvela görünmez bir perde koyarız. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler. Onların kulaklarına Vakra isimde bir ağırlık koyarız. Bu ağırlık sebebiyle seni işitemezler. Onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyarız. Bu sebeple seni idrak edemezler diyor Allah Teala. İşte bunlar Allah'ın irşat yoluna doğru ilgi duymayan, şeytanın yoluna doğru ilgi duyan insanlar. Onlar irşat makamının söylediklerinin manasını hiçbir zaman anlayamazlar, idrak edemezler. Peki idrak edenler de var mı? Evet. Allah Teala bunları Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde anlatmış. Diyor ki bu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki insanlara onlar diyor kendilerine ilim verilenlerdir. Yani irşat makamı herkese ilim vermeye çalışır. Ama bazı insanlar verilen ilmi anlayabilirler, alabilirler. Bazıları alamazlar. İşte ilmi alabilenlere ilim verilmiştir. Allah herkese ilim vermek ister ama herkes ilmi alamaz. İşte alamayanlar kendilerine ilim verilemeyenlerdir. Verilmeye çalışılmıştır ama verilememiştir. Onlar da ilmi alamamışlardır. Ve böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde gelin bu tarafta yer var. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde o insanlar kendilerine ilim verilenler olamamışlardır. Ama ilim verilenler var mı? Evet. Kimler bunlar? Özelliklerini sayıyor Allah-u Teala. Birinci özellikleri diyor, Allah onların kulaklarındaki vakrayı almıştır. Nereden biliyoruz? Çünkü ekinneti de almış. İkinci özellikleri onların kalplerindeki ekinneti Allah almıştır. ve yerine ihfat koymuştur. Üçüncü özellikleri bu insanlar irşat makamının söylediklerinin hepsinin haktan gelen sözler olduğundan emindirler. İşte bunlar kendilerine ilim verilenlerdir. Dördüncü özellikleri ve isimleri amiri olanlar. Öyleyse bu insanlar işitenlerdir ve idrak edenlerdir. Ya da asıl ifadesiyle Allah'ın işittirdiği ve Allah'ın idrak ettirdiği insanlardır. Öyleyse burada Allah'ın işittirmesi, Allah'ın idrak ettirmesi söz konusudur. Allah işittirmiştir, Allah idrak ettirmiştir bu insanlara. İşte bu insanlar amelü olanlar adını alıyorlar. Demek ki Allah'a olan yaklaşım basamaklarının ilk yedisini gördük. Birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olaylardan etkilenmeler var. Üçüncü basamakta kişinin kalbinde irşat yoluna doğru bir meylin oluşması var. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi var. Beşinci basamakta Allah-u Teala'nın o kişiye onu sebillere ulaştıracağına dair vaadi var, garantisi var. Altıncı basamakta Allah o insanlara işittiriyor. Yedinci basamakta da Allah o insanlara idrak ettiriyor. İşittirebilmek için kulaklarındaki vakrayı alıyor. İdrak ettirmek için de kalplerindeki ekinneti alıyor. Allah Teala işitenlerden bahsederken şunu söylüyor. Onlar davete icabet ederler sadece ki diyor, onlar işitenlerdir. Allah'ın daveti neydi? İrşad daveti. İrşad davetine kimler icabet eder, uyar? İşitebilenler. Allah'ın işittirdiği insanlar, yani ameli olanlar. Kim bu yedi basamağı aşmışsa, yani irşad makamının sözlerini işitmiş ve kalbinde idrak etmişse, işte o insanlar ameli olanlardır ki, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların mutlaka hidayete ereceğini söylüyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Allah'a hidayet edeceklerdir. Allah onları kendi zatına mutlaka ulaştıracaktır diyor. Öyleyse ameli olan kimse, bu yedi tane basamağı aşan kimse, o kişi hayatta kalırsa mutlaka 21. basamağa kadar gidecektir ve hidayete erecektir. Hiçbir kuvvet o kişinin hidayete ermesine mani olamaz dünya üzerinde. Öyleyse bu kademeden sonra, bu kişinin yedi tane basamaklık birinci grup kademeyi tamamlaması halinden sonra acaba olay nasıl şekillenecek? Allah'ın yeni yardımları bu kişiye gelecek mi? Hem de birçok. İşte ikinci yedi tane basamaktan bahsedelim. Birinci yedinci basamak burada bitiyor. Ameli olma noktası yedi tane basamağın bittiği yer. Şimdi ondan sonra bir yedili basamak daha var. Yedi tane basamak daha var. Bu yedi basamağın ilkinden bahsediyoruz. Birincisi, Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesine bağlı. Allah Teala diyor ki Tegavül 11'de, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِهِ. Kim Allah'a amenü olursa onun kalbine hidayeti koyarız diyor Allah Teala. Amenü olanların kalbine Allah Teala'nın hidayeti koyması söz konusu. Bu Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu. Sonra ne diyor? Kaf suresi 32. ayet-i kerime. O cennete gidenler var ya, onların kalpleri mutlaka Allah'a dönüktür diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın nefsimizin kalbine koyduğu hidayet, kalbimizin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Kalbimizin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse bir insanın kalbinin Allah'a dönüşü, bu son derece önemli bir etken. Neye benziyor bu? Bir çeşme akıyor, elimizde bir sürahi var, götürüyoruz çeşmenin altına ama ters tutuyoruz. Bu sürahinin içine bir damla bile su girmez. Ama sürahiyi doğrultursak çeşmenin suyu sürahinin içine akacaktır. Öyleyse Allah-u Teala niye kalbimizi Allah'a döndürüyor? Sebebi şu, çünkü biz zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan rahmet ve fazl adında iki tane nur grubu geliyor, göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden henüz kalbimize ulaşamıyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala daha göğsümüzden kalbimize yolu açmamış. Bu yoldan bahsediyor Allah-u Teala 3. basamakta. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar diyor. O kişi zikir yaptığı zaman rahmet o kişinin göğsüne gelecek. Göğsünden de bu yol vasıtasıyla kalbine ulaşacak. İşte bir kişinin göğsünden kalbine, nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin gelebilmesi için Allah'ın bu yolu açması lazım. Böyle bir şeyi yapması için de o kişiyi kendine ulaştırmayı dilemesi lazım. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o insanları kendisine ulaştırmayı diliyor. Yani Allah-u Teala'nın bizi kendisine ulaştırmayı

0: sadece o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşır ki Allah o kişinin göğsünü teslimlere açmıştır. Yani o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Demek ki Allah kimin göğsünden kalbine bir yol açarsa sadece o kişinin kalbine Allah'ın nuru yani fazl ve rahmet ulaşabilir. Böyle bir hedefe insanların ulaşabilmesi şekle bağlı bir olgu. Ve bakıyoruz ki burada bizler için söz konusu olan şey kalbimize artık zikir yaptığı zaman, zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetinin ulaşması, fazlının da ulaşması. Ama kalbimize girebiliyorlar mı? Hayır. Çünkü hepimizin, nefsimizin kalbinde mutlaka ve mutlaka bir engel var. Herkesin nefsinin kalbinde Allah-u Teala bir mühür olduğundan bahsediyor. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Kim Allah'ın mürşidine değil de kendi nefsine tabi ise o kişinin kalbi mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İnsanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse insanların kalbindeki bu mühür neyi engeller? Fazlın o kalbin içine girmesini engeller. Öyleyse insanların kalplerindeki mühür söz konusu ve mührün engellemesi söz konusu. Ne oluyor? Kişi zikir yapıyor bu kademede. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne geliyor. Göğsünden de kalbine ulaşıyor yolu takip ederek. Ama kalbinde mühür olduğu için kalpten içeriye giremiyor. Çok sıkı döneceğiz. Şuraya açayım.
1: Tamam.
0: Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde insanların ikinci kademeden üç tane basamak aldıkları bir noktadayız. Kişinin kalbine Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı beraberce ulaşıyor. Ama mühür olduğu için yalnız rahmet içeriye hafif olarak girebiliyor. Neden? Mühürün kenarlarından sızarak içeri girebiliyor. Öbür taraftan bir engel daha var kalbi aydınlatmasına. Nefsin kalbine iki tane kapı açmış Allah-u Teala. Birisi Allah'tan rahmet getiren kapı, ikincisi de şeytandan karanlıkların zulmeti getiren kapı. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Diyor ki Allah ameli olanların dostudur. İlk yedi kademeyi, yedi tane basamağı açanların dostudur. Onların kalbini zulmetten nura ulaştırır. Şeytan da küfür ehlinin dostudur. Henüz Allah-u Teala'nın bu hedefine ulaşamamış olanların dostudur. Onların kalplerini nurdan zulmete götürür diyor. Yani ise iki türde olay var. Birisi Allah'ın rahmetinin kalbimize, fazlının kalbimize girmesi ve kalbimizi aydınlatması, nur haline getirmesi. İkincisi şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaşması ve kalbimizi zulmet haline getirmesi, karanlık haline getirmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak için bakıyoruz ki üç tane basamaktan geçmişiz. Ondan sonra ne olacak? Ve buna rağmen, engele rağmen biz daha çok zikir yaparsak Allah'ın daha çok rahmeti kalbimizin içine girecek, fazla giremeyecek ama daha çok rahmet kalbimize girecek ve bir gün kalbimizde huşu oluşacak. Allah Teala huşu için Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Demek ki kişi zikir yapacak, Allah'tan da rahmet gelecek ve bu gelen rahmet o kişinin kalbinde aydınlık vücuda getirecek. İşte bu aydınlığın oluşturduğu şeyin adına Allah Teala huşu diyor. Öyleyse bu ikinci kademenin beşinci basamağı o kişinin huşuya ulaşması. Tekrar edelim basamakları. Birinci basamakta Allah o kişinin kalbine ne koyuyordu? Hidayet koyuyordu. İkinci

0: basamakta bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a döndürüyordu. Üçüncü basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin içeri girebilmesi için bir yol açıyordu. Dördüncü basamakta bu yolu takip eden rahmet ve fazl kalbe kadar ulaşıyordu. Ama yalnız rahmet kalbe girebiliyordu. Ve bu rahmetin kalbe girmesi yeterli olduğu zaman o kişinin kalbinde bir aydınlık oluşuyor. Ve beşinci kademe böylece vücuda giriyor. Beşinci kademe o kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin aydınlanması hali. O kişinin nefsinin kalbi artık huşuya ulaşmış. İşte böylece nefsin kalbinin huşuya ulaştığı bir noktadayız şimdi. Huşu önemli miydi? Önemliydi çünkü demiştik ki kim huşuya ulaşırsa o kişi hacet namazını kıldığı takdirde Allah mutlaka ona o gece mürşidini gösterir. İşte kişi şimdi huşuya ulaşmışsa 12. kademede 12. basamakta hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. E tabi Allah'tan mürşidini isteyen bu kişiye Allah'tan mürşidini gösteriyor. 13. kademe. 13. basamak. Ve bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıyor. Önünde diz çöküp tövbe ediyor. O zaman 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Mürşidine ulaşan bir kişiye Allah-u Teala'nın kaç tane ihsanı var söyle? 7 tane ihsanı var. Bu 7 tane ihsanın 7'sinden de bahsedelim şimdi. Birinci ihsanı Allah-u Teala'nın hacet namazını kılmış da mürşidini görmüş olan kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış. Onun önünde tövbe etmişse Allah'ın birinci ihsanı o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor derhal. Allah'ın birinci ihsanı. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime katımızda eğitim görmüş bir ruhla o insanı destekleriz diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında eğitim görmüş olan bir ruh. Bununla Allah-u Teala'nın desteklemesi. Ama bu konuyu daha açık olarak Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Refi'ül derecatı ve zül arşı. Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah. Mülki ruha. Ruh ilka eder, ulaştırır. Kime ulaştırır diyor? Allah'ın dilediği kişiye, buna ehil olan kişiye Allah'ın emrinden bir ruh ulaştırır. Niçin? O kişinin başının üzerine ulaştırır. Niçin ulaştırır? O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ulaştırır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'nın buradaki Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesiyle ifade ettiği şey son derece açık. Bir, o kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir ruh ulaştırıyor. İki, bu ruh Rabbinin Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere geliyor. Ve bu ruh hangi emri tebliğ ediyor? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşma gününün geldiğini o ruha haber vermek üzere. Acaba bizim ruhumuz olamaz mı bu? Hayır, çünkü Allah-u Teala bizim ruhumuz için şunu söylüyor. Secde Suresi 11. ayet, 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. İki tane özellik var. Bir, fizik vücudumuzun içine. İki, üfürülüyor ruhumuz. Halbuki burada fizik vücudumuzun içine değil, başının üzerine gelen bir ruh ve de üfürülmüyor, ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Öyleyse böylece Allah-u Teala ve Tekaddüs'ün indinde fizik vücudumuzun içine değil, üzerine gelen Allah'ın ulaştırdığı mürşidimizin ruhu söz konusu. Peki bu ruh ne diyor bize? Ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, benimle gel. Ve ruhumuz derhal vücudumuzdan ayrılıp mürşidimizin ruhuyla beraber onun ait olduğu dergaha gidiyor. Ve tabii bu dergahta rahleyi tedris başlıyor. Çünkü orada Allah Teala o kişiye bir rahle tahsis ediyor ve o kişi o rahlede mürşidin manevi izzetinde orada rahle tedrisata başlıyor. Yani o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor.
1: Allah.
0: İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük hakikati anlatıyor hepimize. Diyor ki zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür.
1: Allah.
0: Hangi gün? Ruhumuzu hakka ulaştırmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. İşte o gün hak günüdür diyor. Ve diyor ki dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakime kavuşur o gün diyor. Niye? Çünkü o gün mürşidimizin elini öptüğümüz gün, mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Hangi dergaha ulaşırsa orada sırat-ı müstakime vasıl olur. Burada ruhumuz için olay ne? Artık ruhumuz için bir olgu vardır. Ruhumuz vücudumuzdan artık tamamen ayrılmıştır. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Ulaşınca ne olacaktır? Aynı ayet-i kerime onu da söylüyor. Mehaba kelimesiyle ifade ediyor. Ne zaman bizim ruhumuz Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. Yani Allah'ın zatı bizim ruhumuza meab olacak, sığınak olacak diyor Nebe Suresi 39. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala'ya ulaştığımız zaman, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor ve Allah bizim ruhumuza sığınak oluyor, meab oluyor. Demek ki ikinci hediyesi Allah-u Teala'nın ruhumuzu vücudumuzdan ayırmak ve Allah'a doğru yola çıkarmak. Üçüncü hediyesine Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime şöyle diyor. وَكَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِمَانَ. Onların kalplerine, kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ve Allah Teala o gün kalbimizin içine, mürşidimize ulaştığımız gün imanı yazıyor. Önemli mi? Kimin kalbine iman yazılırsa kişi o gün mümin olur. İşte insanlar mümin olmakla kafir olmayı birbirinden kendilerine göre ayırmışlar. Kim Allah'a inanırsa mümindir diyorlar. Kim de diyorlar inanmıyorsa kafirdir. Halbuki Allah'a inanan, Allah'a inandığı için mümin olamıyor. Mümin olduğumuz gün kalbimize iman yazıldığı gün. Ondan evvel Allah Teala bizleri mümin standartlarının içinde kabul etmiyor. Hangi ayet-i kerimeden anlıyoruz? Hücurat 14'ten anlıyoruz. Şöyle diyor Allah Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmalısınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine, İslam'ın arasına girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize, kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalbinizin içine iman yazılmalı. İşte bir insanın kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazana kadar o kişi hedefine ulaşmış değildir. Yani Allah-u Teala o kişiyi mümin kabul etmiyor. Kabul etmesi için bizatihi kendisinin, Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması lazım. Ne zaman yazılıyor? Mürşidimize ulaşıp da onun elinde, elinden öperek tövbe ettiğimiz gün. Öyleyse olay bir büyük olay. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bizi nefsimizin kalbine iman yazmak suretiyle mümin kılıyor. Kalbimize iman yazılması başka bir olayı da başlatıyor. Bu olaya nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsin temizlenmeye başlaması diyoruz. Bir insanın nefsinin temizlenebilmesi, Allah Teala'ya nefsimiz ne yemin vermişti? Tezkiye olacağım, temizleneceğim, arınacağım diye yemin vermişti. İşte bu tezkiye, temizlenme, arınma yemininin yerine getirilebilmesi mutlaka kalbimize imanın yazılmasına bağlı. E ne olacak iman yazılmışsa? Bakınız ne oluyor. Kalbimize iman yazılmadan evvel de zikir yapıyorduk. Kalbimize, göğsümüze kadar Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyordu. Göğsümüzden de kalbimize ulaşıyordu. Ama kalbimizden içeri yalnız rahmet girebiliyordu. hem de az bir miktarda giriyordu. Aynı zamanda nefsimizin kalbine karanlıklar da giriyordu. Ama ne zaman ki nefsimizin kalbine Allah imanı yazıyor. O noktadan itibaren Allah Teala ve Tekad Hazretlerinin ihsanı o istikamette gelişiyor ki o noktadan itibaren Allah Teala'nın şöyle bir ihsanı söz konusu. Zikir yapıyoruz. Zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Rahmet ve fazl beraberce mührün üzerine baskı yapıyorlar. Ve mühür kalbimizden içeri girip zulmet kapısına kadar ulaşıyor ve onu kapatıyor. Niye eskiden giremiyordu da şimdi giriyor? Çünkü eskiden o mühürün altına, kalbimizin içine Allah henüz iman kelimesini yazmamıştı. Ama şimdi Allah kalbimizin içine mührün alt boyutuna iman kelimesini yazmış. Yazınca mühür hareketli hale gelmiş. Bir pistonun içindeki, bir silindirin içindeki pistonun hareketi gibi hareketli hale gelmiş ve rahmetin ve fazlın baskısıyla kalbimizin içine kadar giren mühür zulmet kapısına kadar ulaşıyor ve zulmet kapısını kapatıyor. Yani böyle bir insan, kalbine iman yazmış olan bir insan, zikir yaptığı andan itibaren, zikir boyunca o kişinin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Sadece Allah'ın rahmeti o kalbe girer ve Allah'ın fazlı o kalbe girer. Rahmet ve fazl beraberce girdiği için, zulmet de giremediği için işte o kişinin kalbinde nefs tezkiyesi böylece başlar. Çünkü Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi için diyor ki o kişinin kalbine hem fazl hem de rahmet beraberce girebilmeli. İşte şimdi o kişinin kalbine Allah'ın fazlı ve rahmeti beraberce girebilmektedir. Bundan sonrasını çayları içtikten sonra söyleyelim. Herkes rahat rahat çaylarını içsin. Hay Allah razı olsun. Tabii bu arada belki hocam sual sorar. O zaman biz de inşallah cevap veririz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da kapatalım. Nasıl kapanıyor bunlar? Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sana diyor kitabı indiren odur. Bu kitapta hem muhkem ayetler vardır hem de müteşabih ayetler vardır diyor Allah Teala. Muhkem ayetler diyor ümmül kitabın esasını oluşturur. Ümmül kitap nedir? Şimdiye kadar indirilen bütün kitapların muhtevasını toplayan birinci kitap Tevrat, ikinci kitap Zebur, üçüncü kitap İncil, dördüncü kitap da Kur'an-ı Kerim. Onu görürseniz eğer ümmül kitabı, bu dört kitabın da onun muhtevasında olduğunu görürsünüz. Hatta Allah Teala ayırır, size ayrı ayrı gösterir. İşte bu kısım der Tevrat, bu kısım der Zebur, bu kısım İncil, bu da Kur'an-ı Kerim der ve böylece onların esasını teşkil eder. Bir şey soracaktın galiba. İşte zebur, suhuflar. Zebur denilen şey, suhuf demek zaten. Var var. Bunlar da var. Hatta daha başka bir şey de var ama onu söyleyemem size. Ama var. Yani Allah Teala ne indirmişse hepsi orada mevcut. İşte bu Allah Teala diyor ki buraya almadığım zaman sana söylerim ne olduğunu. Olur. Diyor ki bu benim indirdiğim diyor ayetler. Hem müteşabih ayetlerdir hem de muhkem ayetlerdir. Şimdi bu muhkem ayetler dediği bu ümmül kitabın esasını teşkil ediyor muhkem ayetler. Müteşabih ayetlere gelince diyor kalplerinde diyor zevk olanlar onları diledikleri gibi yoruma tabi tutarak insanların diyor arasını açmaya çalışırlar. İnsanların arasına nifak sokmaya, insanların arasına fitne sokmaya çalışırlar diyor. Sonra diyor ki müteşabih ayetlerin gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. İşte diyor bu müteşabih ayetlerin ne olduğu konusunda rasihun denilen ilimde kökleşmiş olan insanlar, ilim sahipleri ilimde diyor kökleşmiş olan rasihun derler ki bu söylenen şeyler, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen şeyler eminiz ki mutlaka Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah-u Teala onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Müteşabih ayetleri demek ki ulul elbab'tan başka kimse tezekkür edemiyor. Tezekkür etmek bir konu hakkında bir ilmin sahibi olarak açıklamada bulunabilmek yetkisi demek. Açıklamada bulunamıyorlar. İlimde ne kadar kökleşmiş olurlarsa olsunlar, ilmin, aklın hudutları içindeki seviyesi onlara hiçbir zaman müteşabih ayetlerin açıklanması yetkisini vermez. Ama Allah-u Teala diyor ki, ulul elbab, onlar bu müteşabih ayetleri açıklama yetkisinin sahipleridir. Ulul elbab kimlerdir? Allah-u Teala ulul elbabın tarifini vermiş. Ali İmran Suresi 191. ayet-i kerime diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de, yani daima Allah'ı zikredenlerdir. İnsanlar düşünün, üç halde bulunabilirler insanlar. Bir, oturur haldedirler, şimdi bizim oturduğumuz gibi. İki, ayaktadırlar, buraya geldiğiniz sırada olduğu gibi. Üç, yatıyor haldedirler, akşam yattığınız gibi. Ama dördüncü bir hal kimse için mümkün değildir. İnsan sadece üç halde bulunabilir. Ya oturur halde, ya ayakta, ya da yatıyor halde. Ama dördüncü hal yok. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde herkese daimi zikri farz kılmış. Herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir herkese farz kılınmış. İşte bu daimi zikrin insanlara farz kılındığı noktada Allah'ın bir hedefi var. Bütün insanların daimi zikre ulaşması. İnsanlardan her kim otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsa işte bu kişi ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olması ona ne sağlar? Evvela ulul elbab kelimesinin anlamına bakalım. Elbab, lübler demek. Çift beyne yazılan lübler demek. Lüb ise Allah'ın sır hazineleri demek. Yani gökler aleminin bütün sırları, yerler aleminin bütün sırları lübleri teşkil eder. Lübün sahibi ise Allah'ın o lübler konusunda kendisine mutlak ihsanda bulunduğu, sırrı gösterdiği kişilerdir. Peki bu kişiler bu lüblere nasıl sahip olurlar? Çünkü daimi zikrin sahibi oldukları zaman Allah-u Teala onların kalplerine mutlak aydınlık verir, kalplerini müzeyyen kılar. Başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır, kapkaradır, hem de sertleşmiştir. İşte Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların kalplerindeki bu karanlıktan bahsediyor. Karanlık oluştan ve sertleşmekten bahsediyor. Böyle bir sertleşme ortamı bütün insanların kalplerinde mutlaka oluşur. Demek ki bütün insanların kalpleri başlangıçta hem sertleşmiştir hem de kararmıştır. Neden? Çünkü o kişilerin kalplerine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değildir. Allah'ın nurunun kişinin kalbine girmesi neyle mümkün? Bir zikirle mümkün. Ama böyle bir şeyin oluşabilmesi için kişinin mutlaka amel olmaktan öteye geçmesi lazım. Yani bir kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi için bir, Allah'ın o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecellisi lazım. İki, Allah'ın o kişiyi sevillere ulaştıracağına dair söz vermiş olması lazım. Üç, Allah'ın o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıp o kişiye işittirmesi lazım irşat makamının sözlerini. Dört, o kişinin kalbine ekinneti kaldırıp ihbat koyması lazım. Beş, o kişinin kalbine hidayet koyması lazım. Altı, bu hidayetin o kişinin kalbine Allah'a döndürmesi lazım. Yedi, Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir rahmet ve fazilet yolunu açması lazım. Bu şartlar varsa ancak, bu şartlar oluşmuşsa kişinin kalbine ancak rahmet girebilir. Huşuyu sağlamak üzere. Bu şartlardan sonra kişinin kalbi ancak hafif bir şekilde aydınlanmaya başlayacaktır. Bu noktaya kadar kalbi tamamen kapalıdır Allah'ın nuruna. Öyleyse hiç kimsenin kalbine normal şartlar altında Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. Öyleyse herkesin kalbi baştan karanlıktır. Karanlıksa Allah Teala diyor ki onların kalplerindeki rışavet adlı perdeyle onların kalp gözlerini kapatırız. Kalplerinin kulaklarını mühürleriz diyor Câsiye suresi 13. ayet-i kerime, Araf 179. Her ikisinde de Câsiye 23'te de Araf 179'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki o insanların kalplerinde işitme hassası vardır, işitemezler onunla. Görme hassası vardır ama üzerinde kışavet adlı bir perde vardır, göremezler. Fıkıh etme hassası vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların kalplerinde bunlar var, karanlık var, karanlık sebebiyle de her şeyleri örtülü ve mühürlü. Görmeleri de mümkün değil, hissetmeleri de mümkün değil, işitmeleri de mümkün değil. Özelliği ne? Kalplerin karanlık oluşu. Ama kim ulul elbab olursa o kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için o kişi kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Ve salavat ulaşacaktır. Bunlar kesintisiz olduğu için kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Tam aydınlığa ulaşmış olacaktır. Kimin kalbi karanlıksa işareti belli. Allah o kişinin kalbindeki gönül gözünü açmıyor. Kalp kulağını açmıyor, fıkıh hastasını çalıştırmıyor. Ama kimin kalbi mutlak aydınlığa ulaşmış da müzeyyen olmuşsa Allah o kişinin kalbindeki görme hastasını açıyor. Kişinin kalbindeki göz görmeye başlıyor. Kişinin kalp kulağı işitmeye başlıyor Allah'ın söylediklerini. Kişinin kalbindeki fıkıh hastası Allah'ın söylediklerini işiterek bir, Allah'ın gösterdiklerini görerek iki, fikir sahibi oluyor, muhakeme sahibi oluyor, hüküm sahibi oluyor ve kişi böylece Allah'a yakin, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ediyor. Allah'ın ayetlerine insanlar nasıl yakin sahibi olur? Hac suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Hayır. Hac 75 değil miydi şey? Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala ve Tekadetleri diyor ki biz ona diyor Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Ha, Enam 75. Hay Allah razı olsun. Evet. Enam suresinin 75. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki biz diyor İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Niçin? Yakin sahibi olsun diye diyor. Yakin sahibi olsun diye. Ayetlerimize yakin hasıl etsin diye. İşte Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edebilmek Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde 3 kategoride ifade ediliyor. 1- İlmel yakin. Bir insan ilim açısından şu dünyada mevcut olan her şeyi öğrense en üst makamda ilmel yakinin sahibi olur. Ama eğer kalp gözü açık değilse, hiçbir şeyi görmemişse o kişi aynel yakin olamaz. Ne zaman ki görmeye başlar üst alemlerin görüntülerini, birinci gök katını, ikinci gök katını, üç, dört, beş, altıncı gök katını, yedinci gök katını, bu gök katlarının son noktası sitedin müntihadır, varlıklar aleminin, aynı aleminin sonu. İşte bu noktaya kadar kişinin ulaştığı bu yer aynel yakindir. Sonra kişi bunların hepsini gördüğü zaman işte Allah Teala'nın o ulul elbab kulu olacaktır ki o sırların, o gök katlarının sırlarının Allah'ın yakin hasıl eden ayet-i kerimelerinin sırlarına vakıf olsun. Sonra bir gün o kişi Rabbini de görecektir. Ve o zaman aynel yakini aşacak, hakkel yakin olacaktır Allah-u Teala'ya. İşte hakkel yakin kademesine ulaşan kişi öyle bir yakin hasıl etmiştir ki Allah-u Teala'nın ayetlerine, o bütün müteşabih ayetlerin sırlarının sahibidir. Onun için Allah-u Teala ve Tekadetleri ulul elbap olan, lüplerin sahibi olan kullarının daimi zikir ehli olmasını şart koşuyor. Onlara sadece bunu ihsan ediyor ki o kişilerin kalplerinin bir defa aydınlandıktan sonra bir daha kararması mümkün değildir. Nefslerinin bütün afetlerinden bu insanlar kurtulacaklardır. Ruhlarının hasletleri duruma hakim olacaktır ve bir daha da bu hakimiyetini asla kaybetmeyecektir. Öyleyse ulul elbab dediğimiz zaman bunların hakkel yakinin sahibi olan kullar olacağını görüyoruz. İhlas kademesinin ötesinde salahta ve o nokta o kişinin bütün gökler hakkında, bütün yerler hakkında Allah'ın bir kuluna göstermesini uygun bulduğu her türlü sırrın kişi sahibi olacaktır. İşte o zaman bu insanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini hakkel yakin kademesinde yakin hasıl ederek, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ederek öğrenmişlerdir. İşte bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edebilmektir. Bu noktada olgunlaşan bir olay bu. Öyleyse onların dışındaki insanlar ne kadar şu dünya üzerinde çalışarak ilim sahibi olsalar, üniversiteleri bitirseler, doçent olsalar, profesör olsalar, ordinarius profesör olsalar ama gene de Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edemiyorlar. Böyle bir yetkileri yok. Onun sırrı ancak ulul elbab olmasına bağımlı insanların. Ulul elbab olmaksa ancak daimi zikirle mümkün olabilen bir şey. Böylece Allah Teala'nın müteşabih ayetlerinin muhkem ayetlerinden olan farklılığını gördük. Müteşabih ayetlerin özelliği şu alemde ve aklımızın hudutları içindeki hadiselerin ötesinde bir şeyler söylemeleri. Muhkem ayetler bu alemde bizim aklımızın hudutları içinde hemen anlayabileceğimiz özellikler taşırlar. Mesela namaz kılmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmış namazın nasıl kılındığını öğrenmişiz. İşte bu muhkem bir ayettir. Neden muhkem bir ayettir? Çünkü normal akıl sahibi olan herkes namaz kılan birisine bakıp da bir de ayeti kerimeleri öğrendiği zaman namazı kılar. Bu herkesin gözü önünde cereyan eden normal bir olaydır. Ama Allah Teala dediği zaman Habibim orada senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı dediği zaman bunu herkes anlayamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürüyor Hudeybiye'de kendisine biat edilenlere. Allah Teala diyor ki sen onlara el öptürdüğün zaman onların diyor ellerinin üzerinde senin elin yoktu diyor. Allah'ın eli vardı diyor. İşte muhkem ayet değildir bu. Çünkü akılla buna kimse cevap veremez. Olayın gerçeğini bilmedikten sonra bu sualin cevabı yoktur. Ama eğer o kul bu işi yaşamışsa bilirse ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri bazı kullarına tecelli eder. Eğer tecelli ederse bu bütün vücut tecellisidir. Bu tecelli mutlaka eli de kapsar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürendir ama onun elinde de vücudunun her noktasında da tecelli eden Allah'tır. Allah ise hakim unsurdur. Öyleyse diyor ki Allah Teala onlara el öptüğü zaman senin elin değil benim elim vardı. Sanki Allah'ın elim var. Hayır. Ama ele tecelli ediyorsa el şeklinde tecelli etmiştir Allah Teala. Öyleyse o tecellinin sonucu olarak Allah Teala bunu söylüyor. Benim elim vardı diye. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın müteşabih ayetleri herkes için bir sırdır. Allah Teala sitetin müntahadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sitetin müntahanın varlıklar aleminin en sonundaki ışık saçan ağaç olduğunu görmeyen bir insan bu konuda hiçbir şey söyleyemez. Adı der, sitetin müntehadır. Ne olduğunu Allah bilir. Allah Teala indiği ilahiden bahsettiği zaman orada huzur namazının kılındığını görmeyen bir insan orada huzur namazının kılındığını söyleyemediği gibi sitetin müntehanın nasıl bir yer olduğunu, Allah'ın indiği ilahisinin nasıl bir yer olduğunu, oradaki tahtların durumunu, o tahtların altın mı, gümüş mü, mücevherlerle süslü mü, nasıl olduğunu insanların kıldığı o onarlık dizler halindeki namazın altında seccadelerin mevcut olup olmadığını, o alemin aydınlık bir alem mi, karanlık bir alem mi olduğunu görmeden kimseye bir şey söyleyemez. Öyleyse Allah-u Teala'nın müteşemmi ayetlerini açıklayabilme yetkisi ulul elbabındır ki bunlar aklın hudutlarının ötesindeki şeylerdir. Görmeden, kalp gözü açılmadan hiç kimse müteşabi ayetlerin tezekkürünü yapamaz. Kalp kulağı açılmadan gene olmaz. Kişinin kalp gözü açık olsa o zaman o gördüğü şeyin ne olduğunu bilemez. Allah Teala cehennemi mi gösteriyor, cenneti mi gösteriyor, cennetin hangi katını gösteriyor, gök katlarından hangisini gösteriyor, acaba hangi katta hangi işlem olur? İnsan ruhları nerede yıkanır, nerede su varılır? O şeffaf havuzlar hangi kattadır? Ve zamanın halifesi ya da sağ ve sol kanat velileri kimlerin hangi ruhların başlarından aşağı doğru itip de onları başlarının üzerine kadar o sıvının içine daldırırlar? Sıvının rengi ne renktir? Nerede el öpülür? Nerede nurlanma olur? Bunları oralarını görmeyen insanlar bilemezler. Gördükleri zaman da şunu bilemezler. Acaba hangi katta bu olay gerçekleşiyor? O katın mahiyetine, işte bu ikincisini, nerelerde olayın cereyan ettiğini, nasıl cereyan ettiğini gördüklerinin ötesindeki bilgiyi kalp kulaklarıyla Allah'tan alacaklardır. Öyleyse onların kalplerindeki mührün de açılmış olması lazımdır. İşte kim daimi zikre ulaşırsa hem kalbinin gözündeki dışavet adlı perde açılır, hem de kalbinin kulağındaki mühür açılır ve o kişi böylece en üstün standartlarda Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün gökler aleminin ve yerler aleminin sırlarına muttali olur. Tabiatıyla müteşabih ayetler hakkında konuşma yetkisi de onundur. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olanlar, yani ulul elbab olanlar. Öyleyse zikir ehline sormak, kime sormaktır aslında? Allah'a sormaktır. Çünkü zikir ehline Allah verecek cevabı. Madem ki onun kalp kulağı açıktır, Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor, o sual sorulur sorulmaz Allah-u Teala ona uygun görürse o sualin cevabını verecektir. Öyleyse niçin Allah-u Teala zikir ehline sorun diyor? Çünkü cevabın alınması en kuvvetli ihtimal onlardır. Kendilerinden verseler olmaz. Ama o cevabı mutlaka Allah-u Teala biliyor. Kim hangi suali sorarsa sorsun, o sualin cevabı Allah'ta muhakkak vardır. Öyleyse bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde insanlar için müteşabih ayetlerin cevaplarını vermek zikir ehli için geçerlidir. Onlar da kendileri bu sualin cevabını vermiyorlar. Her şeyi bilmeleri mümkün değil. Ama bilemedikleri şeylerin cevabını da Allah Teala biliyor. Onun için Allah Teala öyle söylüyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani siz onlara sorarsınız, biz de onlara söyleriz. Onlar da söylediklerimizi size iletirler anlamına bu ayet-i kerime. Öyleyse müteşabih ayetler mi? Mutlaka kişinin ulul elbab seviyesinde olması lazım. Ulul elbab olabilmek için de daimi zikre ulaşmak şart. Nedir daimi zikir? Bileceksiniz ki kalbiniz her zaman çift atar. Çift tecelli atar. Her çift atışında da mutlaka Allah kelimesini tekrar eder. Hayatınız boyunca doğuşunuzdan itibaren bu hep böyle devam edecektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbiniz hep çift atacaktır. İşte ne zaman sizin içinizdeki bir sesi ona angaje ederseniz, kalbinizin her attığında içinizdeki ses de Allah demeye başlarsa, uzun süre bunun kalması için gayret sarf ederseniz, seneler sonra öyle bir güne ulaşırsınız ki, o gün sizin kalbinizin her atışında içinizdeki ses mutlaka Allah demeye devam edecektir. İşte bunun hiç kesintisiz olduğu, gece veya gündüz, günün 24 saati boyunca hep kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin Allah kelimesini hiç kesilmeden tekrar ettiği bir noktaya ulaşırsanız, işte o zaman Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bayram Veli gibi daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşan kişinin ise mutlaka Allah Teala kalp gözünü açar, mutlaka kalp kulağını açar, mutlaka kalbindeki fıkıh hassasını açar ve onu çalıştırır ve böylece kişi Allah-u Teala'nın indinde ulul elbab olur, yani lüklerin sahibi olur, bütün sırların sahibi olur ve tabiatıyla müteşabih ayetlerin hepsinin de cevabı bu kişide vardır. Hay Allah razı olsun. Burada bitiyor herhalde bu. Bir lokma da ben alayım şunu da. Alayım mı? Peki, tamam.
1: Olarak
0: asıl anlamıyla vermek
1: gerekiyor. Bir
0: tek anlayıcı bir şey yazsam, bir tek konusunda herhalde almak lazım. Sorun. Kötü oldu mu? Değişti,
1: değişti
0: hocam. Değişti. Yanı sualinizi burası almadı. Yüksek sesle sorayım ki. Yüksek sesle sorayım. Sizde var zaten o. Teşekkür var. Yani şimdi bakıyoruz mesela Kadriye kardeşimiz 1986 yılında Kasım ayının 29'unda tutuklanmıştım ben. Kasım ayının 10'dan itibaren, 3 ay sonradan itibaren bütün konuşmaları almış Kadriye ayrılana kadar. Yani Kadriye'de şimdi bir hazine var. 100 tane kitap yazılabilir orada. Her konuyu ayrı ayrı kasetleri almış. Şimdi onları Ferit kardeşimiz inşallah klasifiye edecek. Yani dinleyip Alev Hanım kardeşimizle beraber dinleyip bölümlere ayıracaklar. Yani ayırdıkça onların her birini şey haline getireceğiz. Yani her şehirdeki kardeşimiz bir grubu alacak, yazacak. Aynı anda 4 yerde, 5 yerde birden yazılacağı için kısa zamanda onların hepsini yazıya inşallah dökeriz. Yazıya döküldükten sonra bir cümle düşüklüklerini kitabi hale getirmek kalıyor. Onları da yaptığımız zaman elimizde kaç yılın birikimi olan bir şey olacak. Yani şu anda sorulabilecek olan aşağı yukarı bütün suallerin cevapları orada hamdolsun ki var. Sen tezekkür diyorsun. Tezekkürün cevabı orada var. Yazıldıysa daha güzel. O zaman tezekkürden başla tabii. Çok daha iyi olur. Saat kaç oldu? Eyvah. 4:30 olmuş. Çok hızlı geçiyor bu zaman. Biz de 5'te falan gideceğiz herhalde. Allah nasip ederse. Gidecek miyiz Yeşil? Her şey nasipli. Hay Allah razı olsun. Başka sual var mıydı? Hocam ben gittikten sonra sen devam edeceksin herhalde değil mi? Yani çünkü konuyu tamamlamak mümkün değil. Böyle 2,5 saat içerisinde. 1 saat planda en azından senin devam etmen lazım ki o hedefe ulaşabilesin. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, yapabildiğimiz kadar yapalım.
1: Geçmiş namazlarınızı soracağım ben.
0: Heh. Geçmiş namazlarınız için madem ki artık katıldınız. Evet. Bu noktadan itibaren biz zaten adetimiz öyle. Her namaza mutlaka evvela bir borç kılarız. Yani bizim aramızda kim girmişse evvela borç kılar. Biz de dahil olmak üzere çünkü hepimizin borçları vardır.
1: Ben Ankara'dan tatlılık için geldim.
0: Allah razı olsun. Ankara'ya döndüğümüz zaman Ankara'da devam edeceksin. Tamam. Çok güzel. Adres
1: alacağım.
0: Otobur cevap tamam. Şu anda zaten hanım kardeşimiz çok. Allah'a şükür olsun. Sizi de bekleriz inşallah aramızda. Evet. Suali olan var mı? Evet efendim.
1: Etmez.
0: Allah-u Teala'nın tecelli ettiği kullar o tecelliye layık olanlar sadece. Yani Allah'ın tecellisi dediğimiz zaman tecelli bir fizik olaydır. Yani Allah'a göre. Bu olaya vahdeti vücut diyor Yunus. Yani Allah-u Teala'nın gelerek bu fizik vücudu işgal etmesi hali. O zaman fizik vücudun her zerresinde o anda Allah bulunuyor. Kişi ölmüyor. Hayatta yalnız kımıldayamaz o olay sırasında. Allah-u Teala orada bazı insanlara bu vahdeti vücudu sarhoş halde yaşatır. Sekr hali deniyor buna tasavvufta. Bazıları ise şuurludur. Olayı yaşarlar. Bu olay sırasında Allah-u Teala kişiye kendi içini gösterir. Nasıl gösterir? Şimdi kendinize kendi içinizden bakıyormuş gibi düşünün. Kendi içinizden dışınıza doğru bakıyorsunuz. Ve düşünün, yalnız deriden ibaretsiniz. Turuncu renkte bir şey görebilirsiniz ancak içinizden. Vücudunuzun bütün çıkıntılarını, burnunuzun çıkıntısını, dudağınızın çıkıntısını, çenenizin çıkıntısını, vücudunuzun çıkıntılarını, yukarınızda başınızın şeklini kendi içinizden göreceksiniz. Böyle bir gösteride Allah-u Teala nasıl sizinle beraber olduğunu yaşatacak size. O zaman ayak parmaklarınızın ucundan, saçınızın tellerinin her birine kadar, her zerrenizde Allah sizinle beraber olur. İşte bu beraberlik sırasında sekre haline girenler elen hak diyorlar. Ben hakkım diyorlar. Aslında gerçekten hakla beraberler, tamam, bir yanlışlık yok. Ama ben hakkım demeleri Allah-u Teala'ya göre hatalı. Çünkü sarhoş hale geldikleri için, o anda kendilerinde de Allah beraber olduğu için, tecelliyi yaşadıkları için elen hak diyorlar. Aslında biraz sonra Allah-u Teala onları dilediği anda terk edecek. Onlardan ayrıldığı zaman bu olay bitmiştir, tecelli olayı bitmiştir. Onlar gene kuldur, Allah da gene Allah'tır. Onunla beraber olduğu zaman da Allah'tır. Yani düşünün, tabii bu basit bir misal, tuzu eritiyorsunuz şeker içerisinde, su içerisinde. Suyu uçurduğunuz zaman tuz tekrar oradadır. Su tuzla beraber uçmaz. Bu tabii çok basit bir misal oluyor Allah-u Teala ile kul arasındaki bu ilişkiye göre. Ama Yunus bunu defalarca yaşamış, anlatıyor zaten şiirlerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca yaşamış. Allah-u Teala kime tecelli ettiyse onlar defalarca yaşamışlardır bunu, vahdede vücut olayı. Öyleyse Allah-u Teala ile kul arasındaki ilişkilerde bir tecelli olayı mı var mı? Var. Ama herkes bu tecelliyi yaşayamaz. Tecelli için kişinin sıfatlarının ona müsait olması lazım. Asgari kademe daimi zikirdir. Yani daimi zikre ulaşamayan bir insanın Allah'ın tecellisine maruz kalması mümkün değil. Allah-u Teala emin kullarına tecelli eder. Ya da öyle bir yere ulaşması lazımdır ki o yer full temiz olmalıdır. Hani insanlar için de böyledir. Yani temiz insanlar vardır. Çok böyle dikkatle seçerler her şeyi. Bilmem 3 defa sabunlarla ellerini vesaire. Titizlendikçe bunun sayısı artar. Allah Teala için de muhakkak ki kendi kulunu kendisi yetiştirdiği cihetle en iyi şekilde o sokar. Daimi zikir kişinin kalbinde nefsin afetlerinden hiçbirini bırakmıyor. Ruhun bütün hasletleriyle mücehiz kılıyor kişiyi ve kalbi bir ışıklı aydınlık haline geliyor. Yani ışık veren bir aydınlık haline geliyor. Buna müzeyyen olma diyor Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Kimin kalbi daimi zikir sebebiyle şey olursa, müzeyyen olursa, onlar üzerinde Allah Teala'nın tecellisi tahakkuk edecektir. Ve mutlaka bu olayı yaşarlar onlar. Ama söylediğim gibi en alt kademe daimi zikir. Allah razı olsun. Evet, öyleyse devam edelim mi kaldığımız yerden? Ne diyorsun hocam, devam edelim mi? Demek ki nerede kalmıştık? İnsanoğlu dedik, mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman Allah'tan 7 tane hediye alır. Kaçını söyledik? 1. Mürşidin ruhu kişinin üzerinde şekillenir, oluşur. 2. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. 3. Allah kişinin kalbine imanı yazar, kişi mümin olur. 4. Kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması sebebiyle o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kalbine hem rahmet hem de salavat hem de nur yani fazl ulaşır. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. 4 olaydan bahsettik. 4 hediye. 5.'si ne? Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Kendi mürşidine ulaştıysa kişi, Allah'tan sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi mutlaka bütün günahları sevaba çevrilen bir özellik taşır. Görmedi, ulaştı, sonra gördü, netice hiç değişmez. Gördüğü günden itibaren, ulaştığı günden itibaren geçerlidir olay. Allah onun bütün günahlarını o gün affetmez. Affetmek demek, sıfıra ulaştırmak demek. Bu sıfıra ulaşmıyor. Mesela şurası sıfır, sıfırın şu kadar altına düşsün, kişinin bu kadar günahı var, burada yeri. Affedildiği takdirde sıfır noktasına ulaşır kişi. Ama günahlar sevaba çevrilirse sıfıra ulaştıktan sonra o kadar da yukarı çıkar. Bütün günahlar sevap hüviyetini alır. İşte kim Allah'ın mürşidine ulaşmışsa Allah'tan sorarak o kişi bütün günahlarının sevaba çevrildiği bir özelliğin içine girer. Ve bu Allah-u Teala'nın beşinci ihsanı. Altıncı ihsan, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah-u Teala, biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. 700 katı ihsanda bulunuruz demiyor. Bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar. Anlıyoruz ki bu kademeli bir olay. Yani bir insanın işte bu noktadan sonra nefsi emmare kademesini tamamlayabilirse Allah Teala ona 100 katı ihsanda bulunacak. İkinci kademe olan levame kademesini tamamlarsa 200 kata çıkacak. Mülkime'de 300 kata çıkacak. Mutmainne'de 400 kata çıkacak. Radiye'de 500, Mardiye'de 600 ve Teskiye'de 700 kata çıkacak. Ve kişi Allah'tan bir tek sevabına mukabil onun 700 katını ihsan olarak almaya başlayacak. Ve yedinci ihsan Allah-u Teala'nın salavat isimli ihsanı. Bir kişi ulul elbab olduktan sonra, ulul elbab 26. kademedir. 27. kademede salah var, kişi ihlas var, kişinin nefsindeki bütün afetler yok oluyor. 28. ve son kademede ise salah var, kişi salihlerden oluyor. İşte Allah Teala onu tövbe-i nasuhtan geçirerek irşada memur ve mezun kılındığını kendisine tebliğ ediyor. Başının üzerine de dairesel bir nur oluşturuyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Bu nur sadece salihlere Allah Teala'nın ihsanıdır. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra birinci değil, ikinci değil, üçüncü daimi zikir kademesine, son daimi zikir kademesine ulaşan kişi. Salih olmak velilerin en üst basamağına ulaşabilmek demek. Velayetin en üst üç basamağı var. Üçü de daimi zikri ihata eder. Birincisi ullelbap kademesi. Ki ikincisi de ullelbaptır. Üçüncüsü de ullelbaptır mahiyet itibariyle. Ama isim olarak daimi zikri ulaşan kişiler ullelbaptır. Bir kısa bir süre sonra nefsindeki

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgiden bahsetmek üzere bu akşamki konumuz sevgi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel dileğidir. Ama mutluluğun da temelinde sevgi vardır. Nefsinizin afetlerindeki nefret müessesesinin karşılığı sevgidir. İnsanlar birbirlerine karşı hissiz olabilirler. Birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevebilirler. Birbirlerine karşı hissiz olmaları, ilgisiz olmaları ve nefret etmeleri insanların mutsuzluklarının farklı sebepleridir. Nefret, mutsuzluğun temelindeki faktördür. Nefsinizin nefret afeti her fırsatta devreye girmeye hazırdır. Kim size ters bir muamelede bulunmuşsa, kim size bir kötü davranış sergilemişse, o kişiyi sevmekte bir azalma noktasına ulaşabilirsiniz. Sevginizin azalması söz konusu olabilir. Ama nefret uçtaki bir müessesedir. Sevgisizlikler üst üste yığılır. Sevgi giderek yok olur. Eğer ilişkiler düzelmez de daha kötüye doğru yol alırsa, o zaman sevginin bulunması lazım gelen yerde nefretin kol gezdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, nefret hiçbirinizde mevcut olmaması lazım gelen bir duygudur. Onu nefsinizin kalbinden söküp atmanız söz konusu olur. Çözüm sadece budur. Nefret kendi kendine gitmez. Onu yok edecek olan vasıta zikirdir. Zikirle nefsinizin bütün afetleri adım adım azalır. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığında nefsinizdeki nefret afeti, düşmanlık afeti, kin afeti %51 nispetinde azalmış olur. Bunu herkes kolayca gerçekleştirebilir. Yolu da Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin zikri sevmediğini düşünsek bile, Allah-u Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. O kişiyi daha güzele sevk edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın temel hedefinin sizin mutluluğunuz olduğunu sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister, sizi mutlu kılmak. Bunun için her şeyi bu kadar kolaylaştırmış. Neyi kolaylaştırmış? Allah'a ruhunuzun ulaşmasını kolaylaştırmış. Böyle bir olay nefs tezkiyesiyle mümkün olacağı cihetle, nefsinizin tezkiyesi ise tezkiye olduğu anda afetlerin %51'ini yok ederek tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu kadar büyük kolaylıklar sağlamış. Sadece bir dilekle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah o kişiyi daha asıl ifadesiyle, daha farklı bir şekilde ifadeyle o kişinin ruhunun kendisine ulaşmasını temin eder. Ve bunu garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse

her halükarda en büyük oranda sevgiyi öngörür. Herkesin birbirini sevmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah'ı sevmek dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bunun manası başka insanları da sevmektir. Allah'ı seven başkalarını da sever. Başka insanları seven, onlar hangi dizaynda olursa olsun, başka insanları seven bir insan Allah Teala tarafından sevilir. Öyleyse sevmenizin karşılığını alırsınız Allah Teala'dan sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için sevgi asıldır. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim mutlu olmayı? Kim istemez ki? Hepiniz mutlu olmayı istersiniz. Eğer istiyorsanız nefreti mutlaka yok etmelisiniz. Nefret nefsinizin kalbinde bir umacı gibi durduğu sürece sizi mutluluk hedefine ulaştırmamanın en sağlam faktörüne sahiptir. Nefrete hayatınızda yer vermeyin sevgili kardeşlerim. Nefret şeytanın en çok bel bağladığı temel unsurdur. Nefretle şeytan insanları birbirine düşman eder. Allah Teala biz insanları sever mi? O kadar çok sever ki bir hiç karşılığında, sadece bir tek dilek karşılığında hepimizi Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Hepimizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala'nın sözü A'ya B'ye değil, herkesedir. Herkes bu standardın içindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Sevginin azalması veya çoğalması, nefsinizin kalbindeki afetlerin çoğalması veya azalmasına bağlıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler çoğalırsa sevginiz azalır. Nefsinizin kalbindeki afetler azalırsa sevginiz çoğalır. Öyleyse bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa başlangıçta o zikrin ona bir faydası olmaz. Ne zamana kadar olmaz? Ta ki o kişi mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Gerçekleştirirse ne olur? Tabiyetini gerçekleştirirse o noktadan itibaren zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yaptığında veya diye sessiz zikir yaptığında o kişinin göğsüne Allah Teala'nın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup

nur iner. Allah Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz şüphesiz ki muhakkak ki Allah içiniz, yani Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Buradaki rücu etmek, Allah'ın zatına geri dönmek, fizik vücudumuzun geri dönmesi diye bir şey söz konusudur. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman mezara girecektir. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda fizik vücutlarımızla toplanacağız. Ama Allah'ın zatında hiçbir zaman olmayacak fizik vücutlarımız. Ama ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Hepimize emanet olarak verilmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefâ fîhî ruhihî diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. İnsana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizayn ettiği o müessesedir ki %100 afetlerle dolu olan nefsimize karşı dengeyi sağlıyor. Nefsimiz geceyi, karanlıkları temsil ediyor. Ruhumuz gündüzü, nuru, aydınlıkları temsil ediyor. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır.

Değişikliğe ihtiyacı yoktur. Bütün hasletler ruhumuzda toplanmıştır. %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple ruhumuzda bir değişiklik olması söz konusu değildir. Kaldı ki ruhumuz zaten mutlaka Allah'a geri dönecektir. Bizi mutlaka terk edecektir. Nefsimizle baş başa kalacağız. Geleceğimizi tayin eden, mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu oluşturacak olan faktör ruhumuz değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ne zaman ayrılır? Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa, ihsanla tabi olduysa, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmışsa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, gün talak, mülaki olmanın bu cümledeki ifadesi. Yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi, vücudu terk et diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna. Ve ruh vücudu terk ediyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Evvela tabi olduğu kişinin dergahında kalıyor kısa bir süre. Oradan ana dergaha ulaşıyor. Oradan da Allah'a doğru seyri sülükatlı bir yolculuğa çıkıyor diğer ruhlarla beraber. Öyleyse ruh bizde kalmaz. Ruhla nefs mücadelesi, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediğimiz sürece vardır. Hayatımız devamlı huzursuz bir standart içinde devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde güzellikleri vücuda getiren faktör, nefsimizin afetlerinin yok olmasıdır. Ruh herkeste başlangıçta vardır, dengeyi sağlamak için vardır. Yarısı gündüz, yarısı gece olan bir kalbin sahibi olur insanlar. Ruhu kalbi pırıl pırıl aydınlığı, nefsin kalbi ise %100 karanlığı temsil eder. Gece ile gündüz birliktedir, tam yarı yarıya. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzu terk eder. Geriye kalan nefsimizin kalbidir. %100 kapkaranlık bir nefs kalbini Allah Teala çok kısa bir sürede %50'den fazla nurlu hale getirmeye hazırdır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı anda ruh vücudu terk eder. O noktada itibaren vücutta mutluluk dengesini sağlayacak olan şey insanın nefsidir. Ve de kişinin yaptığı zikre paralel olarak Allah'ın katından gelen önce %2 rahmet, sonra devamlı artan bir fazıllar grubu, fazıl nurları, kişinin zikrine paralel olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki herkes için mutluluğu yaşamak mümkündür. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemek yoluyla. Nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nurundan sonra kalbimiz fazıllarla, nefsimizin kalbi fazıllarla aydınlanmaya, nurlanmaya başlar. İşte sevginin büyümesi bu standartlarda gerçekleşir. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikimi tahakkuk ettikçe nefret afetimiz, düşmanlık afetimiz, kin afetimiz her birisi %7 oranında azalacaktır. Haset afetimiz azalacaktır. Öfke afetimiz azalacaktır. Negatif bütün faktörlerde azalma olacaktır. Negatif faktörlerin, bizi huzursuzluğa sevk eden faktörlerin azalması ise nefsimizin kalbinde fazıllar artacağı için bizi mutluluğa ulaştıracak faktörlerin çoğalmasını da beraberinde getirir. %7 nefsimizin kalbindeki afetler azaldığı zaman aynı zamanda %7 de nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması sebebiyle mutluluğun yaşanması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mürşidimize ulaştığımız anda ruhumuz vücudumuzu terk eder. Ortada sadece afetleriyle dolu olan nefsimiz kalmıştır. Onu terbiye etmek, tezkiye etmekle mükellefiz. Bütün afetlerde birden aynı hüviyette azalma söz konusu olur. Allah ismini zikrettiğimiz sürece devamlı afetler aynı oranda azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madem ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor, madem ki mutlu olmak herkes için mümkün, neden insanlar bunu tatbik etmiyorlar? Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Her peygamber zamanında Allah'ın kanunları bir defa daha öğretilmiş insanlara. O insanlar nefs tezkiyesini de tasfiyesini de yaşamışlar. Yani mutluluğun yarısında bütününü de yaşamışlar. Her devirde mutlaka bunlar insanlara öğretilmiş sevgili kardeşlerim. Ama aradan geçen asırlar boyunca insanlar tedirici bir şekilde yavaş yavaş adım adım hedeflerini kaybetmişler. Yapmaları lazım gelen nefs tezkiyesini oluşturacak olan zikir müessesesi unutulmuş. İşte
İslam'da da böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Fakat zikir, Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen farzların arasından çıkmış. Farz mıdır zikir? Tabii farzdır. Allah-u Teala diyor ki, وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَوَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmek, görüyorsunuz ki farz. Hangi ayette bir emir Allah-u Teala tarafından söylenmişse, o emir farz hüküm doğurur. Mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir hüküm doğurur. Bu sebeple Allah-u Teala'yı zikretmek, Müzzemmil Suresinin 8. ayet kelimesine göre farzdır. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amil olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Allah'ı öyle zikredin ki bu zikir çok zikir olsun. Daha ötesi var mı? Elbette daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde İza kadaytümüz salat ediyor. Namazınızı eda ettiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İza kadaytümüz salate veskürünallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse mutluluğun temel faktörleri zaten üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zikir bize ne sağlayacak? Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının, nurlarının yani girmesini sağlayacak sevgili kardeşlerim. Girmesini ve nefsimizin kalbinde kalıcı olmasını sağlayacak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Hepiniz için Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu. Allah'ın hepinizden sadece mutlu olmanızı istediğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O yalnız bunu ister. Herkesin, kim olursa olsun, herkesin, bütün insanların, bütün cinlerin, bütün yarattığı mahlukatın mutlu olmasını ister. Ama insanlar, cinler, kendilerine verilmiş serbest irade sebebiyle seçimlerini kendileri yaparlar. Yani dilediklerini yaptıkları için ve mutluluğun sırlarını bilmedikleri için hep insanların büyük çoğunluğu hep mutsuzdur. Huzursuz bir toplumda insanların birbirini rahatsız edici davranışları hep devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanları sevebilmeniz için nefsinizin kalbindeki sevgi faktörünün kalbinizi kaplamış olması lazım. Öfkeyi, kini, nefreti, düşmanlığı, haseti Allah-u Teala'nın kalbinizden
alması söz konusu. Bütün afetler aynı oranda azalacağı için hepsinde %51'lik bir azalma sevgi faktörünün nefsinizin kalbinde sıfırdan %51'e ulaşmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala bütün güzellikleri yerleştirmek için hazırdır. Bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartıyla zikir yapmanız sizi kurtarabilir. Bir insan düşünelim, Allah'a ulaşmayı dilememiş, zikir yapıyor Allah, Allah, Allah diye. Daimi zikre ulaşsa da, gece gündüz Allah'ın ismini tekrar etse de, onun kalbine bir damla bile Allah'ın nuru ulaşmaz. Nurun ulaşması için Allah Teala şartlar koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemiyor. Dilemiyorsa nurların gelmesi de mümkün değil. Adetler yapmış insanlar, onlara konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz ayetin içinde kalıyor ve tekrar ediyor Allah'ın zikrini okuduğunuz bir alet. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı tekrar ediyor. O alete Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı ve selavatı gelmez. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama zikrediyor. O kişinin kalbine de Allah'ın nuru gelmez. Göğsüne de gelmez. Göğsünü aşacak. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşacak. Ne göğsüne gelir ne de onu aşarak kalbine ulaşabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinin içine mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala iman kelimesini yazar. O zaman Allah Teala'dan gelecek olan rahmet, faz ve selavat ki yalnız zikirle gelir. Bu noktadan sonra kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ondan sonra Allah Teala'nın o kişiye tecelli edip o kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirdikten sonra o kişinin mürşidine ulaşmasının gerçekleşince böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın kör, sağır ve dinsizken bu kişiyi gören, işiten ve bilen haline getirmesinden sonra Allah'ın kalbine nurların girmesi için o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi, göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açması hep Allah'ın nurlarının kalbe girerek kişinin kalbindeki nefreti, kini, öfkeyi, düşmanlığı, haseti alması içindir. Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi başarırsanız, insanlarda olan bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. İnsanlar sizin için sevilen mahluklar olacak. Onları seveceksiniz. Ne kadar severseniz o kadar sevinirsiniz. Ve sevilen bir kişi olursunuz. Sevgi, sevgiyi çeker. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, Allah-u Teala tarafından o sevgisinin binlerce katı sevgiyle sevilir. Siz Allah'ı severseniz, Allah da sizi mutlaka sever sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde birinci faktör
sevgi faktörü. Onunla kalbinize nurlar girecek. Nurlar girdikçe sevginin karşısında yer alan bütün faktörler eriyecek, eriyecek, eriyecek. Kalbinize giren nurlar sevgiyi arttıracak, arttıracak. Bütün pozitif alandaki hasletleri arttıracak. Faziletler adıyla nefsinizin kalbine ulaşan nurlar, nefsinizin kalbini sevgi istikametinde geliştirecek, her geçen gün daha çok seven ve daha çok mutlu olan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevdikçe insanlarla aranızda düşmanlığın önce azalması, sonra da tamamen yok olması söz konusudur. Nefret yoksa, düşmanlık yoksa, haset yoksa, o zaman mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız söz konusudur. İşte Allah Teala hepinizi Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyor. Mutluluğu hepinizin yaşamasını istiyor Allah Teala. Hepiniz mutlu olun sevgili kardeşlerim. Bunun için de en büyük faktör sevmektir. Özellikle vakfımızın değerli mensupları, International Mir Foundation'ın, Uluslararası Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Nur TV'yi izleyen bütün insanlık, her geçen gün izleyenlerin sayısı çok hızlı bir şekilde büyüyor sevgili kardeşlerim. Bu da bizi büyük bir huzura, mutluluğa ulaştırıyor. Dinleniyoruz. Herkes Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyor. Sevmeye başlıyor insanlar birbirini. Mutluluk hızla bütün dünyaya yayılıyor. İşte bizi yaşama sevinci veren ve bu suretle büyük ölçüde artan bir hüviyette mutlu eden husus budur. Devamlı daha çok kişi tarafından izleniyoruz. Herkes birbirine Nur TV'den bahsediyor sevgili kardeşlerim. Orada diyorlar, çocukların Nur dedesi var. Nur dede konuşuyor. Biz bütün torunlarımızın Nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bize bu sizlere anlattığımız ilmi öğretti. O günden sonra, Allah'ın bize bu görevi vermesinden sonra sadece bütün insanları mutlu etmek için yaşar olduk. Öyle olunca da başka insanların mutluluğundan en çok mutluluk duyan biz oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlıyoruz. Konumuz sevgiydi. Hepiniz birbirinizi çok ama çok sevin. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz davet. Nereye davet? Allah'a davet. Allah Teala bütün insanları kendisine davet ediyor. Diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah kendisine davet ediyor. Davet müessesesi Allah'ıdır. Allah Teala buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumil azabe sümme la tunsarun. Diyor ki üzerinize azap gelmeden önce Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. Neyinizi? Nefsinizi. Ve en sonda iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece teslimleriniz bütünlenecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmak ruhun ulaşmasıdır ve bunun adı hidayettir. Allah Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde diyor ki: "İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet." Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahu huvel huda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayetten bahsediyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de bir emir şeklinde tecelli ediyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Vellezine ve onlar yasulune vasıdı derler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, en yusale,
ulaştırmayı. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Bu Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinin Türkiye'deki 22 tane Kur'an meali yayınlanmış durumda şu anda. 22 tane Kur'an-ı Kerim'de ne kadar Allah'ın söylediklerini değiştirmek çabasıyla Türkçe'ye çevrildiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyorlar ki, onlar

akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar sıla-i rahma riayet ederler, akrabalarını ziyaret ederler. Sevgili kardeşlerim, bir deli bir kuyuya bir taş atarmış, 40 akıllı çıkartamazmış taşı. İşte onlar ayet-i kerimede son derece açık olarak kelime kelime manasını veriyoruz. Belki 30 yıl evveldi, en azından 20 yıl evveldi İzmir'de bir müftüyle konuşuyoruz, emekli bir müftü. Bu ayeti gösterdiğimiz zaman Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesini Kur'an-ı Kerim'de elimizde Türkçesi olan ayet-i kerime bu dedik. Mealde bu. Onlar Allah'ın emrettiği akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sıla-i Rahma riayet ederler. Bununla bu ayetin alakası var mı? Kelime kelime ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Vasıl ederler diyor. Öyle değil mi? Öyle demek mecburiyetinde kaldı. Peki neden buna itiraz etmiyorsunuz? Neden bu tarzdaki bir açık açık insanların bir göz boyaması bu? Ayetin manasını kökünden değiştirmek, buna cüret edebildiklerine göre burada büyük bir hata var. Dedi ki, biz bu konuda bir şey yapamayız. Neden yapamazsınız? Çünkü büyüklerimiz bunu bu şekilde hazırlamışlar. Asırlardan beri devam etmiş olan bir Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimleri, kaideleri dizisi var. Bu da onlardan bir tanesi. Onlar böyle yapmışlar. Biz onları değiştirmek yetkisinin sahibi değiliz. Peki dedik bu Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını gizlemek manasına gelmiyor mu? Bu insanları cehenneme götürecek olan bir olgu değil mi? Bu gizleme. Müftü cevap veremedi. Sevgili kardeşlerim, çok samimi bir kardeşimizdi. Bizim de ayet-i kerimeyi ona sunmaktan muradımız, ona bir hat bildirmesi, onu yaralamak değildi asla. Ama bir müftü olarak dinin neden bir büyük sapıklığa düştüğünün ispatı sadedinde bunu ona söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, gerçekten çok hüzün verici bir tablo. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde kendine davet ediyor. Hazreti Lut diyor ki, Hazreti İbrahim'e tabi olduktan sonra ben artık diyor Rabbime hicret edeceğim. Yani ruhumu Allah'a ulaştıracağım. Hazreti İbrahim diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar ki amin olmuşlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır.
O amene olup da Allah'a ruhlarını ulaştıracak olanları yanımızdan kovacak değiliz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın Kur'an doğrularını kim değiştirirse o değiştirmiş olanlar büyük bir hata yapmışlardır. İnsanlara da şu kanaati yaymışlar: hiç kimse Kur'an'ı açıklamaya kalkmasın. İnsanlar Kur'an'ı açıklayamaz. Bizim büyüklerimiz, Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimleri bunun açıklamasını yaptılar. Artık bu konu tartışılmaz. Ve Kur'an-ı Kerim meallerini incelediğimiz zaman o tartışılmaz alanın en çok tartışılması lazım gelen alan olduğunu gördük. Ve de o konuda bir de kitap hazırladık. Kur'an'da ne kadar hidayete mütalik ayet-i kerime varsa o 22 tane Kur'an mealinde o yazarlar ne demişlerse hepsini aldık ve gördük ki özellikle Allah'a ulaşma müessesesi din adamları tarafından tarumar edilmiş. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sadece bir tek gerçek yatıyor. İnsanlar ruh insana hayat verir. Ruh vücudumuzdan ayrılırsa ölürüz zannıdır. Bu bir zandır ve Kur'an'a açık bir kesin bir şekilde muhaliftir. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde bir emir olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu bir emir olarak verilmişse o emir farz hüküm doğurur. Ve gördük ki Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde ruha irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah Teala. Ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Zilzal 5'te biz diyor emaneti yere, göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Sonra onu insan yüklendi. Cahil ve zalim olan insan diyor. Bir emanet var. O bizim ruhumuz. O emanetin onun sahibine iade edilmesi lazım. Nisa 53'te Allah Teala diyor ki: Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah, muhakkak ki Allah, ye'murukum, emreder sizlere diyor. En tuaddül emanati
emanetleri tevdi etmeye, teslim etmeye ila ehliha, onların, o emanetlerin ehline, ehli olan emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a

Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in dediği, ben onları, amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü amen olanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, diyor. Size hidayetin tarifini verdik. Hidayetin tarifi Allah'a ulaşmaktır şeklinde veriliyor. İki ayet-i kerimede diyorlar ki, hayır, o orası, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değildir. O ifade Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde Türkçeleştirilmeli. Biz de diyoruz ki, peki, Allah'ın ulaştırılmasıdır şeklinde, Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edelim. Tamam. Ama bir sual gelmesi lazım aklımıza. Nereye? Nereye ulaştırılacak? İşte sualin cevabı iki ayet-i kerimede veriliyor. Allah'a. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki,

Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o dalalette olan kişiyle ilgilenmez. Onları kendisine ulaştırmak diye bir dileği olmaz. Dalalette olanları dalalette kendi haline bırakır Allah Teala. İşte buradaki dilediğini kelimesini insanlar demek ki Allah Teala bazı insanları dalalette bırakıyor. Dalalette bırakmak istemediklerinde hidayete erdiriyor diye Türkçeleştiriyorlar. Oysa ki oradaki dileğin Allah'ın dileği olmadığı hemen arkasından çıkıyor. Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor. Dileyen kim? Dileyen Allah değil, kişi. Gerçi buradaki muhtevada kişinin talebi asıldır ama Allah'ın o talebe müsaade etmesi de mutlaka bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. O dalalette olanlar, Allah'ın ilgilenmediği dalalette olanlar, çünkü herkes dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar dalalettedir. Öyleyse Allah'ın dilediği değil dalalette olanlar, herkes dalalette. O zaman Allah Teala orada Allah dilediğini dalalette bırakır dediği zaman herkes dalaletteyse o Allah'ın dilemesi söz konusu olmasa gerek. Dalalette olmayan hiç kimse yok. Herkes dalalette. İşte o dalalette olanlardan bazıları Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'ın da garantisi var. O dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracak. Ulaştıracağını da kesinleştiriyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse demek ki innel hüda hüdallah ifadesi, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır ifadesi, Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde değiştirmek isteniyor. Tamam, öyle olsun, Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman size ikinci bir sualimiz var diyoruz. Nereye ulaştırması? İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah'a ulaştırmasından bahsediyor. Başka? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de aynı standartlarda. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendisine. Onların ruhlarını kendisine ulaştırıyormuş.

Allah teslim yurduna davet eder buyuruyor Allah Teala. Allahu yedü darüsselam. Bu teslim yurduna davet Allah'ın kendisine daveti değil mi? Gelin beraberce bakalım ayet-i kerimeye, Yunus suresinin 25. ve 26. ayetleri. Allahu yedü darüsselamı. Allah selam yurduna veya teslim yurduna davet eder. Ve yehdi men yeşayı ila sırat-ı müstakim. O davet ettiği kişilerden de dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Davete icabet edeni sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakime bakıyoruz. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor Nisa 125'te. Ne diyor? İçinizden her kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, ifna olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu durumda ne oluyor? Allah'ın teslim yurduna Allah davet eder ifadesi kendi zatına daveti ifade ediyor. Çünkü bu konuda Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah'ın daveti kendisinedir. Selam yurdu adını verdiği davet Allah'ın

bildiriyor. Arş'tan meleklerin etrafındaki kişi devrin imamıdır. Onlardan bahsediyor. Ve bir tövbe merasiminden bahsediyor. Bu tövbe mürşidin önünde yapılan bir tövbedir. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi. Ve kendisine izin verilenden başkası bu görevi gerçekleştiremez diyor Allah-u Teala. Kimdir izin verilen? Sadece devrin imamı ve sevap söyler diyor. Bir mürşidin önünde yapılan tövbe iki ayrı hüviyette gerçekleşir. Bir, ihsanla yapılan bir tövbe. Bir de kişi sadece bir mürşide gider ve önünde tövbe eder. Evveliyatı yoktur. Kişi mürşide gitmeyi kafasına koymuştur. Bir mürşidi beğenmiştir, gitmiştir ona, tabi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman onun seçtiği kişinin, kim olursa olsun, devrin imamı bile olsa seçtiği kişi, onun ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Çünkü o kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmak için gerekli olan vasıf şartının sahibi değil. Peki, kimdir bu vasıf şartının sahibi olması lazım gelen kişi? Hangi özelliklerin sahibidir ki vasıf şartının sahibi olsun? Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olacak. İki, bunun üzerine Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiş olacak. Üç, bu tecellinin sonunda kör, sağır ve dilsiz olan bu dünyadaki standartlarda mürşide karşı kör, mürşidin mürşit olduğunun farkında olmadan yaşayan kişi, mürşide karşı sağır, mürşidin söylediklerinin onu kurtuluşa ulaştıracak olan sözler olduğunun farkına varamayan bir kişi ve dilsiz, kendisi öğrenemediği için başka insanları da Allah'ın güzelliklerini ulaştıramayan birisi.

Öde gitmiş, bir mürşidi beğenmiş. Ben demiş buna gidip tabi olayım. Tabi olmuş. Hiçbir şey ifade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, arşı tutan melekler ve devrin imamı sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde tecelli ettiği birisidir. Bu tecelli neler sağlar o kişiye? O kişinin kalbine ulaşır Allah-u Teala. Kalbini Allah'a çevirir. Sonra bu Allah'a çevirişin ötesinde Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları vücuduna ulaşır ve kalbe birazcık fazıl sızması olur. Rahmet sızması olur, rahmet nuru girer. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sormak hakkının sahibi olur. Ve de mürşidine ulaşır. İşte burada o kişi

0: Kör, sağır ve dilsizken Allah Teala ona Furkanlar vermiştir. Görme hastasının üzerindeki kışaveti almıştır. Gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. İşitme hastasının mührünü açmıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbinin mührünü açmıştır. Bunların hepsi birer işlem. Bu işlemlerden sonra kişi Allah'tan %2 rahmet birikimi nefsinin kalbinde gerçekleşip de o kişi huşuya ulaştıktan sonra mürşit sorma hakkını kazanır ve de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sorar. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Allah Teala onlara mürşit gösterir. Bu şartların sahibi olan kişiye, o kişi de Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbeyi gerçekleştirir. Arş-ı meleklerin etrafındaki devrin imamı ve arş-ı melekler o kişiye Allah'ın mağfiret etmesini dilerler. Mü'min suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'ı tesbih ederler ve Allah'a şöyle bir müracaatte bulunurlar diyor Allah Teala. Ya Rabbi, kim tövbe eder de mürşidine yapılan bir tövbe senin yoluna girerse Allah'ım sen onları bağışla ve onlara mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte Allah Teala böyle bir dizaynda o insanlar mürşitlerine ulaşıp da önünde tövbe ettikleri zaman onların tövbelerini kabul eder. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Kalbine kişinin iman yazılır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre, ruh Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının talebi üzerine vücudu terk eder. Görevlerini devrin imamı üstlenir. Onun ruhu o kişinin başında ne gelir ve yerleşir. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın ihsanlarıdır. Bu noktadan evvelki her konu ihsandır. 12 tane ihsan almıştır kişi. Mürşidine ulaştığı zaman da 7 tane nimet alır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O güne kadar Allah Teala ona verdiği bire karşı onluk derece sistemini değiştirerek biri 100'e çıkartır. Ve bu o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bire 700'e kadar artacaktır. Sonra Allah Teala o kişiyi nefs tezkiyesine başlatır ve bu fizik vücudu afetlere karşı güçlendirir. Nefsin tezkiyesini sağlar. Ve o kişi için Allah'ın indinde bir sonuç oluşur. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Söz vermiş, garanti vermiş. Allah kimi Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'a davet eden gene Allah'tır. Ama insanlara da bu görevi verir. Bu görevin tap noktasında bulunan kişi, Allah'a davetin en üst noktasında bulunan kişi, o biziz. Bu devrin hidayetçisiyiz. Ve bütün insanları o manasını unutmuş oldukları hidayetin manasını açıklayarak Kur'an'da var olmasına rağmen ayetleri değiştirmek suretiyle, yani ayetlerin Türkçelerini oradaki gerçek hidayeti gizlemek üzere değiştirmekle insanların dalalet çukurlarında, herkesin dalalet çukurunda kalmasına sebebiyet verilmesinin sonuçları üzerine Allah-u Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Hidayetin ne olduğunu bütün dünyaya açıklamakla vazifelendirildik. İşte o görevi yapıyoruz. Hidayet, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, o kişi hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması. Öldükten sonra eğer ruh vücuttaysa, Adem Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, onun emrinde olanlar bu görevi zaten yapacaklardır. Ruhu alacaklardır, Allah'a ulaştıracaklardır. Önemli olan Allah'ın irci'i ila Rabbiki emrini gerçekleştirebilmektir. Allah'a geri dönüş. Allah-u Teala diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Enam 130'da Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın diyor. Emirler ard arda açık ve kesin olarak geliyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Öyleyse bu farzlar dizisini sizlere hatırlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlaka bu farzı gerçekleştirmek zorundasınız. Alternatifi yok. Mutlaka Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size yardımcı olacak ve mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey belli. Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve cehennemden kurtulun. Yoksa hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine la yercuna likaina eradu bil hayatet dunya vatmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün nâru bimâ kânü yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu büyük hakikatleri sizlere ulaştırmak üzere vazifeliyiz. Bunu, bu noktayı iyice düşünün sevgili kardeşlerim. Herkesin hidayeti doğru yol olarak değerlendirdiği ve doğru yol mefhumunun da neyi ifade ettiği anlaşılamazken, bir başka ifadeyle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması hakikati tamamen gizlenmiş olduğu, hiç kimse tarafından bilinmediği bir noktada Allah-u Teala bize hidayeti öğretiyor ve hepinizin hidayete ermeyi dilemeniz için, dilemezseniz hidayete eremezsiniz. Hepinizin hidayete ermesi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması için sizleri ikaz etmekle, uyarmakla vazifelendirildik. İşte o vazifeyi yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, kitaplardan okuduğunuz ilmi Kur'an'la mutlaka karşılaştırın. Furkan, Kur'an'dır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke sokaklarında dolaşıyor. Biri diyor ki ya Resul, Hazreti Ömer Bakır'a koşuyor. Tam dudaklarına Bakır'ı değdirecekken bir başkası ya Resul diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor. Ona suyu veremiyor. O da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmalı Allah için. Bütün kapılar sığlaştırdık. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlar da daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlerle emin olarak onlardan, sabitlerle ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane durumdursunuz.
2: Selavat, Allah'ıma salli ala Muhammed, Eyzübillahimineşşeytanirrahim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Ve enavte aleyhim gâil mazdûbi aleyhim ve yazdâ. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz kurtuluş demek. Asgari felah birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan olarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrılmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah-u Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu hikaye tefsirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. Ellezine yetebûne resûlen nebiyyel ümmiye. O ümmi nebi resule tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevz-ül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstteki, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazzül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında, ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete gireceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O, bu tarzda bir inancı sahip olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara. Bu katliamı anlatan, bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beklerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan adına emaniye denilen ilmin ışığı değil, karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun. O beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha bakalım, İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu beş şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, İşte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı beştir, kim bu şartı, beş şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz?
insanların İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. 1. kat cennet, 2. kat cennet, 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İlk 7 basamak.
mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci yedi basamak. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Teslim etmek. Üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, İlahiyat Fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam İnsanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la İnsanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil.
insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar. Ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugüne bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle
televizyonları parsellemiş olanlar bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet

var gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki aminu olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan

men eder. Vela zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir, olmazsa olmaz şartına dayalı olarak, insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor, ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar
o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de "Biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık" anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratımızda kime ulaşmasına mani olanlar.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı bilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla.
O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Ama biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün resuller de mutlaka nezirdir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin dalalette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız. Hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti? Nefsimizin hidayeti nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Neslimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler,
nesleriniz üzerinizdedir. Neslinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neslinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdedir. Neslinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedirküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli, nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yeminin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet daha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhtet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap öğretsin diye üç, onlara hikmet öğretsin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilimine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayet affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin 7'si ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü,
basar hastasınız, görme hastasınız sizleri. Gişavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâli dalâlen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar, hem de uzak bir dalaleti olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da, hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul beyaz ederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah-u Teala. Onlara ayetleri okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime, Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki, Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbühüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yüzlis fümalehu min hadim. Diyor ki Allah-u Teala, tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihdas ettiklerimizi, yani ihdas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir. Ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekte gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini böyle hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Huslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder.
kalbindeki ekinleti almasıyla devam eder ve yerine ihfat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin gerisinden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar, rahmet ve faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta gerçekten kalbe yol açılmıştır. Eğer bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor ve hemen Allah Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşer edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günahı kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü
yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir

İşte bu hidayet üzere olur, müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah-u Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ فَاَسْلِمُوا لَهُمْ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul

0: Kul ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet. Farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâve ile yediyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 125. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedi daru selamü yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. En'am 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakime ulaştırıldığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 20. 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَيْهِ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah-u Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah-u Teala ve bir ahdullahi evfu diyor. Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebîûhû. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı mustakîmdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, reçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a verdiği yemini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah-u Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları, iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve İblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru. İnsanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâril maghdûbi aleyhim. Velendâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha gönül gününe elede bir aradayız. Bir defa daha
1: Mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklının başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar, hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun hatırı Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak. Ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı bileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen isimleri almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

0: sonra da ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanıyor. O inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Biliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte büyük kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab ve sıra alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin bir kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah-u Teala'nın yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah-u Teala'nın insanlarını alamadan öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Eski kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı biliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. İkinci kat cennetin sahibi bir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz fikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. İkinci kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insanlığın ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu insanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır ameli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir ha, diyor Allah-u Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler, diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı, şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki, ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, yetmez. Allah'ın evliyası yapacağım sizi. Diyorsa Allah-u Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum, dünya saadetinin yarısını garanti ediyorum, diyorsa Allah-u Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası da neden? Milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun arzularıyla insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışırlar. Çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, onlara de ki diyor, o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil. Herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah-u Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğimize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan her Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerimizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan, işte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiştir. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki ya bu dünya saadeti o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Ha, dünya saadeti mi? Dünya saadeti üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor.
0: Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki iyi gel dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirler. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de zeburdan bahsedilmiş.
1: Ama Allah Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki
0: dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı? Hanif'ti. Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Hanif'ti.
1: Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin içinde var.
0: Aramızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan o var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra taviyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor.
1: Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günah da işledim bir başka gün, onu da bağışla.
0: Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahların affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de, bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan olmuşsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini yetmez, onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir. Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun namazlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok zevkle kılacak. Hele kalp yüzü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek.
1: Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi.
0: Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme meselesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. İddam yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet meydan edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size bir Allah'ı dilemekle üç kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah. sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet ve edaylanların gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden

size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağa babaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblis'in en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde İblis'in en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz, siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep iltica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mültecilerin içindeki en korkunç mülteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin.

0: sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın sizleri düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız. Bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşumuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar terkiniyle, intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepimize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu bahar günü. Biz düşünün, Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak, ekinetin yerine ifrat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Öyle olmayanlara ölüler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah-u Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zilcinahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zilcinahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sırat-el-müstakim. Sırat-el-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize
1: Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah-u Teala bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz tövbe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tövbe müessesesi Allah'a inanan herkesin her zaman müracaat ettiği bir özellik taşır. Tövbe, yapılan günahlardan Allah-u Teala'nın affını dilemek, Allah'ın affetmesini istemek. Öyleyse tövbe müessesesine Allah'ın emrettiği açıdan baktığımız zaman kişinin Allah-u Teala'yı evvela Rab mevkine koyması kesindir tövbede. Tövbe pişmanlığın kesin olarak var olduğu bir dizaynı gösterir. Pişmanlık vardır. Kişi yaptığı bir günahın veya günahlarının bir kısmının affını diliyordur Allah-u Teala'dan. Allah'a inanıyor bu kişi. Ve günah işlemiş bu sebeple üzgün, huzursuz Allah-u Teala'dan günahının affını diliyor. Ulaşabileceği en büyük af müessesesi Allah. Ve kişi acaba Allah-u Teala'dan af dilediği zaman, tövbe dilediği zaman Allah-u Teala tövbesini kabul eder mi? Onun işlediği günahı af buyurur mu? Bu Allah'a mahsus bir müessese ve seçim Allah'ındır. Tövbe dediğimiz zaman üç ayrı grupta tövbenin mevcut olduğunu görüyoruz. Bir, alelade tövbe. Bir insanın günahlarını, günah işlemesi, arkasından da Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi konusunda talepte bulunması olayı. İkincisi, irşat makamının önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbe 10 insanla gerçekleşirse, o zaman o kişinin bütün günahlarının affedilmesini sağlar, mutlaka sağlar ve ayrıca bütün günahların sevaba çevrilmesini de sağlar. Üçüncü tövbe, Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit tövbe geçiyor. Üçüncüsü tövbe-i nasuh. Bir kişi salaha ulaştığı zaman yaptığı tövbe. Öyleyse üç tövbenin 28 basamaktaki yerlerine baktığımız zaman birincisi birinci basamaktan itibaren 14. basamağa kadar her noktada yapılabilen bir tövbe. İkincisi yolun yarısında 14. basamakta 28 basamağın yarısı 14 eder. 14. basamakta yapılan tövbe. Üçüncüsü 27. basamağın sonunda yapılan tövbe, daha başka bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından yaptırılan bir tövbe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günah işleyen bir insan günahları sebebiyle rahatsızlık hisseder. Bu rahatsızlığını gidermek üzere Allah'a münacat eder. Günahlarının affını diler. Burada Allah-u Teala bir garanti vermiyor insanoğluna. Allah'a Allah-u Teala'nın bu konuda iyimser görüşlere yol açabilecek olan bir beyanı var. Büyük günahları işleyenler bile Allah'ın affı konusunda Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala aynı zamanda şunu da söylüyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Aradaki farkları anlıyor muyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan bütün insanlara sen Allah-u Teala'dan aff dediğin zaman Allah senin günahını mutlaka affeder diye bir tuzak hazırlamış. Muradı ne? Muradı Allah-u Teala beni nasıl olsa affedecek diye insanların devamlı günah işlemeleri ve böylece mutlaka iblisle beraber, şeytanla beraber onların da cehenneme gitmesi. Sevgili kardeşlerim, iblis sadece bir tek şey ister. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeyi ister. Öyleyse iblisin bu dizaynına dikkatle bakın. O bütün insanlardan nefret eder. Hiçbir insanı sevmesi mümkün değildir. Kime hangi şeytanlığı öğretmişse onu daha çok yoldan çıkarmak içindir. Dünyanın zevklerine daldırmak içindir. Ve Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Ve asıl hedefine ermek içindir. O insanları cehenneme kendisiyle beraber ulaştırmak. Öyleyse asırlarca öncesine, binlerce yıl öncesine Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı devreye bakalım. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam için ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler secde etmişler. Ama iblis yani şeytan secde etmemiş. İblisin secde etmemesi üzerine Allah Teala ona diyor ki ey iblis, seni secde etmekten men eden nedir? Huzurumdan kovuldun ve kafirlerden oldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi, sen beni dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Toprak necistir. Ben onun üstünüm. Allah-u Teala'nın böyle söylemesine, İblis'in böyle söylemesine karşı söylediği şey, sen benim emrime itaatsizlik ettin ve kafirlerden oldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis bunun üzerine Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin yollarını keseyim. Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturayım. Ve onların sana ulaşmalarını, hidayet ermelerini engelleyeyim. Onları delalette bırakayım. Eğer bana bugün bana verdiğin yetkileri, bugüne kadar bana verdiğin yetkileri almaksızın bu imkanı veriyorsan, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerden sonra. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebesin bu söylediği

Onun genel stratejisi insanların sıratımızdakimizden oturmak. Yani insanların sıratımızdakime ulaşmalarını engellemek. Ve böylece onları delalette zaten bütün insanlar doğuştan itibaren hep delalette bırakmak, kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte İblis bütün insanlara bir takım masallar anlatır. Ve insanların büyük kısmı da bu yalanlara inanırlar. Der ki İblis, Allah-u Teala ne diyor? Büyük günahlar işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Öyleyse sen hangi günah işlersen işle Allah Teala ümidini kesmeni istemiyor. Senin günahını mutlaka affedecek. Onun için sen günahları işlemeye devam et. Zaten biliyorsunuz ki şeytan nefsimizin afetlerine tesir edebilir sadece. Nefsimizin afetlerinde öfke var, kin var, İntikam var, düşmanlık var, nefret var. Bunların hepsine karanlıklara temsil edilen bütün bu afetlere iblis tesir edebilir. İblisin tesiri herkeste ayrı ayrı tecelli eder. Ama bütün gayretiyle insanları günah işlemeye sevk etmeye çalışır. Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını sağlamaya çalışır. Bu şekilde günah kazandırmaya çalışır insanlara. Allah neyi yasak etmişse onu da işletmeye ve bu şekilde günah kazandırmaya çalışır. İnsanların inandığını düşünelim. İblise ne yapacaklar? Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Nasıl olsa Allah büyük günahları bile affettiğine göre benim namaz kılmamışım, oruç tutmamışım, zekat vermemişim, hacca gitmemişim, zikir yapmıyorum. Benim günahlarım Allah Teala, bunlar büyük günahlar sayılmaz. Bir adam öldürseydim o büyük günah olacaktı aklına göre. Bunlar büyük günahlar sayılmaz. Öyleyse ben günahları işlemeye devam ederim. İnsanların çoğu da zaten benim gibi diyor kişi. Böyle diyen bir insan ne yapacaktır? Bütün günahları işlemeye devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Yasak ettiği fiilleri işlemekte de hiçbir beis görmeyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseyi dikkatle yerli yerine oturtun. Allah'ın günahları affetmesi veya affetmemesi söz konusu. Affeder mi? Bir garanti vermiyor. Çünkü büyük günahları işleyenler bile benden ümitlerini kesmesinler diyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma günah güvendirmesin diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın hangi şartlar içinde işlenen günahları affedebileceği hususu yeni noktalara doğru bir ufuk çiziyor. Bir insan yaptığından büyük pişmanlık duyduğu takdirde aynı fırsatlar kendisine verilse bir daha o günahı gerçekten işlemeyeceğine inanç getirmesi halinde içinde o günahı işlediğine dair duyduğu
derin pişmanlıkla, tazarru ile, niyaz ile Allah'a dua etmesi halinde ve o günahı bir daha işlemeyeceğine kesin karar vermesi halinde. Allah için geçerli bir sonuca ulaşması mümkündür. Allah Teala görse ki o kişi gerçekten ciddi bir pişmanlığın içinde o günahı hasbelkader işlemiş ama bir daha işlememek konusundaki kesin bir niyetin sahibi, derin bir pişmanlık ve Allah'a tazarru ve niyaz, yürekten bir affetme talebiyle Allah'a müracaat ediyor kişi. Kişi, belki buradaki en önemli faktör, günahı işlememeye azmetmiş. Azmini, iradesini, o günahı bir daha işlememek istikametinde kesin şekilde ortaya koymuş.

Allah'ın muhtemeldir ki böyle bir günahı affetmesi söz konusudur. Ama hiç kimse hiçbir zaman bunu garanti edemez. Ayrıca insanlar emin de olamazlar, gerçekten azmetmiş midir aynı günahı bir daha işlememeye? Aynı fırsat karşısına çıkarsa acaba aynı günahı yeniden işlemeyecek midir? Hiç kimse bunu kendisine bile garanti edemez. Öyleyse Allah Teala affedebilir de affetmeyebilir de işlenilen günahları. Peki olay böyleyse Allah Teala'nın affetmesi veya affetmemesi ikisi de geçerliyse, Allah Teala bir garanti vermiyorsa, o zaman acaba günahları affettirmek için başka bir yol yok mu? Var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, başka bir yol var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması hali. Ne olur? O kişi Allah Teala tarafından seçildi. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasını tecelli etti. Gözlerindeki ekinleti aldı, kulaklarındaki vakrayı aldı o kişinin, kalbindeki ekinleti aldı, yerine ihfat koydu. Kalbine hidayet koydu, kalbine ulaşıp, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişiyi huşuya ulaştırdı ve ona mürşidini gösterdi. Bu 10 tane ihsanla kişi irşat makamına ulaştı ve tabi oldu. Tövbe etti, el öptü ve tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Bir günahını, iki günahını, üç günahını affetmek değil, bütün günahlarını affetmek değil, iki katı. Bütün günahlarını Allah Teala affediyor, sonra bir defa daha affediyor. Yani o kişinin günahlarını Allah sevaba çeviriyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi olayı. Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde, onlar günah işleyenlerdir. Günahları dereceleri giderek artar. Onlar cehennemde olacaklardır, buyuruyor Allah Teala. Azapları da arttırılacaktır diyor. Sonra 70. ayet-i kerimede diyor ki Furkan 70, ama kim tövbe eder de mümin olursa ve aminü salihata, yani nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesi yaparsa,

Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri döndürülür. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde, o kişinin tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri döner diyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Bütün günahları Allah Teala affediyor, yetmez, sevaba çeviriyor. Özelliği ne konunun? Konunun özelliği kişinin 10 tane Allah Teala'dan demin saydığımız 10 tane ihsanı alarak Allah'ın tayin ettiği mürşidine ulaşması ve o mürşidin önünde tövbe etmesi. Bu ona tam 10 tane nimet kazandırır. Bunlardan birisi de günahların sevaba çevrilmesidir. Hangi nimetler? Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Artık ona zünvani ilimler tesir edemez. Başının üzerine artık o bir muhafız taşımaktadır. Allah Teala'nın ikinci nimeti o kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin mühürünü açmaktır. Üçüncü nimeti kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarıya almaktır. Dördüncü nimeti o kişinin kalbinin içine imanı yazmaktır. Kişi böylece bu tövbeyle mümin olmak şerefine erer. Başının üzerine de devrin imamının ruhu bir muhafız olarak gelir yerleşir. Ne büyüğü, ne hüddam, ne de şeytanın herhangi bir zulmani ilmi ona tesir edemez. Demek ki bu tövbe evvela kişiyi çok önemli bir noktaya ulaştırıyor. Mümin kılıyor. Ve sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Bu Allah'ın beşinci nimetidir. Bundan sonra kişilerin hidayet üzere olmaları söz konusudur. Kişi hangi insan 10 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği yaşat makamına ulaşır da önünde diz çöker, tövbe ederse, o zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Yani kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olur. Ve o kişi dalaletten kurtulur. Üç ayrı cephede birden hidayet üzere olur. Hidayet ehli olur. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Dalalette değildir. Hidayete ulaşmıştır. Hidayetin içindedir artık. Hidayete ermemiştir. Önce ruhunu Allah'a ulaştıracak. Birinci hidayete erecektir. Allah'a ruhun ulaşmasıyla sonra fizik vücudunu ahsen kılarak, muhsin kılarak Allah'a teslim edecektir. İkinci hidayet.
Birincisi 22. basamakta, ikincisi 25. basamakta gerçekleşir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. Üçüncü defa hidayet ehli olacaktır. Nefsi tasfiye olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Daha sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecek. Dördüncü defa hidayete erecektir. Öyleyse bu tövbe kişiyi hidayete başlatıyor. Onun için Allah Teala Furkan 71'de onlar diyor, o kişiler yani onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri dönenler diyor. Allah'a ulaşırlar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse birinci tövbeyle mukayese edildiği zaman bir günah veya birkaç günah hakkında Allah'tan günahlarının affedilmesi talebinde bulunanların önünde hiçbir garanti yok. İnsanlar da zaten bu konuda ne yapacaklarını iyi bir şekilde bilmiyorlar. Affedilir veya affedilmez. Hiç kimse bir garantinin içinde değildir. Her günah içinde ayrıca Allah-u Teala'ya mutlaka başvurmak gerekiyor. Peki Allah-u Teala'nın hesabı toptan gördüğü bir faktör yok mu? Bir çözüm? Evet var. İşte o çözümden bahsettik. O çözüm kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ondan sonra Allah-u Teala'nın 10 tane ihsan olması ve bu 10 tane ihsanla Allah'ın onu irşat makamına ulaştırması. İrşat makamından da tövbe ve kurtulmuş. Öyleyse bu noktada 14. basamakta kişi bir defa ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba çevrilmesi söz konusu olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Öyleyse günahların affı söz konusu olmuş mudur? İki defa olmuştur. Hem Allah onun günahlarını affetmiştir, hem de sevaba çevirmiştir. Seyyiatlerini hasenata çevirmiştir. İşlenen günahlar karşısında kaybettiğimiz dereceler veya başka bir adıyla kazandığımız negatif dereceler, nakıs dereceler, eksi dereceler, biz günah işledikçe oluşurlar. Ve böyle bir dizayn içerisinde günahlarımızın işlemesi söz konusudur. Kim irşat makamına ulaşırsa Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi için onların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Allah Teala diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, tövbe etselerdi, Allah'tan
af dileğinde bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların affını talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını Allah Teala affedecek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedecek, günahlar sıfır kodunun altına düşmüş. Ne kadar günah varsa o kadar kişi sıfırdan o kadar aşağıda. Allah Teala affediyor, sıfıra rica ediyor her şeyi. Günahları affettiği zaman sıfırlanıyor günahlar. Bir defa da affediyor, bu sefer de sevaba çeviriyor. Sahabenin talebi üzerine af, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine ikinci af. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu talebinin kabul edilmesi haline Allah Teala şefaat diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamıdır, şefidir, şefaat sahibidir. Ve şefaati dünya üzerindedir. Ve o şefaatin muhtevası içinde sonuca gitmek söz konusu olmuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. Bu tövbe sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında şefaat meclisini oluşturuyor. İkinci af, yani günahların affedildikten sonra sevaba çevrilmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine gerçekleşmiş oluyor. Allah'ın sahabenin talebi üzerine mutlaka böyle bir tövbedir. Bu talep, talebin oluşması, bütün günahların affedilmesi, o kişinin ruhunu Allah'laştırmak üzere irşat makamına ulaşması ve 10 tane ihsanla ulaşması halinde geçerlidir. Allah'la sahabe arasındaki ilişkide günahların iki defa affedilmesi mağfiret adını alır. Günahların sevaba çevrilmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan dilediği affın ikinci affın Allah Teala tarafından kabul edilmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkilerde şefaat adını anır. Allah Teala günahları affediyor. Sahabenin talebi üzerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Allah Teala burada 14. basamaktaki bu tövbe ile kişinin cehenneme gitmesini önlemiştir. İki sebepten önlemiştir. Birincisi, o kişinin bütün günahlarını affetmekle kalmamış, sevaba çevirmiştir. Yani kişi o anda hiç günahı olmayan birisidir. Biz insanlar annemizden doğduğumuz zaman günahsız olarak doğarız. Ama sevabımız da yoktur. Sevabımız da, günahımız da sıfır noktasındadır. Ama ne kadar çok günah olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dileyen, ve 10 tane insanla mürşidine ulaşan bir insan, Allah Teala talebini kabul ettiği zaman onun bütün günahları affedilir ve sevaba çevrilir.
Burada özel bir durum oluşmuştur. Günahların sevaba çevrilmesi, yani mağfiret. Öyleyse bir işlevle karşı karşıyayız. Allah Teala demek ki günahları affediyormuş. Peki garantili olarak mı affediyor? Evet, garantili olarak affediyor. Kim diyor tövbe ederse ve mümin olursa. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor ve mümin olmanın vasfını vermiş. Nefs tezkiyesi yaparsa kişi, ameli salihat, nefsi ıslah edici ameli gerçekleştirebilirse. Bir insan nerede mümin olur? Burada. Allah'a göre mümin kimdir? Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşmuş bir kişidir. Kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişi mümindir. Mümin, imanın sahibi anlamına geliyor. Kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması ise 14. basamakta gerçekleşiyor. O zaman Allah Teala o kişinin Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre günahlarını sevaba çevirir. Kimlerin? Mümin olanların ve nefs tezkiyesine başlayanların. Zaten nefs tezkiyesine başlayabilmek mümin olmanın temelini teşkil eder. Müminlerin dışında hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamıştır. Kalbindeki ekinliği alıp yerine ifat koymamıştır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiştir. Çevirmezse o kişinin nefs tezkiyesi yapması, amel-i salat yapması mümkün değildir. O kişi ben müminim dese de diliyle Allah'ın katında bir kıymeti yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunlarına bakmamız lazım. Allah'ın kanunları bir kişi 10 ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, onların başının üzerine Allah devrin imanının ruhunu gönderiyor. Ve bu ruh o kişiye, o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a geri dönme, Allah'a mülaki olma zamanın geldi. Vücudu terk et. Ve ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücudun içinde değil ama dışında devrin imamının ruhu görev alıyor. O kişi artık bir muhafızın sahibi. Ve o kişi devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için kalbine iman yazılıyor. Bu sebeple mümin oluyor. Mücadele 22. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir buyuruyor Allah Teala. O zaman tabiiyet 10 tane ihsanla gerçekleştirildiği takdirde Allah'ın katından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ve gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İşte o zaman kişi mümin oluyor. Kalbinin içine iman yazılan kişi.
Allah Teala diyor ki onlar ki dilleriyle müminiz derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalplerinde iman kelimesi yoktur, yazılmamıştır diyor. Onlar mümin değillerdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminler kimler? Kalplerine iman yazılanlar. Kalbin 7 tane kalp şartı var. Kalbin içindeki ikinciyi Allah alacak. Bir, kalbin içine ihfat koyacak. İki, kalbine ulaşacak kişinin hidayet koyacak. Üç, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Dört, kişiyi huşuya ulaştırıp kalbinin mührünü açacak. Beş, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak. Altı, kişinin kalbinin içine imanı yazacak. Yedi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu 7 şartın sahibi olan kişi mümin olmuştur. Tabiatıyla o kişi 7 tane de inanç şartının sahibi olmak mecburiyetinde. Allah'a inanacak, Resullerine inanacak, Allah'ın kitaplarına inanacak, Allah'ın meleklerine inanacak, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra ruhunu tekrar Allah'a döndürmeye inanacak. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsten kaynaklandığına inanacak. Ve ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılması gerektiğine, bunun bir farz olduğuna inanacak. Böylece 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartıyla kişi mümin olacaktır. Aynı anda 3 de vasıf şartı oluşur. Kişi 3 ayrı cepheden birden hidayet üzere olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinde olur. Artık ruh hidayet üzeredir. Hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir ama hidayete adım atmıştır. Nefs tezkiyesine başlar. Tezkiyeyi ve tasfiyeyi tamamlayana kadar adım adım hidayete yaklaşacaktır. Hidayete ermemiştir ama hidayete adım atmıştır. Hidayet üzeredir artık. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması ve böylece nefsin tezkiyesine paralel olarak aynı oranda o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Bu da o kişinin hidayet üzere olmasıdır. Fizik vücudun hidayet üzere olması. İşte bu 3 şartla birlikte o kişi mümindir.

Ve çünkü tabi olup da mümin olanlar için geçerli olay. Ve nefs tezkiyesine başlayanlar için geçerli. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar için geçerli. Böylece görüyoruz ki bir insan felaketten kurtulduğu takdirde geçerli. Çünkü ancak hidayet üzere olan bir insan kalbine iman yazılandır. Peki bu tövbe kişiye onun bütün günahlarının affedilmesini ve sevaba çevrilmesini sağlar. Öyleyse birinci kavramdaki bir insanın günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbe ederek af dilemesi halindeki tövbenin hiçbir garantisi olmamasına karşılık bir insan eğer 10 tane insanla müşteri ulaşır da tövbe ederse o zaman o kişinin bütün günahları affediliyor, sonra bir defa daha affediliyor, yani sevaba çevriliyor. O kişinin cennetini Allah-u Teala garanti ediyor. Sadece bununla mı? Bütün günahları yok olduğu ve yerine sevaba çevrildiği için mi? Hayır. Allah-u Teala aynı zamanda bütün müminler için bir garanti vermiş. Onların başlangıçta yaptıkları her sevaba karşılık Allah-u Teala 10 katını verirken tövbe ettiği anda söylediğimiz standartlarda bir tövbe olacak. Mümin kılacak kişiyi. O zaman kişinin bir derecelik sevabına karşılık kazandığı derece 10 kat olmayacak, 100 kat olacak. Kişi nefsi emmarede. Sonra nefsi levvamede 200 katına çıkacak. Mülkime mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde. Ruhu gök katlarını birer birer aşarken 7 tane gök katına çıkacak, Allah'a ulaşacak ruh. Her katta yüzer yüzer artan sevaplar 1'e 700'e yükselir. Bu tövbenin sebebidir. İhsanla mürşidin önünde yapılan tövbenin sebebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat daha, 700 kat ihsan etsin. Bu irşat makamının önünde yapılan tövbenin tabii neticesi kişiyi bir yere ulaştırmış oluyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın ihsan buyurduğu şey muhakkak ki hepiniz için en güzelini oluşturur. 1'e 10 iken 1'e 700'e çıkmak bu tövbenin tabii neticesidir. Peki başka bir tövbe daha var mı? Evet, tövbeyi nasuh var. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Allah da size nur versin ve onunla yürümeye başlayın. Nasuh tövbesi öyle bir tövbe ki bir daha değiştirilmesi mümkün değil. İnsanlar içki içmeye tövbe ederler, sigara içmeye tövbe ederler. Sonra bakarsınız bir süre sonra tekrar başlamışlar. Neden? Çünkü tövbelerinden onları alıkoyacak olan şartlar yok. Nefsteki bütün afetler duruyor. İptilalar duruyor. Sigara iptilası, içki iptilası o kişinin tövbe etmesine rağmen onun tövbesinden kişiyi alıyor. Tövbe standartlarının dışına çıkartıyor. Ve kişi gene günah işlemeye başlıyor.

Ama tövbe-i nasuh öyle bir tövbedir ki bir daha bozulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bir kişi daimi zikre ulaşmadıkça ve 8 mertebe kalbi daimi zikre ulaşıp da tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 8 mertebe müzeyyen olmadıkça o kişi tövbe-i nasuha davet edilmez. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur, hikmet sahibi olmuştur, kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır, hikmet sahibi olmuştur, hayır sahibi olmuştur ve bu kişi aynı zamanda Allah'ın bütün söylediklerini işiten bir özelliğe kavuşmuştur. Allah'la tezekkür eden birisi olmuştur. Böyle bir standart söz konusu. Ve o zaman nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra artık o kişinin bir daha günah işlemesi, tövbesini bozması mümkün değildir. Neden? Tövbesini bozabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Nefsindeki afetlerin şeytanla birlikte tövbeyi bozma konusunda ona devamlı talepte bulunması lazım. Ama yok. Bütün afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Üstelik de kalbi 8 mertebe müzeyyen olmuş kişinin. Artık tövbesini bozması mümkün değil. Ne zaman tövbe bozulabilir? Eğer kişinin kalbinde afetler varsa, şeytan bu afetlere tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. O afetlere tesir etmek yoluyla kişiyi tövbesine rağmen tövbesini bozdurarak aynı günahı tekrar tekrar işlemeye sevk eder. Öyleyse eğer yoksa nefsinin kalbinde afetler yoksa kişinin şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Şeytan o kişinin elinde sadece bir esirdir. Ona hiçbir kötülüğü yaptıramaz. Ve Allah'ın bir emrini yerine getirmekten men edebilir o kişiyi. Ne de Allah'ın bir yasak ettiği bir fiili onun işlememesine mani olabilir. Yani ona işletebilir. İkisini de beceremez, yapması mümkün değildir. Çünkü şeytanın nefsindeki afetler tamamen yok olduğu için o kişiye tesir etmesi mümkün değildir. Tövbe-i Nasuh bu sebeple İhlas makamının sonunda o kişi kalp gözüyle 7 tane gök katını ve 7 tane gök katının 7.'sinin en üst noktasını Sitret-i Münteha'yı görmesi halinde Tevbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala'dan tarafından. Tevbe-i Nasuh'la Salah makamının sahibi olur. O kişinin zikri burada daimi zikirden külli zikre geçer. Daha sonra da Salah makamının 5. mertebesinde külli zikir tesbihe dönüşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Tövbe-i Nasuh'tan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. O kişinin başının üzerinde artık nur vardır. Hem kalbi %100 nurlanmıştır, hem de başının üzerinde bu nur oluşmuştur. İçi dışı nur olur kişinin Tövbe-i Nasuh'tan sonra. Ve 4 mertebe daha müzeyyen olması halinde kişinin Allah Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'tan sonra o kişinin irşat makamına teslim olduğu andan itibaren işlediği günahlar örtülür. İkinci mertebede, üçüncü mertebede örtülen o günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü
mertebede ise kişi irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki günahların affı konusu birinci tövbede, 14. basamaktaki tövbede kişinin o güne kadar işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmişti. Tövbe-i Nasuh'ta ise o kişinin tabiyetinden sonra işlediği günahlar ondan sonraki 4 mertebede gene sevaba çevriliyor. Her kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek en üstün noktaya gidiyor. İnsanı kamil hüviyetine ulaşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın indinde 3 tane tövbe var. Alelade tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbe, 10 tane ihsanla yapılan tövbe ve Allah'ın önünde yapılan tövbe-i nasuh. Allah-u Teala'nın hepinizin tövbelerini kabul buyurmasını, hepinizin bütün günahlarını sevaba çevirmesini ve hepinizi tövbe-i nasuha davet etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek üzere, ve vahyinden bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz vahiy. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bütün ilimlerin sahibidir. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik. Öyleyse Kur'an'da sayısız şifre vardır. O şifrelerin hangisini açabilirseniz, Allah Teala size ne kadar nasip etmişse o kadarına girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vahiy nedir? İlham nedir? Allah kimlere vahyeder? Bu konuları işlemek üzere bu akşam sizlerle bir aradayız. Alimlerin yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri şeyler bizi hiç alakadar etmiyor. İnsanlığın, özellikle İslam aleminin içine düştüğü bu feci durum, onların Kur'an'dan ayrılarak bildiklerini zannettikleri şeyleri insanlara öğretmesiyle oluştu. Bugün de, yarın da, öbür günde, kıyamete kadar Kur'an'ın ilmi aydınlatacaktır kainatı. Kur'an'ın nuru aydınlatacaktır. İlmin tamamı onun içindedir. Hiçbir eksiği olmadan, ama onu anlayabilecek olan kabiliyet, işte o kabiliyet Allah-u Teala tarafından verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, alimler demişler ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Herkes de inanmış ki Allah sadece peygamberlere vahyeder, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Kur'an-ı Kerim de kesinlikle böyle olmadığını söylüyor. Allah-u Teala'nın vahyettiği insanların peygamber olması gerekmiyor. Hatta Allah-u Teala insanların dışında yerlere, göklere, arılara, peygamber olmayan insanlara vahyediyor. İnsanların dışında yerlere, göklere, arılara vahyeden Allah-u Teala, insanlardan da peygamber olmayanlara rahatlıkla vahyettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve sevgili kardeşlerim, batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. Hak geldiğinde batıl yok olacaktır. Şu anda batıl olan ne? Şu söz: Allah sadece peygamberlere vahyeder. Şimdi hak geldi, Kur'an-ı Kerim geldi ve Allah yalnız peygamberlere değil, başka insanlara da vahyeder sözü Kur'an'dan doğrulandı. Öyleyse ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde? Ekkâne linnâsi aceben
en evhayna ila reculin minhum. Allah'ın onlardan bir adama vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah Teala. Onlar için, insanlar için acayip mi oldu? Ve enzirin nase, nası insanları nezretsin, uyarsın diye. Ve beşirillezine aminu ve aminu olanları müjdelesin diye. Enne lehum kademe sıdkın inde Rabbihim. Muhakkak ki onlar için Allah'ın katında bir sıdk makamı olduğunu müjdelemesi için. Kâle el-kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirler dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların içinden birisine vahyetmesi söz konusu. Dün de böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Allah-u Teala dilediğine vahyeder. Yarın da böyle olacaktır. Allah-u Teala dilediğine gene vahyedecektir. Vahiy, Allah'ın insanlarla konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın yerlerle göklerle konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın arılarla konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın peygamberlerle konuşmasının adıdır. Yani nebilerle konuşmasının adıdır. Allah'ın resullerle konuşmasının adıdır. Allah'ın peygamber olmayan, resul de olmayan insanlarla da konuşmasıdır. Hadi gelin beraberce bu konudaki ayetlere bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde ve kâlellezîne lâ yâlemûne, bilmeyenler dediler ki lev lâ yükellimunallâhü Allah bizimle de konuşsa ya, ev tetina ayetün, veya bize de ayet gelse ya, gelse ya. Kezalike kalellezine min kablihim misle kavlihim. Bunlar gibi bundan öncekiler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Teşabehet kulübüyüm, kalpleri birbirine benzer. Kat beyyenel ayati likamin yukinun. Allah

yakin hasreden kavme ayetleri beyan etmişlerdir, beyan etmiştir. Yakin hasreden kavim, yakinden mıradı ne? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Aynel yakinde vahiy müessesesi mutlaka tahakkuk ediyor. Aynel yakinin özelliği nedir? Aynel yakin kişiyi hikmet sahibi kılan kademedir. Basamakta başlar. Neyle başlar? Aynel yakin, daimi zikirle başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi aynel yakinin sahibidir. O kişi hikmet sahibidir. 4 temel vasfı vardır. 1 daimi zikrin sahibidir. 2 bu sebeple daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikir onların nefsini yok etmiştir. 3. böyle olduğu için kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. Gene aynı sebeple kalp kulağını da açmıştır. Yani bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir, Allah'ına vahyeder. Allah'ın gösterdiklerini de bu kişi kalp gözüyle görür. Kalp kulağıyla işitir Allah-u Teala'nın söylediklerini, kalp gözüyle de görür. İşte Allah-u Teala'nın bu kişiye yaptığı konuşmanın adı vahiydir. O kişi Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerini devamlı işiten ve Allah'a soran, cevap alan birisidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 28 basamaktan hangisine aittir? Onları bir defada derhal tespit edebilecek olan bir yeteneğin, bir ilmin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse vahiy müessesesi daimi zikre ulaşan herkes için geçerlidir. Sadece devrin imamına has bir olgu değildir. Devrin imamı Allah'tan vahiy alır. Bütün kavimlerdeki Resuller Allah'tan vahiy alır. İradelerini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler Allah-u Teala'dan vahiy alır. İrşada ulaşanlar Allah'tan vahiy alır. Nefslerini Allah'a teslim edenler Allah-u Teala'dan vahiy alır. Daimi zikre ulaşıp da söylediğimiz 7 vasfın sahibi olan herkes Allah'tan vahiy alır. Öyleyse aynı yakinin sahipleri de hakkül yakinin sahipleri de Allah'tan vahiy alırlar. Hepsinin de adı vahiydir. Demek ki Allah-u Teala sadece peygamberlere vahyetmiyormuş. Allah-u Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, Allah-u Teala'nın yere vahyettiğini görüyoruz. Zilzal 5 Biyenne Rabbeke ehvaleha. Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah-u Teala. Allah semaya vahyeder. Fusilet 12'de Allah-u Teala buyuruyor ki فَكَدَاهُنَّ سَبْلَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَهْوَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. İki günde gökleri
yedi kat olarak dizayn eden ve her yere emrini dizayn eder ve her yere emrini vahyeder. İki günde gökleri yedi kat olarak dizayn eder Allah-u Teala. Ve kadahünne ve kaza etmiştir. Seba semavatin yedi kat olarak semaları fi yevmeyni iki gün içinde ve evha fi külli semain bütün göklere emreder, bütün göklere vahyeder. Neyi? Emreha, onun emrini. Emrini bütün göklere vahyeder diyor Allah-u Teala. Dizayn eder ve bütün göklere yani yedi kat semaya da emrini vahyeder. Öyleyse Allah-u Teala arıya vahyediyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve evha rabbike ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mine şeceri ve mimma yarışu. Rabbin, senin Rabbin bal arısına vahyetti ki dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan evler edin. Arkasına diyor ki Allah Teala ve insan için bir şifa olan balı üret. Demek ki Allah Teala insanlara vahyetmesini bir tarafa bırakalım. Arılara da vahyediyor. Yerlere de göklere, yerlere de vahyediyor. Göklere de vahyediyor. Ve Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilere de vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine. Ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bi resulî. Ve o zaman ki Allah havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmişti. Kalu amennâ veşhed biyennenâ müslimûn. Dediler ki iman ettik ve şahit olun ki biz Allah'a teslim olanlarız. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın havarilere vahyettiğini görüyoruz. Kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Medyum suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve tesirül civali seyra Allah-u Teala Necm suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki o zaman vahyeder kuluna vahyedeceği şeyi.
Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: İz efhayna ila ümmike ma yuha. O zaman senin annene, Hazreti Musa'ya söylüyor bunu, senin annene vahyedilecek şeyi vahyetmiştik. O zamanki evhayna, biz vahyettik ila ümmike, senin annene ma şeyi yuha, vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Taha 38'de görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Maide 111'de. Öyleyse Allah Teala'nın vahiy müessesesinin sadece peygamberleri kapsadığı konusu sadece insanların uydurduğu bir şey, bir ispatı mümkün olmayan bir zavallı iddia. Alimlere sualler soruyorlar, müktesebatlarında olmayan şeyi de cevap olarak söylüyorlar. Oysa ki bunu bilmiyorum, incelemem gerekir diyebilseler zaten problem çözülecek. Kur'an-ı Kerim bu konulara açıklık getirecek. Bu söylediğimiz ayetler sevgili kardeşlerim bir kesinlik getiriyor konuya. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Peygamber olmayan, üstelik de bir kadın. Kadın bir peygamber hiç olmamıştır. Yetmez. Hazreti İsa'nın havarilerine de Allah Teala vahyetmiştir. Ve Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve mâ kâne li beşerin en yükellimullâhü illâ vahyen." Allah'ın hiçbir insanla karşılıklı konuşması, kelimelerle konuşması olmamıştır. Sadece vahyen olmuştur bu konuşma. Hangi insanlarla konuşmuşsa sadece vahyen konuşmuştur. Vahiy yoluyla konuşmuştur. Ev min verai hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürsile resulen fe yuhiye biiznihi ma yaşa, veya dilediğine izniyle vahyesin diye resul göndererek. Yani Hazreti Cebrail'i göndererek. İnnehu aliyyun hakim. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki vahiy müessesesi her devirde geçerlidir, her zaman geçerlidir ve Allah dilediğine vahyeder. Allah'ın Resulleri ise Allah Teala tarafından Risalete nezfedilmiş, seçilmiş olan insanlarsa her zaman Allah Teala ile konuşma halindedirler. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik diyor Allah Teala. Sonra diyor ki fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ehle zikir ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahipleri hepsi aynel yakinin sahipleridir.
Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, ehli tezekkürdür. Sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşabilen, tezekkür edebilen, müzakere edebilen kişileri ihata eder ki bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy müessesesinin kesin olarak başladığı noktadır. Kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşur. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini de görür. Demek ki 28 basamaklık bir skalada 26. basamakta muhtesap hak olarak vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından mutlaka kullanılıyor. Allah-u Teala o insanlara vahiy ediyor. Hangi şartlar içinde? O insanlar daimi zikre ulaştıkları zaman hem kalp kulakları açılıyor hem kalp gözleri açılıyor. Sadece Allah'ın vahyini işitmiyorlar. O vahye dayalı olarak gösterdiği her şeyi de görüyorlar. Peki bir de ilham var. İlham da bir konuşma türü müdür? İlham da karşılıklı bir kelimeye dayalı alışveriş söz konusu olmaz. Yani kişi Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ki biz onu o nefs ve onu dizayn edene, sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha men zekaha. Kim ki onu nefsini tezkiye eder, o kişi felaha ermiştir. Öyleyse bir kişi Allah-u Teala tarafından kendisine ilham verilmeye başladığı bir noktaya ulaşabilir. O noktada o kişi Allah'ın ilhamına muhatap olur. İlham kişinin bir yerlerde ulaşamadığı bir dizaynı, mesela şiir yazan bir insanın bir satırda duraklaması, oraya uygun bir şey yerleştirememesi halinde Allah-u Teala'dan kendine ulaşan bir kelime, bir cümle ilhamdır. Şeytanın ilhamı devamlı o kişiyi rahatsız etmek istikametinde kullanılır. Şeytanın bir tek muradı vardır. Herkesi mutsuz ve huzursuz kılmak. Bunun için vardır iblis. Bütün gayreti buna dayalıdır. Ve Allah başlangıçta insanlara ilham etmez. O zaman sen
Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığımız bir yer var. Nefs tezkiyesi söz konusu ve Allah-u Teala'nın ilhamı o zaman başlıyor. Evet, söz konusu olan Allah-u Teala'nın vahyi, vahiy müessesesi Allah'ın bir büyük nimeti olarak değerlendirilmelidir. Öyleyse Allah-u Teala kişiyle karşılıklı konuşur mu? Konuşur. Suallere cevap verir mi? Verir. Dilerse kişi sormadan da Allah-u Teala ona dilediklerini, dilediği her şeyi vahyeder. Öyleyse önemli olan Allah'ın vahyine müyesser olmak. Allah'ın vahyine ermek. Hamdolsun ki bizim aramızda çok sayıda kardeşimiz bu istikamette Allah'tan vahiy alabilecek noktaya geldiler. Bu açıdan Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'ın vahyettiği kişiler kimlerdir? Demek ki vahyin bir muktesep hak olarak başlangıç noktası daimi zikir. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp kulağının açılması, kalp gözünün açılması. Böylece Allah-u Teala'nın ulaşması için Allah o kişiyle kendi arasına bir köprü kurmuştur. Kalp gözünü ve kalp kulağını açarak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. Kur'an'ın içinde müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak onları diledikleri istikametinde tevil edip başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan resurs sahipleri rasyon ise derler ki ya Rabbi biz inandık ki bütün bu ayetler müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da ilimde kökleşmiş olanlar da resurs sahipleri de müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir bu tezekkürün sahibi, vahyin sahibi ulul elbab? Tarif getiriyor Allah-u Teala. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah-u Teala ayaktayken de otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikredilmesi, daimi zikir, bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yanüstü yatıyor.
her üç halde de kişinin zikretmesi asıldır. O zaman o kişi ullelbap olur. Ölçüsü nefsindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini faziletlerin %100 doldurması. Öyleyse kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurları tamamen dolduruyor. Faziletler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bizim için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın dizaynı. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kalbimizi öyle bir hüviyete sokuyor ki Allah'ın bütün söylediklerini işitebilecek olan bir hüviyete geliyor nefsimizin kalbi. Kalbimizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'ın bütün gösterdiklerini görecek hale geliyor. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılıyor. Hikmet sahibi olan kişi bu sebeple ehli tezekkürdür. Ullelbap tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. Bu sebeple kişi tezekkür eder. Kalp kulağı açılmıştır. Allah-u Teala'ya ister kalbinden geçirerek, ister kelimeye dökerek müracaat eder, sorar sualini. Allah-u Teala da mutlaka ona cevap verir. Öyleyse Enbiya 7'de Allah-u Teala'nın söylediği şey neydi? Senden önce de adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz diyor. Rical. Erkekler. Ve arkasından diyor ki Allah-u Teala feselû ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah-u Teala'nın sorun ifadesini kullandı ehle zikir. Ehli tezekkürdür. Onlara insanlar sorarlar. O da onlar da Allah'a sorar. Ve aldıkları cevabı aynen aktarırlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın hüviyetini hiç bilmeyen zavallı insanlar, derler ki ehli zikir, ben de ehli zikirim. Peki niçin ehli zikirsin? Çünkü ben Kur'an okurum. Kur'an bir zikirdir. Onu okuyan ehli zikirdir. Ben de ehli zikirim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ehli zikir bir, daimi zikrin sahibi olacak. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacak. Üç, kalp gözü mutlaka açılmış olacak. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmış olacak. Başka, ehli tezekkür olacak, ehli hayır olacak, ehli hikmet olacak. Bunların her biri ayrı bir ölçü. Hepsinin bileşke noktası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'tan vahiy almaya başlar. İşte bu açıdan olayları değerlendirirsek, vahiy alanların birçok kategorisinin var olduğunu görüyoruz. Vahiy alanların başlangıç noktası kişinin aynel yakin sahibi olduğu, hikmet sahibi olduğu ullelbap makamıdır. Daimi zikre ulaşan herkes ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür edebilir. Sorar, cevap ister. Allah Teala dilerse verir, dilemezse vermez. Ama sorar, Allah Teala onun her söylediğini zaten işitmektedir. Ama o da Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan bir imkanın sahibidir. Burada o kişiye henüz sadece
zemin katın sırları gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. O dergahtaki altın kapı, altın paralardan oluşan bir küme. Önlerinde rahleler bulunan, rahlelerin üzerindeki Kur'an-ı Kerimler bulunan onarlık insan ruhları sıralaması. Sağ ve birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisi ve sol kanat velisi. Ve çekmek hatta devrin imamı, insan ruhlarının seyri sülüke çıkmadan evvel duvar önünde nasıl secdeye vardıkları, sonra sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan nasıl altın kapıdan uçarak çıkıyorlar, arkasından üst katlara çıkacak olanlar birer birer çıkıyorlar ve yukarıda tek bir sıra oluşturuyorlar. Ayakta olan insanlardan, insanlıklarından oluşan, ama hepsi de boşlukta duruyor. Yerde değiller. Ve o tek sıra, aynı sıra halinde yukarıya doğru yükselir. Biliyorsunuz ki mihenk menfezinde bunun zıttı olur. Birer birer insanlar yükselirler, insan ruhları. Birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olur. Hiç kimsenin ayağı, hiç kimsenin başına değmez. Sürat sonsuz hızdır ve aynı hızdır. Ama burada tek bir sıra yukarıya doğru yükselir. Diğerinde aynı anda çok sayıda insan ruhu Allah'a doğru yükselir. Ama hepsi aynı hizadadır. Soldan sonra sağa aynı hizada. Hepsi ayakta vaziyette ve yukarı doğru grup halinde bir yükselme. Saffat suresinde saf halinde yükselmenin kesinleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, vahiy almanın başlangıç noktası Ulu'l-Elbab makamında sadece kalbin bir mertebe müzeyyen olmasını içerir. Ne zaman o kişiye göğün birinci katı gösterilirse, o kişi her gök katında bir mertebe daha Allah'ın indinde yücelecektir, saflaşacaktır ve her katta vahiy daha gelişmiş bir vahiy olacaktır. Her katı Allah-u Teala'na göstererek onun bilgisini, ilim seviyesini daha açık bir ifadeyle irfan seviyesini aktaracaktır. Dikkat edin ki vahiy alanlar sadece irfan sahipleridir. İrfana ulaşamayan birisi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmayan birisi Allah'tan vahiy alamaz. Vahyin başlangıç noktası mutlak olarak ilmel yakinin bittiği noktadır. Ama aynel yakin başlamadan da kişi Allah'tan vahiy alabilir. Kalp kulağı açılabilir. Kalp gözü açılabilir. Ama daimi zikre varmamıştır. Mümkündür. Öyleyse vahyin alınabilmesi kalp kulağının mutlaka açılmasını ifade eder. Allah'ın yoluna giren bir kişi Allah'a ulaşmayı dediği zaman o kişinin kulaklarındaki vakra alınır, kalbindeki ekinnet alınır ve yerine ihbat konulur. İrşad makamının söylediklerini kişi idrak etsin diye baş gözünün kulaklarındaki vakra alınmıştır. Ama Ulu'l-Elbab makamında kalp gözü açılır kişinin.
kalp kulağı açılır. Kalp gözü de kalp kulağı da Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi baş kulakları ve baş gözü, baş gözündeki hicab-ı mestur alınarak, baş kulaklarındaki bakra alınarak bir yeni hayata başladığı zaman Allah-u Teala onların ölülerken hayata geçirildiğini söylüyor. Ve burası üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Dördüncü basamakta rahim esması. Beşinci basamakta gözlerinizdeki hicab-ı mestura. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki bakra. Yedinci basamakta kalbinizdeki ekinet alınıyor. Ve yerine ihbat konuluyor. Fizik vücudunuz ölüyken hayata getirildi. Bunlar olmadan evvel siz yaşıyordunuz ama Allah'a göre bir ölüydünüz. Ve bunlar değiştiği için yaşadınız. 5, 6, 7. basamaklar. Ama burada ölüyken hayata gelen fizik vücudunuz 26. basamakta Ulu'l-Elbab makamında kalp gözünüz açılıyor. Nefsinizin gözleri açılıyor. Kulakları açılıyor. Yani kalbinizdeki kulak ve göz açılıyor. Fiziğin ötesini göstermesi için Allah-u Teala'nın fiziğin ötesini size anlatması için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala'nın dizaynı sizi manevi hayata, fiziğin ötesine hazırlamaktır. Fiziğin ötesini görür kalp gözü, fiziğin ötesini işitir kalp kulağı. Ve bu noktada Ulu'l-Elbab noktasında kişi sadece zemin katın sırlarını görür. O konuda Allah-u Teala'dan bilgi alır. Ama Allah-u Teala daha sonra ona bütün gök katlarını birer birer gösterecektir. Gösterdikçe vahiy o katı da ihtiva eden bir özellik kazanır.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp gözü ve kalp kulağı sizlere de Allah Teala tarafından sizleri nimetlendirilerek verildi. Aranızda kalp gözleri, kalp kulakları açılmış olan kardeşlerimiz var, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesi neyi ifade eder? Bunun ötesi ihlas makamını açtığınız zaman salah makamında oluyorsunuz. Salah makamında Allah Teala bu alemin ötesini gösterecektir size. Yedi tane alemin ötesini. İl-i ilahi ihlas makamında görülür. Ama salah makamında ademe geçersiniz. Adem'den, yani yokluktan kainata baktırır Allah Teala. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Burası ullel makamıdır. Burası, affedersiniz, salah makamıdır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerindesiniz. Ve nefsinizin kalbindeki müzeyyen olma miktarı 8'den 12'ye ulaşır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece Allah'ın zatını da görmeniz söz konusu olur. Öyleyse Hakkul Yakin'in bulunduğu noktadasınız. Ve kalp gözünüzün ulaştığı yer artık Allah'ın zatını da muhtevidir. Gaybi imanınız tahkiki imana dönüşmüştür Rabbinizi gördüğünüz için. Burası irşat makamına tayin olduğunuz yer. İradenizin Allah'a bağlandığı yer. Daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Her kavimdeki Resuller. Daha üst seviyede vahiy Resuller içindir. Daha ötesi var mı? Evet, var. Vahyin en üst seviyesi devrin imamı içindir. Devrin imamı her an Allah ile ilişki içerisindedir. Her an ondan bir şeyler alır. Her an bir şeyleri tezekkür eder. Allah onunla her an bir beraberliğin içindedir. Vahyin son noktası orasıdır. Onu konuşturan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette ki nebilere Allah-u Teala'nın verdiği vahiy ile Resullere verdiği vahiy birbirinden farklıdır. Üstünlüğe göre dizayn edilir. Vahyin bir başka cepheden incelenmesini gördüğümüz zaman ilmi ledüne ait vahiy ile Risalete mütalik olan vahyin birbirinden ayrıldığını görürüz. Allah Teala ilmi ledününü verirken

başka açılardan değerlendirir kişiyi. Onun Resul olması veya Nebi olması, hayır, önemli değildir. Allah'ın başka kriterleri var. O kriterlere dayalı olarak verir ilmi lecununu. İlmi lecunu gizli ilmidir Allah-u Teala'nın. Bu Rabbani bir ilimdir. Allah-u Teala'nın gizli Rabbani ilmi ilmi lecun adını alır. Vahyin her an oluştuğu ve fizik ötesinin her an o kişiye ayan olduğu ve farklı özelliklere sahip kılındığı bir safhayı içerir bu. Burada Risalet, Nübüvvet ikinci planda gelir. Birinci planda gelen Allah-u Teala'nın o kişiye ledününden vahyetmesidir. Hazreti Musa Nebi'ydi. Allah-u Teala'dan vahiy alıyordu. Ama bu vahiy leduni vahiy değildi. Ama Hızır Aleyhisselam bir Nebi, hatta Resul olmadığı halde Allah-u Teala'dan leduni vahiy alıyordu. İki vahiy birbirinden farklıdır. Ve bu açıdan mütalaa ettiğiniz zaman leduni vahiy normal vahiyden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha tamamlanıyor. Vahiy konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sevgilerimiz biliyoruz ki karşılıklıdır. Biliyoruz ki sevgilerimiz Allah'ın sevgisiyle birliktedir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda bir sohbette birlikteyiz. Bir gönül sohbeti. Konumuz mu? Şeytan. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Fuhuş, Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerdir. Münker de inkar kelimesiyle aynı kökten geliyor. Allah'ın doğrularının tersine inanmak, tersini müdafaa etmek, zıttını müdafaa etmek, Allah'ın yasaklarının da zıttını müdafaa etmek. Allah yoktur diye kişi bir söz söylediği zaman Allah'ı inkar etmiş olur. İşte bu nekirdir. Allah'ın inkarıdır. Allah'ın emirlerinin inkarı da aynı statüde, aynı standartlarda bir olguyu ifade eder. İnkar, inkar edilen her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi hani Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. İşte sevgili kardeşlerim, gerçekten dille, kelimelerle anlatılması tarifi mümkün değil. Allah ile aranızdaki aşk kademe kademe gelişir. Bir, Allah'tan hoşlanırsınız. Hoşlanmaya başlarsınız. Sonra ikinci aşama. Allah'ı seversiniz. Hoşlanma sevmeye dönüşmüştür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bundan sonraki aşama Allah'a aşık olmaktır. Artık tamam mı diyorsunuz? Hayır, tamam değil. Aşık olmanın ötesi de var. Allah'a hayran olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Bu üç kademede de taraflar eşit olabilir, aynı seviyede olabilir. Ama hayran olmak dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, aynı seviyeyi ifade etmek mümkün değildir. Mutlaka hayran olunan üstün bir pozisyondadır. İşte kainatı yaratan, kainatın sahibi olan Allah, üstünlerin en üstünüdür. Üstünleri de yaratan olduğu için. O, tarif edilemez
bir güzelliğin sahibidir. O tarif edilemez bir üstünlüğün sahibidir. O hayran olması lazım gelen bütün vasıfları üzerinde toplayan kainatın yaratıcısıdır sevgili kardeşlerim. Hepimiz onun tarafından yaratıldık. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel ki, kelimelere sığmaz ki sevgili kardeşlerim, anlatılamaz ki, nasıl anlatayım? O Allah, bizleri yaratan, bir gün onu göreceksiniz. Bu gözlerle görmeyi düşünüyorsanız, hava alırsınız. Bu gözlerle Allah-u Teala görünmez. İşte Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hazreti Musa dedi ki, Ya Rabbi ben seni mutlak olarak görmek istiyorum. Ne olursa olsun bana kendini göster. Bu baş gözüyle Allah-u Teala görme talebi. Allah-u Teala buyurdu ki, sen beni göremezsin. Baş gözüyle beni görmek istiyorsun. O gözler beni görmeye müsait değildir. Sen bir mahluksun. Ama ben karşıki daha tecelli edeyim. Sen de durumu gör. Ondan sonra tekrar konuşalım. Allah-u Teala daha tecelli ettiği zaman daha bir anda parça parça olup infilak etti, patladı. Yok oldu daha. Her tarafa dağıldı parçaları. Hazreti Musa da gördüğü manzarayla bayıldı zaten. Allah-u Teala ona dedi ki, ayıldığı zaman görüyorsun ki baş gözleriyle beni görmen mümkün değil. Ama Hazreti Musa Allah-u Teala'yı kalp gözüyle çok sayıda gördü. Hayatının daha sonraki devrelerinde. Sevgili kardeşlerim, biz de gördük. Biz bir peygamber değiliz. Allah'ın bir Resulüyüz. Ama Allah'ı görmek, salih makamının 5. kademesine gelmiş herkes için mümkündür. Salih makamının öncesinde ulul-elbab makamı var. Kişi Allah'a ruhunu teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir, iradesini Allah'a teslim etmiştir. İradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kim tayin edilirse o kişi Allah'ı görmek şerefine erer. İnsanlar vardır, biz mürşidiz derler ama Allah'ı görmemişlerdir. O zaman onların tayinleri kendilerine ait olan bir tayindir. Allah'ı herkes görebilir. Yeter ki Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve en sonunda iradesini de teslim etsin. Ve Allah-u Teala ona desin ki, irşada memur ve mezun kılındın. İrşada memur kılındın. Yani irşat konusundaki bütün emirleri biz veririz diyor Allah-u Teala. Sen de o emirlere itaatle görevini yaparsın. O emirlerin itaati çerçevesinde görevini yaparsın. Bu irşada memur kılınmak demek. Emirleri veren Allah her an emirler verecek. İradesini kendisine bağladığı kişiye, o kişi de sadece Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirecek. Sonra, daha sonrası ve mezun kılındın. Yani artık benden diploma aldın diyor Allah-u Teala. Mezun kılındın, sana izin verildi. Mezun kelimesi ve izin kelimesi aynı kökten geliyor. Sen bu
görevi, irşat görevini yapmak konusunda benden izin aldın diyor Allah-u Teala. Müsaade aldın diyor. Kişi sadece Allah'tan soruyor ne yapması lazım geldiğini. Hatta çoğu zaman sormadan gidiyor emirler ard arda. Kişi de bu noktadan itibaren hep bir hayat boyu Allah'ın bütün emrettiklerini yerine getiriyor. Hayatı Allah'ın emirlerini yerine getirmekle geçiyor. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluyor. Neden? Çünkü artık onun iradesi yok. O kişi daimi zikre ulaşmıştı. Ama şimdi tesbihte. Neden tesbihte? Daimi zikir iradenin mahsulüdür. Kişi kendi iradesiyle adım adım ilerleyerek daimi zikre ulaşmıştır. Bu onun iradesinin mahsulüdür. Allah-u Teala'nın yardımıyla tabii o noktaya ulaşılabilir ancak ama irade asıldır. Sonrası mı? Sonrası Allah-u Teala onu iradesini teslim aldıktan sonra irşat makamının sahibi yapar ve o kişi ömür boyu hep bu minvalizle hayatını devam ettirir. Bir kişinin iradesini Allah'a teslim ettikten sonra düşmesi mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. O kişi artık Allah'ın ömür boyu emrinde olacaktır. Verdiği emirleri yapacaktır sadece. Kendisinden hiçbir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değildir. Her zaman soracak ne yapması lazım geldiğini, cevaplar alacak ve o cevapları tatbik sahasına koyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Allah'ın seçtiği kişilere verdiği risalettir. Risalet, irade bağlılığını mutlaka devreye alır ve onun daha da ötesini ihata eder. Bütün resimler mutlak olarak iradelerinin Allah-u Teala tarafından teslim alındığı kişilerdir. Ama onlardan birisi tasarruf rızasına ulaşır. Allah-u Teala'nın tasarrufuna girer. İşte Cin Suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir. Ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. İşte bu tasarruf rızasıdır. Bütün devirlerde devrin imamları aynı statüdedir. Tasarruf rızasının sahipleri. Allah onlardan razı olmuştur ve onları tasarrufu altına almıştır. Onlar Allah'ın tasarrufundadırlar. Kendilerinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değillerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün zamanlarda tasarruf rızasının sahibi bir tek kişi vardır. O devrin imamıdır.
Yani devrin imamı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Allah'ın katında oradaki boyutlarda her gün 7 vakit namaz kılınır. Allah'ın huzurunda o 7 vakit namazın imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende ve hay olmak durumundadır. Sadece bu dünyada, bu dünya din açısından kainatın merkezidir. Bu dünyada görev yapan Allah-u Teala'nın asli hüviyetteki imamları nebidirler, peygamberdirler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamberdi, bilindiği gibi Hatem-ül Nebiyyindi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki

Bien. Muhammed diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adını kullanarak başlıyor ayet-i kerime. Muhammed hiçbir erkeğin babası değildir. Aranızdaki hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Hatem'in Nebiyindir. Nebilerin kitabıdır. Nebilerin mührüdür. Nebilik yani nübüvvet müessesesi onunla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği paye nübüvvettir, peygamberliktir ve son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Ne dersiniz? Her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Ondan hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz. Ama önemli olan son duraktır. Ona hayran olmak. O her şeyiyle sizin sahibiniz olur. Artık sahibi olan birisiniz. Kainatı yaratan sizin sahibiniz olmuştur. O zaman siz de aynı şeyleri söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Bir de anlatabilseniz, anlatılamıyor ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak başka şey. Tarif başka şey. Kelimelere sığmaz, kelimelerle anlatılamaz. Ama şunu her zaman söyleyebilirsiniz, her şey o kadar güzel ki. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki bütün insanların mihnet zannettikleri, yani üzüntü çekme istikametinde kullanılan bir kelime mihnet, hüzünlenmeleri, hepsi sadece bir tek sebebe dayalı. Allah ile ilişkinin kurulamaması hali. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onunla karşılıklı konuşma noktasına hepiniz gelebilirsiniz. Kim ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim etmişse, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmişse, işte o Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Onları Allah Teala ulul elbab diyor. Mülklerin sır hazinelerinin sahipleri diyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu hafif bir sesi söyledik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Sessiz zikir. Sonra sessiz zikir. Gene diliniz kımıldıyor. Gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor sadece. Bir de kalp zikri var. Ne diliniz kımıldıyor, ne sesiniz çıkıyor. Ama içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan, sesinizi de çıkarmadan kalbinizdeki ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. O kelimeyi, Allah kelimesini kalbinizdeki ses tekrar ediyor. İşte bunu usul haline getirirseniz, bunun üzerine düşerseniz mutlaka başarırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutlaka yardım eder. Yeter ki siz onu yürekten, kalpten isteyin Allah Teala'dan. Ullelvap olmayı, ben ya Rabbi, ben şartlar ne olursa olsun mutlaka ullelvap olmak istiyorum deyin. O sizi imtihanlardan geçirir. İmtihanlardan yılmayın. Bilin ki onlar imtihandır. Güç olaylardan geçeceksiniz. Sizi yetiştirecek. Sevgili kardeşlerim, her olaydan gerekli dersi alacaksınız ve müktesebatınız her gün artacak. Bir gece gene sağ tarafınıza yatmış ve İçinizden Allah kelimesini tekrar ederek uyumuşsanız ve uyandığınızda da kalbinizin kulağınızda duyduğunuz çift atışlarına paralel bir şekilde sessiz sesinizle Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizi duyacaksınız. Sessiz sesinizle dilinizi de kımıldatmadan yastık üzerine gelen kulağınızı biraz oynattıktan sonra kalbinizin atışlarını kulağınıza hissedeceksiniz. Ve o atışlarda içinizdeki sessiz sesle Allah, Allah, Allah, Allah şeklindeki Allah kelimesini ama ne dilinizi kullanarak ne de ses çıkararak, ikisi de yok. Dilinizi de kullanmayacaksınız. Ses de çıkarmadan zikir yapacaksınız. O kalbinizdeki sesle bir noktaya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte orası sizin daimi zikrin sahibi olacağınız noktadır. Bir sabah uyanacaksınız ki İçinizdeki ses devam ediyor. Dilinizde kımıldatmadan o ses Allah, Allah diye devam ediyor. İşte bu daimi zikrinizin başlangıç noktasıdır. Hemen uyan ulaştığınızı zannetmeyin. Bir de bakacaksınız, gündüz bile ses kesilmiş. Sonra geceleri de kesilecek. Sabah kalktığınız zaman duyamayacaksınız. Ama yılmayacaksınız. Eğer peşini bırakmazsanız, kuyruğundan yakalamışsınız bir defa, peşini bırakmazsanız sevgili kardeşlerim, mutlaka daimi zikrin sahibi olursunuz. Olursanız ne olur? Olursanız, bakın neler oluyor. Madde 1. Siz daimi zikrin sahibisiniz. Ayaktayken de, otururken de,
yan üstü yatarken de Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Allah Teala ne diyordu Nisa 103'te? İzâ kadaytumus salâte diye başlıyor. Namazınızı tamamladıktan sonra kıyamen ayaktayken, kuğuden otururken ve alâ cunûbihim ve yer üstü yatarken Veskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Veskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikret. Bu bir emir. Allah Teala emri açık ve kesin bir şekilde vermiş ve uygulanmasını istiyor. Söylediğim yöntemler her birisi bir hayat tecrübesinin sonuçlarıdır. Hiçbirisini bize başka bir insan öğretmedi. Bunları hep yaşayarak Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın bize yaşatmasıyla öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki şu anda sizlerle bir beraberliğin içindeyiz. Ve de Allah'tan bahsetmek gibi bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu yaşıyoruz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamdayız. Sizler varsınız, biz varız ve Allah var. Bir üçlü. Ve bizi sadece bir ayna olarak düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözlerini size ulaştıran bir ayna. O bizi bir vasıta olarak kullanıyor. Biz bir hiçiz. Sadece Allah'ın söylettiklerini söyleyebilen bir hiç. Ama o bizi seçmiş. Bizi vazifeli kıldı. Ve göreceksiniz ki gelecekte bu savaşların hepsi bitecek. Bir dünya sulhu kurulacak. Dünyaya sulh ve sükun hakim olacak. Ve dünyayı Allah yönetecek. Biz mi? Biz sadece onun bize söylettiklerini şu anda olduğu gibi onun bize söylettiklerini size ulaştıran bir vasıta olacağız sadece. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek kudreti bizde mevcut değildir. Bunu yapmak yetkisi bize verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, sulh ve sükunun yerleşmesi ancak bu şartla mümkün olacak. Dünyada şu anda bir kör dövüşü devam ediyor. Aynı dinin sahipleri olan insanlar diğerlerini başka bir dinde zannediyorlar. İşte bizim dinimiz diyoruz adına İslam dini, o bizim dinimiz.
Bir de Hristiyanların dini var. Bir de Musevilerin dini var. Yahudilerin dini var. Üç tane kitaplı din var şu anda dünya üzerinde diye düşünüyoruz. Ve bizim din alimleri de diyor ki bizim dinimiz en son din olduğuna göre muhakkak ki en mütekamil din, tekamül etmiş, en gelişmiş din bizim dinimizdir. Dinler tekamül etmez. Dinler yoktur. Sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Bir tek din. Gerçekten bir tek din mi? Hadi gelin gelin Kur'an'a dönelim. Kur'an ne dedik? Kur'an Furkan'dır. Hangi iddianın sahibi ise bir insan başkalarına garip de gelse, bir iddia sahibi ise o iddiasını Kur'an'la ispat etmek mecburiyetindedir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka bir şey yoktu. O bütün emirlerini istisnasız Allah'ın kendisine ezberlettiği, kalbine yazdığı, kalbinden okuttuğu kelimeleri oradan okuyarak, harf harf okuyarak değil, kalbine Allah'ın yazdırdığını okuduğu bir Kur'an. Bir kitap okumak değil, kalbini okumak. Birbirinden ne kadar çok farklı iki şey sevgili kardeşlerim. İşte böyle. Allah Teala insanlara hükmeder. Dilese herkese ayrı ayrı hükmeder. Herkese en güzeli yaptırır. Ama o zaman insanları imtihan etmez ki. Oysa ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Kişiler birbirinden farklı mertebelerin sahibi olacaklardır. Neye göre? Düşünce sistemlerinin onların yönettiği davranış biçimine göre. Ya Allah'a karşı gelenlerden olacaklar. Ne yazık ki insanların çoğu farkına bile varmadan onun karşısına dikilmişlerdir. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilmi o kadar güzel, o kadar muhteşem, yani ihtişamlı ki bir yerde anlatamamanın aczini taşıyoruz. Ama o bize mutluluğun bütün boyutlarını öğretti. Ve bizi de sizlere öğretmekle vazifeli kıldı. Ve bir ömür boyunca bize Kur'an'dan başka hiçbir şey öğretmedi Allah-u Teala. Öğrettiği her şey Kur'an-ı Kerim'de yer almış olanlar. Bundan 14 asır evvel de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı ve sadece Kur'an vardı. Üstelik de Kur'an adım adım indirildi. 23 sene sevgili kardeşlerim, 40 yaşından 63 yaşına kadar Kur'an indirildi ona. Allah Teala sahabe için ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet kelimesinde onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sahabeden bahsediyor. Sözün ahsen olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim.
Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Nedir bu ulul elbab deyip duruyoruz? Ulul elbab lüblerin sahipleri demek. Lübler sır hazineleri demek. Kim ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, uykuda veya ayık uykuda değil, her an içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı tekrar ediyorsa, işte o kişi ulul-elbab olmak şerefine ermiştir. Böylece kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olunca o kişinin kalbini Allah'ın nurları doldurmuştur. O kişi daimi zikrin sahibidir. Kalbindeki afetler yok olmuştur. Bu sebeple iki mükafat almıştır Allah-u Teala'dan. Bir, kalp gözü açılmıştır. İki, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini, kalbindeki göze gösterdiklerini, kalbindeki gözle görür. Bu, Allah'ın açtığı kalp gözü, Allah'ın açtığı kalp kulağıdır. Bunlar, kişinin daimi zikre Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu kişinin, ulul-elbab olan kişinin vasıf şartlarıdır. Temel şartlar. Bu şartların ışığı altında kişi sonuçlara ulaşmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah-u Teala'yla her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Her an zikretmektedir. Her saniye 100 derece at kazanmaktadır. Çünkü Allah-u Teala, affedersiniz 100 derece diyorum, 700 derece kazanmaktadır. Allah-u Teala ona 700 katını vermiştir. O kişi zikrettiği zaman her Allah kelimesini 1 derece kazandığını kabul etsek, ki daha aşağısı zaten olmaz, bu 1 derece kazanan kişiye nazaran bu kişi 700 kat, onun 700 katı derecat kazanıyor. Her saniye 700 derecat kazanıyor. İşte bu derecat kazanmak hayırdır. Hayır, derecat kazanmaktır. Şer, derecat kaybetmektir. Bu kişi derecat kazanıyor, hayrın sahibi. Bir sonuç şartı daha var. Sonucun ona kazandırdığı vasıf, bir sonuç. Bu kişi ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İkisi de aynı kökten geldiği için ikisini bir kabul ediyoruz. Bu kişi ehli hükümdür. Hüküm verirken mutlaka Allah'a sorarak hükmünü verecektir. Böyle olduğu için de Allah'a sorarak hüküm vereceği için bu kişi mutlaka hikmet hükmün sahibi olacaktır. Bir de ehli hikmettir. Bir Kur'an-ı Kerim ayetine baktığı zaman eğer o Kur'an-ı Kerim ayeti 28 basamaktan herhangi birisine aitse, hangi basamağa ait olduğunu bir çırpıda, bir bakışta anlayabilen bir özelliğin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ve de hepinizin elbap makamına ulaşmasını, daimi zikrin sahibi olmasını, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır, ehli tezekkür olmasını, kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
0: El Fatiha ve Es-Selamu Aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Türkiye'de öğle saati olan bu saatte yine bir Ramazan sohbeti sunuyoruz size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gönlümüz hep sizlerle birlikte. Hep bir beraberliğin mutluluğunu yaşamak için bir hal, bir mutluluk aracı. Ve ise konumuz 10 insan, 10 nimet. 28 basamaklık İslam merdiveninde bu 28 basamağın 14 basamağıyla alakalıyız bugün. On tane ihsanın oluştuğu yer 14. basamağa kadar ve 14. basamaktaki 10 tane nimet konumuz bunlar. Öyleyse başından başlayalım. En başta birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler ve konumuz buradan başlar. İnsanlar olayları değerlendirirken iki ayrı kesimde kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Birinci kesimde bulunanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde şüphe olanlar, kalplerinde hayır bulunmayanlar, Allah'a isyan edenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeleri normal standartlarda mümkün olmayan insanlar. Tamamen Allah'ın sünnetlerine ters çıkan bilgilerle donanmışlar ve kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başkalarının da Allah'ın yoluna ulaşmasına ve bu yol üzerinden Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde sakın böyle insanlardan olmayın. Sizler bizi dinlediğinize göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir özelliğin sahibi olacaksınız. İşte ikinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirken ya söylediğim standartlarda değerlendiren insanlardır, onların kurtuluşları söz konusu değildir. Gidecekleri yerde cehennemdir. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler. Ama bir kısım insanların da kalbinde hayır var. Allah-u Teala diyor ki eğer kalplerinde hayır diyorsaydık onlara eşittirirdik diyor. Ama hayır olmadığı için bu standartlarda, içinde bulunduğumuz standartlarda eşittirmiş olsaydık bile onlar gene çevrilip giderlerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar var Allah'a isyan etmiyor.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor henüz ama dilemek söz konusu edilmemiş kendisine, böyle bir şeyden haberi yok ve kendisine söylendiği zaman belki kabul edecek, belki kabul etmeyecek. Ama kalbinde hayır var. Yani başka insanlara karşı olan davranışı negatif değil. Özellikle insanlara düşmanlık etmek için yaşamıyor. Başka insanlara kötülük etmek hedefi değil. Kendisine kötülük yapıldığında belki o da mukabele ediyor. Ama genel anlamda bir kötü niyetin sahibi değil. Genel anlamda kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama başkalarının Allah'a ulaşma dileklerine de negatif bakmıyor. Herkesin diyor kendine göre fikri vardır. Olabilir diyor. Allah'a isyan etmeyi aklına bile getirmiyor. Bilmediği için Allah'ın emrini onu yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama öğrendiği zaman kesin olmamakla beraber geniş bir

böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri var. Dilediğini kendisine seçer diyor. Dilerken de demin söylediğim kıssaslara bakıyor. İşte seçilen insanların kurtulma şansı, kurtulma ümidi büyük. Ve bu ikinci basamaktayken Allah Teala seçimini yapar. Kişilerin yaşadıkları olayları değerlendirmesindeki kıstaslara göre hareket eder Allah Teala. Ve diyor ki Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde biz onların ebeveynlerinden, oğullarından, kardeşlerinden seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları hidayete erdirir. O sırat-ı müstakimle biz insanları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız ifadesini kullanıyor. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların niteliğine bakıyoruz. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Şimdi bu noktaya gelmeden evvel kişiler Allah tarafından seçiliyorlar. Bu seçilen insanların vasıfları belli. İşte bu seçilenlerden her kimi Allah kendisine ulaştıracaksa biliniz ki o insan bu seçilenlerin arasında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kurtuluşuna ulaşabilenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın seçtiklerinden onlar cennetin sahibi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah onları kurtuluşa ulaştıracağını garanti ediyor. Kim de dilemezse onların kurtulabilmesi söz konusu değil. İşte dilemeyenlerin durumu Allah-u Teala dilemeyenler için şöyle diyor: اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا فَرَاضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيْنَ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا قَابِلُونَ اِلَٰيْكَ مِوَابِ مِنَّارِ بِمَا كَانِ اِكْسِمُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, kendi ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları derecede itibariyle ateştir diyor. Kesin bir hüküm getirmiş Allah-u Teala. Olmazsa olmaz hükmü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cennetime giremez diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Olayı bitiriyor. Ya dilerse o zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Vel Asr suresi. Vel Asr diyor, Asr'a yemin ederim. İnden insan lefiymiş. İnsanlar muhakkak hüsnandadırlar. Asr'a yemin olsun ki insanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Yani gidecek.

cennettir ya cehennemdir. İllellezine aminu. İlla hariç. Ellezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar İslam'da olmayacaklardır. Yani gidecekler ya cennettir diyor Allah-u Teala. Şimdi böyle olan birisini düşünelim. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbine bakar hep. Kalbinde böyle bir talep oluştuğu anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'ın da işittiği bir olgu. Üçüncü basamak. Ve arkasından Allah-u Teala o kişide Rahim esmasıyla tecellisine başlar. Dördüncü basamak. Bu Allah'ın ilk ihsanıdır kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'tan mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. Ve bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması söz konusudur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandır, bir kısmı muhacirindendir, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grupta irşat makamının sahibi ve tabi'in adı verilenler, tabi oldukları için tabi olanlar manasına tabi'in denenler, onlara tabi olmuşlar. Nasıl? İhsanla tabi olmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor ihsanla tabi olmaktan muradı ne? İşte şimdi bu ihsanla tabi olmayı size anlatıyoruz. Eğer tabiyet ihsanla değilse, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi hiç kimseye tabi olamaz. 100 tane mürşidin elini öpse, tabi olmuş değildir. Tabi olması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu talebini Allah-u Teala görüyor, işitiyor, biliyor ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın birinci ihsanı. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettim ama çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya söylüyor. Demek ki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla bir tecellisi var. Ayet-i kerimenin Arapçası şöyle: Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa a rahime rabbi. Allah-u Teala kişiye kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü an aynı anda işittir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamakta kişi. Rahim esması ile Allah'ın tecellisi de ihsanlardan birincisi. Bu tecelli, Rahim esması ile tecelli, Allah'ın Rahim esması acaba kişide ne yapar? Evvela o kişinin gözlerinde bulunan hicab-ı mesreyi alır Allah-u Teala. Eğer bir insanın gözünde hicab-ı mesre varsa ki, bütün insanların doğuştan itibaren
hicab, perde, hicabı mestür yani gizli perde o kişinin gözünün önünde vardır. O kişi de başkaları gibi bakar. Ama başkaları gibi görmez. Başkalarından muradımız irşat makamını alelade bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmek. İşte böyle bir olay söz konusu değilse o zaman o kişi ölüdür diyor Allah Teala. Onların sana baktıklarını görürsün diyor Habibim. Ve seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama seni görmezler. Bakarlar. Ama seni görmezler. Onlar mezardaki ölülerdir diyor Allah Teala. Ve İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına, ulaşması lazım geldiğine, ulaştığına inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mestûre adlı bir gizli perde vardır. Yani sana o perdeyle bakmak mecburiyetindedirler. Ve o perdeyle baktıkları zaman senin teslime çağırdığını işitemezler. Teslimle alakalı söylediklerini anlayamazlar diyor Allah sana. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde ekinet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Senin sözlerini işitemezler. Kişinin kulakları sözleri duyar. Ama zihin işitmesi lazım. Vakra zihnin işitmesine mani olur. Allah'a teslime, Allah'a kul olmaya, takva sahibi olmaya, kısaca kurtuluşa dair olan bütün faktörler vakra sebebiyle işitilmez. Sadece kulaklar duyar, o kişi manaya varamaz. Ve kişinin onların diyor kalplerine ekinet koyarız. Ve senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Ve ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte Allah-u Teala'nın ikinci ihsanı gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi almaktır. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı almaktır. Altıncı basamaktayız. Kulaklarımızda vakra olduğu sürece işitmeyiz. Allah Teala diyor ki davete Enam 36'da davete yani tabiiyet davetine mürşitlerin tabiiyet davetine ancak işitenler icabet edebilir. Aynı zamanda yani Allah'ın ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırın diye 12 defa farz kıldığı davetine icabet söz konusu olmuyor kişi işitmedikçe. Ve mezardaki ölüler işitmezler diyor. Kulaklarında vakra varsa sen onlara işittiremezsin diyor Allah Teala. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sonra kişilerin kalplerinde ekinnet olduğunu görüyoruz. Allah Teala ekinneti de alıyor. Ekinnet idraki önleyen bir ilahi kompütür. Bir engel. Ve Allah Teala
Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki, irşat makamının söylediklerinin hakta inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ispat koyarız diyor. Kalplerine tuhbit diyor. Tespit ederiz. Kalplerine koyduğumuz ispatla onların idrak etmesini sağlarız diyor Allah Teala. Hac 54. Ve onları diyor Allah Teala mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Hac 54'te. Öyleyse 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledik. Allah derhal işitti, gördü ve bildi. Arkasından Allah-u Teala rahim esması tecelliye başladı. 1. ihsan. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi aldı. 2. ihsan. Kulaklarımızdaki bakrayı aldı. 3. ihsan. Ve kalbimizdeki ekinleti aldı. Yerine ihfat koydu. 4. ve 5. ihsan. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırım diyor. Ya da bir başka ifadede söylenebilir buradaki Türkçeleştirmede, onun kalbine hidayet koyarım. Kişinin Allah'tan aldığı 6. ihsan, bu neyi sağlar? O kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesini sağlar. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya diyor Allah-u Teala. Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Gaybta Rahman'a huşu duyanlar. Ve Allah-u Teala kişinin şeytana dönük olan konumdaki kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Allah'ın 6. ve 7. ihsanları. Allah'ın 8. ihsanı, o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Onların kalplerini şerh ederiz, yararız ve İslam'a açarız buyuruyor Allah-u Teala. Onların kalplerini şerh ederiz, yararız ve İslam'a açarız diyor. Onların göğüslerini affedersiniz. Böylece Allah-u Teala o kişinin sadrını, göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Neden? Bir insan zikir yaptığı zaman Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmeye başladığı zaman bu kişi kim olursa olsun onun göğsüne Allah'ın katından zikir yaptığı süreç boyunca devamlı zikir yaptığı süreçte, zikir yaptığı süre boyunca
bu kişinin göğsüne devamlı Allah'tan rahmetle farz isimli iki tane nur devamlı bir şekilde gelir ve kalbine yol olmadığı için oraya kadar gelen rahmet ve farz partikülleri tekrar Allah'ın katına, Allah'ın katından gelmişlerdir. Tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Hani fıtratıyla yarattığı insanı Allah Teala bütün kapıları Allah'a kapalı olarak yaratır. Hayata getirir. Gözleri kapalıdır. Hicab-ı mestureyle. Kulakları kapalıdır. Vakrayla. Kalbi kapalıdır. Ekinnetle. Kalbi kapalıdır. Göğsünden kalbine yol açılmamış. Kalbi kapalıdır. Çünkü kalbi mühürlü ve içinde küfür kelimesi var. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, o kafirler için sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Bütün kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu, kalplerinin içinde iman yazdığını buradan açık bir şekilde Allah Teala ortaya koyuyor. Şimdi kalp mühürlü. Aynı zamanda kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamış. Kişi zikir yapsa da Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve farz partikülleri göğsüne kadar geliyor, tekrar geri dönüyor. Peki, bu kişinin Allah-u Teala 8. nimet olarak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Bu kişinin göğsünün yarılarak, şerh edilerek İslam'a açılması, Allah'a teslim olmaya açılması, Allah'ın bir ihsanı. Allah-u Teala göğsü yarmaktan muradının kişiyi İslam'a ulaştırmak, Allah'a teslim olmaya ulaştırmak olduğunu söylüyor. Hedefi bu. Bu hedefi o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor göğsünü yararak. Bu yolun nur yolu olduğunu acaba nereden biliyoruz? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a açtığı ve bunun için o kişinin göğsünü şerh ettiği, yardığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek Allah-u Teala'nın nurunu o kişinin kalbine Allah-u Teala ulaştırmak için kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor, göğsü şerh ediyor, yarıyor ve nurun o kalbe girmesi için yolunu açıyor. Böylece kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet yapar, kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet ve fazl. Başlangıçta herkes için geçerli. Herkes zikir yaptığı zaman mutlaka rahmet ve fazlı alır. Kişinin nefs tezkiyesi yapması Allah'ın temel emridir. Nefsin tezkiyesi kesin bir şekilde Allah Teala tarafından emredilmiş. Nefsimizi tezkiye etmek mecburiyetindeyiz. Yemin vermişiz çünkü Allah'a. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetleri
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekka diyor. Kat andolsun gidiyor Allah Teala. Onlar felaha ererler. Cennet müjdesi onlara verilir. Cennete girecek olanlar onlardır. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler diyor. Onu nefsini tezkiye eden felaha erer. Yani Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bu yeminimiz nefsimizi tezkiye etme konusundaki bir yemin. Ve nefs tezkiyesi için de mutlaka nefsimizin kalbinin içine rahmetle fazlın girmesi lazım. İşte Nuh suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ وَاَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa. İşte rahmetin ve fazlın kalbinize kadar gelmesi, kalbinizden tekrar Allah'ın katına geri dönmesi üzerinizde olmadığını gösteriyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerimizde olması veya olmaması söz konusu. Yani kalbimize ulaşması veya ulaşamaması. İşte Allah Teala yolu açıyor ki zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze giriyor. Göğsümüzden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ediyor. Kalbimize ulaşıyor ve sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Gözler perdeli, kulaklar vaka ile engelli, kalplerde ekinlik var. İdrakimiz önlenmiş durumda, başlangıçta. Kalbimize girince kalbimiz mühürlü. İçinde de küfür yazıyor. İşte Allah Teala girişten kalbe yol açıyor ve kişi bu noktadan sonra zikir yapıyor. Kişi 11. basamakta, 10. basamaktayken Allah'ın 8. ihsanını alır. Bu 8. ihsan o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmasıdır. 11. basamakta kişi zikir yapar. Ve Allah'tan gelen rahmet ve farz fark ettikleri göğsüne gelir. Göğsünden içeriye doğru girer. Kalbe ulaşır. Nefsin kalbine ulaşır. Ama nefsin kalbi mühürlü. O zaman mühürlü olan kalpten içeriye fazıllar hiç giremezler ve sızamazlar da. Rahmetle fazıl beraberce gelmişti. Fazıllar sızamazlar ama rahmet partikülleri sızma özelliğinin sahibi. Kalbimiz mühürlü, tamam. Fazıllar hiç giremiyor kalbimize, sızamıyor da. Rahmet de giremiyor ama sızabiliyor. Mühürlü kalbin, mühürün kenarlarından bir sızıntı nefsimizin kalbinde %1, daha sonra da %2 nur birikimini gerçekleştiriyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle
haktan indirdiği nurla, dikkat edin, nurlarla demiyor, şeylerle demiyor, nur da diyor, bir nur. İkisi de iniyor, rahmetle faz beraber iner. İkişer ikişer indirdiğini söylüyor Zümer 23'te Allah-u Teala nurları. Ama bunlardan bir tanesi aktif. Rahmet partikülleri kalbin içine sızıyor ve oradaki küfür kelimesi karanlıkları tuttuğu halde, karanlıkların dışındaki hiçbir şeyi kendisine çekmediği halde nefsin kalbinde %1, daha sonra da bir daha %1, %2'ye kadar nur birikimi, rahmet birikimi oluşuyor. Ve böylece kişi huşu sahibi oluyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hakk'ın indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Diyor Allah-u Teala. Böylece rahmetin kalbe girişi kalpte huşuyu oluşturuyor. Bu huşu sahibi insanın özelliği var. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ هَلَكِي مِلَتٍ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istaneyi isteyin. Allah'ın size mürşidinizi göstermesini isteyin. İstihane Allah'ın mürşidimizi göstermesi için Allah'tan talepte bulunmamızın adı. Ve istihaneyi istediğimiz zaman Allah-u Teala mutlaka mürşidimizi gösterir. Ama diyor ki bu zor bir iştir diyor Allah Teala. Neden? Çünkü kişi huşu sahibi olmazsa onları göstermez. Diyor ki bu zor bir iştir. Kolay kolay gerçekleşmez. Ama huşu sahipleri için durum öyle değil diyor. Onlar için zor değildir. Kim hiç huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek inanırlar ki diyor Allah'a milaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanmaktadırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de inanmaktadırlar. Yakin hasrederek diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Neyi ifade ediyor bütün bunlar? Allah'ın dizaynı çok net bir dizayn. Kişi Allah'a ulaşmayı biliyor. Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Yakin hasrederek inanıyor. İşte böyle bir insan huşu sahibi. Ölümden evvel Allah'a ruhuna ulaştıracak. Ölümden sonra da ruhu tekrar Allah'a geri dönecek. Burada bu kişi huşu sahibi olmuştur. O ikinci basamakta. Allah Teala huşu sahibi olan bu kişiye hacet namazını kıldığı zaman mutlaka ona mürşidini gösterir. Neredeyiz? 13. basamaktayız. Kişinin kalbinde mürşit sevgisini Allah yerleştirmiştir. Kişi mutlaka bu sevginin ışığı altında Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve tabi olacaklar içinde vazgeçemeyeceği bir mürşide ulaşma tutkusu oluşturur Allah-u Teala kişinin.
koşul sahibi yapana kadar kişiye ulaştırdığı ihsanlarla kişiyi huşu sahibi yapar. Allah'ın 9. nimeti affedersin ihsanı ve o kişiye mürşidini gösterir. 10. ihsanı. Ve bu 10 tane mürşitle mürşide ulaşmak için çok büyük bir iştiyak duyan bu mürit, Allah'a varmayı murad eden kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker ve tövbesini gerçekleştiriyor. Tövbe, tabiyetin temelidir. Tövbe ile birlikte tabiyet gerçekleşmiştir. Mürit, mürşidine tabi olmuştur. İşte böyle bir tabiyet 10 tane ihsanla noktalanmışsa bu gerçek bir tabiyettir. Mutlaka bu tabiyetin sahibi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Ve Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermektir. Mücadele Suresinin Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Yani devrin imamının Allah'ın katından emrinden ruh gönderir. Nece suresinin 24. ayet kerimesi şöyleydi. Ve cealna minhum eymeten ehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız, kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsin diye. Öyleyse Allah'ın emrinden geliyor, emrini tebliğ etmek için geliyor devrin imamının ruhu. Ve bu devrin imamının ruhu o kişiye diyor ki senin yevmit talakın Allah'a ulaşma günün geldi. Ayet-i kerime yevmit talakın geldiğini ihbar etmek için, o konuda uyarmak için ruhu o kişiyi Allah'ın katından ruh gönderir diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin bu vücuttaki vazifen bitti. Allah'a mülaki olma günün geldi. Felak, yönü felak Allah'a mülaki olma günü. Şimdi bu vücudu terk et diyor. Ve ruh bunun üzerine vücudu terk ediyor. Ruhun vücudu terk edeceği noktada Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. O ana kadar kalp mühürlü. Bütün kapılar kapalıydı ya, kalp de kapalı mühürlü. Mührü açıyor. Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki, nefsin kalbinin içindeki küfür kelimesini, karanlıkları tutan gücü Allah Teala oradan çekip alıyor ve kalpte artık küfür kelimesi yok. Ve Allah Teala o kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Küfür kelimesini almakla kalmıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Allah'ın 4. nimeti. 1. nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. 2. nimet, kalbin mührünü Allah'ın açması. 3. nimet, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. 4. nimet, kalbin içine imanı yazması.
devre imamının ruhu kişinin başına geldiği için. Diyor ki Allah Teala Mücadele 22'de o kişinin üzerine katımızdan ruh göndeririz. Allah'ın katından ruh gelir ve o zaman onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Böylece kişi mümin olmak şerefine erer. 4 tane nimet oldu. Allah'ın 5. nimeti o kişinin bütün günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesidir. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidecek olanlardan bahseden Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ama diyor kim tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve aynı zamanda nefs tezkiyesine amin-i salata başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Allah-u Teala. Onların seyyiatini kaybettiği bütün dereceleri hasenata çeviririm. Kazandığı derecata, derecelere çeviririm diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu olayın gerçekleşmesi için devrin imamının ve etrafındaki meleklerin, arşıdan meleklerin Allah'a dua ettiğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi. Bazı kişilere mağfiret etmesi için, onların günahlarını sevaba çevirmesi için Allah'tan talepte bulunurlar diyor. Derlermiş ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir, diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kişinin günahlarını sevaba çevirmesi olayıyla karşı karşıya. Kişinin bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. 5. nimet. O kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti ruhun hidayete başlaması. Allah Teala Nebe 39'da bunu anlatıyor. Tabiiyetten sonraki olay. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim ehâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru onu ulaştıracak olan yolu yol ithal eder ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatı ona me'af olur. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ve Ali İmran 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır.
Vallahi indehu Resmi'nden andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Allah'ın zatıdır. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor.

0: Allah Teala diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e la tabudu şeytane innehu leküm adun mübin ve eyni butuni hâzâ sasın sakin. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana koymayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kullanacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepimizden fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz ve böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız için ahd almış. İşte bütün fizik vücutlar bu noktada bu hidayete adım atarlar. Ayet 105. Nefslerinizin ey amel olanlar diyor Allah Teala, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz böylece hidayet ehli olduğunuz zaman zararlı olanlar size bir zarar veremezler. Böylece fizik vücudumuz da hidayete başlar. Ve nihayet nefsimiz de başlar. Ya eyyetühen nefsi mutmainne ercii ila rabbiki radiyeten mardiyye diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ey nefs, mutmain olan nefs. Ve tezkiye olmamız nefs için bir mutlak gerekliliktir. Allah Teala nefsinin tezkiye olmasını istiyor. Ve nefsimiz de nefs tezkiyesine başlıyor. Ve Allah'ın 6., 7. ve 8. nimetleri, bu nimetler 3 vücudumuzun da aynı anda irşat makamına tabi olduğumuz andan itibaren hidayete adım attığını söylüyor. Hidayet üzere olduklarını söylüyor. Ve Allah'ın 9. nimeti, Allah Teala'nın o güne kadar bize her kazandığımız bir tek dereceye 10 katını vermesi, Allah'ın genel kanunu iken ki 10 nimet de bunlardan bir tanesidir. Biz bir adım atmışızdır. Mürşidimize tabi olmuşuzdur. Allah Teala görüldüğü gibi bize 10 tane nimet veriyor. Daha evvel biz bir adım atmışızdır. Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Allah'tan 10 tane ihsan almışızdır. Ama nimetlerden bir tanesi 1'e 10'u 1'e 100 yapıyor. Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve infak ediyorsa ona verdiğimiz helal, o zaman biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın 9. nimeti. 1'e 100 vermeye başlıyor. Nefsi emmarede. Nefsimizin kalbinde 107 nur var. Nefsi levamede 200 oluyor. Mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde 300, 400, 500, 600, 700 kat oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hadisinde diyor ki ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki, yani ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarınız ki Allah size 1'e 700 versin. Ve Allah'ın 10. nimeti. Allah o güne kadar bizi rahmetle farz gönderirken o günden sonra mürşidimize tabi olup nefs tezkiyesini gerçekleştirecek noktaya ulaştığımız noktadan sonra Allah Teala bize rahmetle salavatla göndermeye başlıyor. Bakara 156'da onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala ve Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir diyor. İşte bu nokta o insanların 10. defa Allah'tan nimet olmaları. Bundan sonra ruh Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a teslim olacak. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimleri gerçekleşecektir. Konumuz 14. basamağa, 21. basamaktan evvel 14. basamağa kadar olan 10 insanla 10 nimeti sizlere anlatmaktır. Burada konumuz tamamlanıyor. 3 hidayet başlıyor ve konumuz hidayetlerin başladığı noktada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesini, sizleri sonsuz saadetlere erdirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Malik-i Gömrüdin, İyâken Avudu ve İyâken Estâin Ehtena Sırâta'l Müstakîmin Sırâta'l Lezîn A'lemt Aleyhim Gâlim Vazûl Aleyhim Anemzâlin Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir zikir sohbeti için. Mutluluğa davet konumuz. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister Allah-u Teala. Muradı sadece budur. Onun dışında bizden hiçbir şey istemez. Allah'a ibadet etmemiz Allah için gerekli değildir. Bizim için gereklidir. Her ibadet derecat kazandırır. Her ibadet eğer kişinin kalbi Allah'a dönükse mutlaka o kişiyi mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak bütün insanların hakkıdır. Herkes bu konuda hak sahibidir. Mutlu olmak aynı zamanda bütün insanların vazifesidir. Çünkü Allah Teala bu maksada mebni olmak üzere insanı yaratmıştır. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere, bu maksadı bina etmek üzere, oluşturmak üzere Allah insanı yaratmıştır. Nedir maksat? İnsanoğlunun mutluluğu. Allah'ın başka bir hedefi yoktur. İnsan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını ister, o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak zorundasınız. Mutlu olmak sadece hakkınız değil, aynı zamanda vazifeniz. Eğer Allah'ın mutluluk formülünü tatbik sahasına koymazsanız, o zaman cezalandırılırsınız. Yani kendi kendinizi cezaya mahkum edersiniz. Allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Muradı cezalandırmak değildir. Kullar kendi kendilerini Allah'ın mutluluk kanunlarına uygulamamak suretiyle cezaya mahkum kılarlar. Allah Teala diyor ki bir tarafta cehennemim var, bir tarafta cennetim var diyor. Ben diyor hepinizin cennete girmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden talebim var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisini diyor bana bırakın. Ama bana ulaşmayı dilemek zorundasınız. Sizi o mutlu kılabilir. Bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Dilemiyorsanız mutlu olamazsınız diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlu olamaz. Öyleyse mutlu olmak hakkınızdır. Ama vazifenizi yaptığınız takdirde, yapmadığınız takdirde o zaman mutlu olmak hakkını kaybediyorsunuz. Mutlu olmayı hak etmediğiniz için, mutsuz olmayı seçtiğiniz için mutsuz oluyorsunuz. Öyleyse seçim insanın elinde. Ya mutlu olmayı seçer, Allah'a ulaşmayı diler, ya da seçmez. O zaman da Allah'a ulaşmayı dilemez. Sadece dilemediği için de kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilememek isyandır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala kanununu açıkça ortaya koymuşsa, ben diyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirdim. Hepinizi bu Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyorum. Duyduk duymadık demeyin. Kim davetime icabet etmezse onun gideceği yer cehennemdir. Kim davetime icabet ederse o mutlaka benim cennetime girer. Allah'ın daveti ne? Bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'ın daveti aslında mutluluğa davettir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişiyi üçüncü kat cennetine mutlaka çıkartacak. Ve o kişiye dünya saadetinin yarısından daha fazlasını da mutlaka verecek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'la ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplarla bütün nebilere şeriat kitapları vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bütün nebilerin ismi geçiyor. Hepsine kitap vermiş. Ve kitap vermediği hiçbir nebi mevcut değil. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Bütün nebilere kitap vermiş. Bütün nebilere hikmet de vermiş Allah Teala. Hepsini daimi zikre Allah ulaştırmış. Onlar

insanlar için bir davetiyedir, mutluluk davetiyesidir. Tevrat'ta, İncil'de en son nebisine, en son peygamberine, Allah'ın indirdiği kainatın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bir saadette davettir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara şunu söylüyor. Bu kitabı okuyun. Bu kitabı ben indirdim. Bu kitabın koruyucusu benim. Bu kitapta ne diyorsam ben onları size söz vermiş oluyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Kim de dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Eğer cennet saadeti diyorsanız adına, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Elbette. Allah Teala herkese diyor ki mutlaka bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dile diyor. Dilemen diyor benim sana verdiğim emrimdir. Eğer dilemezsen o zaman sana verdiğim vazifeyi yapmamış oluyorsun. Bu vazife diyor Allah Teala dünyanın en kolay vazifesidir. Sadece dileyeceksin. Hayır, onu yapmayacaksın. Bana ulaşmayacaksın. Sadece bana ulaşmayı dilemeni istiyorum diyor Allah Teala. Bana ulaşmanı değil. Bana ulaşma konusunda bir dilek. Senden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı her kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası dünya saadetinin %50'den mutlaka daha ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk denilen müessese Allah'ın davetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece mutluluğa davet eder.

Allah-u Teala'nın davet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Farz üzerinize diyor. Mürşide ulaşıp tabi olun diyor. Üzerinize farz. Ruhunuzu bana ulaştırın. Üzerinize farz. Fizik vücudunuzu bana teslim edin. Üzerinize farz. Nefsinizi bana teslim edin. Üzerinize farz. İrşada ulaşın. Üzerinize farz. İradenizi de bana teslim edin. Üzerinize farz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın davetlerini ard arda farzlar olarak görüyoruz. Her biri daha üst boyutta dünya saadeti.

Her biri daha üst boyutta cennet saadeti. Davetiye bir tek hedefi içermiyor. Eğer cennetle cehennem arasındaki seçimse söz konusu olan iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde bizim cenneti mi cehennemi mi seçmemiz söz konusuysa, konunun bu başlangıç noktasındaysak, o zaman nereye ulaşıyoruz? Başlangıç noktasında kişi ya cenneti seçmiştir ya cehennemi. Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti seçmiştir. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişi mutlaka dünya saadetinin yarısından daha fazlasının sahibi olur. Bunu kişi gerçekleştirmez. Allah gerçekleştirir. Kişi sadece davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek daveti hepsinden evvel. Bir davet olarak var mı Kur'an-ı Kerim'de bu? Elbette var. Hadi gelin bakalım Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudune el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusala ve yuhafune su'el hisab ve yahşene rabbihim ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani onların yapacakları şey, ruhlarını da, meclerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmektir. Ruhlarında, meclerinde, nefslerinde, iradelerini de. Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi de gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ. Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi üç cümleye bakalım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Ve misaklerini bozmazlar. Eğer misak, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa, bu ahdallahi de ifade ediyor. Yani bu onlar misaklerini bozmazlar sözü cümlenin başına ait. Cümlenin başında ne var? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi içeriyor ve misaklerini bozmazlar. Maide 7'deki misak, Allah'a verdiğimiz kesin söz, Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere. Maide 7'de Allah-u Teala, işittik, itaat ettik dediniz. Allah-u Teala ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden yemin, misak ve ahd istemiş, biz de itaat etmişiz, yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz Allah-u Teala'ya. Sonra Allah'a verdiğimiz
bu ahdin ötesi de çıkmış ortaya. Yeminin de ötesi çıkmış. Çünkü Allah-u Teala Allah'ın ahdine itaat edin diyor. Ve Allah'ın vasiyetine itaat edin diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin ve bi'atullahi effu. Ve Allah'ın size yüklediği vasiyetini yerine getirin diyor Enam 152 ve 153. Ve Maide 7'de bunun misak adını aldığını görüyoruz. Bütün Allah-u Teala'nın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman misak gerçekleşiyor. Allah ile aramızdaki anlaşmanın muhtevasında ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek var. Ve eğer ruh açısından bakıyorsanız, misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik olan Allah'ın sözümüzdür. Ama eğer Allah'ın ahdi açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdi dört teslimi içerir. Bizim Allah'a verdiğimiz misak da dört teslimi içerir. Eğer bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ne demek itaat ettik? Yani Allah-u Teala bize diyor ki benim ahdim ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Benim ahdimi yerine getirecek misiniz? Ahdime itaat edecek misiniz diye soruyor Allah-u Teala. Diyoruz ki itaat edeceğiz diyoruz. Yani böylece Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi aşan bir söz vermiş oluyoruz. Bu söz Allah'ın ahdine paralel bir söz. Allah açısından Allah'ın ahdi, bizim açımızdan bizim misakimiz, Allah'a verilmiş kesin sözümüz. Kitabın ahdi. Bizden Allah-u Teala kitaptaki Allah'ın ahdine itaat edeceğimize dair söz almış. Bu kitaptaki ahit. Kitabın ahdi. İşte Rad 20-21'e dönüyoruz. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak kelimesi cümlenin başına aitse, o zaman misak irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama cümlenin ikinci kısmına aitse, orada Allah-u Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. O zaman misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misak ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ruhumuz tarafından verilmiş. Ama ruh fizik vücut ve nefsin beraberce topyekun verdiği bir yemin daha var. Bir her birinin yemini var. Misak ruhumuzun yemini, yemin nefsimizin yemini, ahd fizik vücudumuzun yemini, her biri Allah'a tek başına bir yemin vermiş. Yemin, misak ve ahd. Sonra üçünden birden Allah-u Teala bir yemin daha almış. Bunun adına gene ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adını koymuş Allah-u Teala. Misak diyor.
nefsinizin verdiği veya ruhunuzun verdiği veya fizik vücudunuzun verdiği misaki demiyor Allah Teala. Misakinizi diyor hatırlayın. Ki o zaman anlıyoruz ki ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle beraberce Allah Teala'ya bir misak vermişiz. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesindeki وَلَا يَنْكُدُونَ misak, onlar misaklarını bozmazlar ifadesi cümlenin başına aitse misak dört tane yemini birden kapsıyor. Eğer cümlenin sonuna aitse sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkisine aitse hem ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor, hem de Allah'ın ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdi ile eşit bir sözümüz var. Allah bizden bir yemin alıyor, bunun adına da bizim misakimiz diyor. Bu misakin hem ruhumuzun Allah'a ulaşması olduğunu Rad 20-21'den anlıyoruz. Hem de bu misakin irademizin de Allah'a teslimi olduğunu 23'ten anlıyoruz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Rad 23'te Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Hazül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Öyleyse bakalım şu muhtevaya.

Rad suresinin 23. 21. ayet-i kerimesinden itibaren neticelerine bakalım. Rad 250. sayfa.

Ve Rahat 21'de ne diyordu Allah-u Teala? Vellezine sabir ibtigaye veci Rabbihim ekumussalate ve enfekuhu mimma rezeknahum sırren ve alaniye ve yedrevune bil hasenati seyyâh. Diyor ki Allah Teala, onlar sabırla Rablarının zatını dilerler. Burada da gene iki tarafı birden Allah Teala ifade etmiş. Yani Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmayı dilerler. Onlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman ruhların Allah'a verdiği misaki gerçekleştireceklerdir. Nitekim ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onu ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ın zatını, Allah'ı dileyenler, Allah'ın veçhini dileyenler. Allah'ın veçhine ulaşmayı demiyor Allah Teala. Onlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Veçhini dileyen iki sebepten diler. Ya Allah'ın veçhini görmeyi diler, ya Allah'ın veçhine ulaşmayı diler. Ulaşmak 21. basamaktaki olgudur. Veçhini görmek ise 28. basamağın son mertebesidir, 5. mertebesidir, 5. kademesidir. Ve 21. ayet-i kerimedeki ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada bu ifade misaki ruhumuzun Allah'a verdiği söz olarak alıyor. Ama 22. ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman orada bakıyoruz ki onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler. Ve onların makamı cennetü adn'dir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Kim adın cennetleriyle müjdelenmişse onlar mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. O zaman onların misaki iradelerini de Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyor. Onlar sabırla Allah'ın veçhini hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı hem de neticede Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve gördükleri de kesin. Onlar adn cennetine konulacaklar diyor Allah Teala ve zürriyetihim ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim ve onların anne babalarından, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden ve meleklerden de kim salaha ulaşmışsa onlar da onlarla beraber adın cennetlerine gideceklerdir diyor. Onların irşat makamına ulaşmaları gerekmiyor. Birisi ulaşırsa onların zürriyetlerinden gelenleri de Allah Teala alıyor cennetine. Yeter ki salaha ulaşsınlar. Salaha ulaştıkları zaman 5. kademede kabul ediyor Allah Teala onları. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın davetine dikkatle bakın. Ahdallahi 4 tane
sözü birden içeriyor. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Ve bir Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak var. O misak bu 4 tane teslimi birden içeriyor. Bir de gördüğümüz Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki misak var. O da nefsimizin, o da ruhumuzun Allah'a verdiği misaki içeriyor başlangıçta. Sonda da hepsinin birden Allah'a verdiği misaki içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davet, davet mutluluk davetidir. Her biri ayrı bir mutluluktur. İşte Allah-u Teala herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Dilemeyenler diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim de dilerse onlar diyor mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a kim yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'ın daveti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bunun 7 tane safhasını koymuş, her birine davetiye çıkarmış Allah Teala. Ya eyyühellezine aminettekullâhe diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini oluşturuyor. Bir dileğe davet edilmişiz ve o dileği gerçekleştirirsek Allah Teala bizi kendi zatına ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası ve üzerimize farz mı? Onun için bakıyorduk. Rad 20, 21 ve 22'ye. Ne diyordu Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Neden? Dilemezlerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse, sevapları günahlarından fazla olacak. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı kötü hesaptan korkuyorlarsa, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu nereden anlıyoruz bunların? Çünkü onlar huşu sahipleridir diyor. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin huşu sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse huşu sahipleridir bunlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri oradan da belli ama daha açık olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine sabirittigâhe ve çerâhlerim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir.
Öyleyse kimdir ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'ın zatını dileyenler. Bunlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenler. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Adın cennetine konulanlar. Yani Allah'a iradelerini de teslim etmek üzere Allah'ın veçhine dileyenler. Allah'ın veçhine, Allah'ın zatına ruhlarını teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler, ayetin 20 ve 21. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Ama 23. ayet-i kerime Allah'ın zatını görmeyi de dilediğini ifade ediyor aynı kişilerin. O zaman iradenin teslimi de söz konusu oluyor. Çünkü adın cennetinden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 3 ayette Rad 20, 21, 22 bu noktada 20, 21, 22'ye kadar getiriyor konuyu. Birinci kat, üçüncü kat cenneti de, yedinci kat cenneti de ifade ediyor ayet. Öyleyse davetiye açık ve kesin. Peki Allah-u Teala irşat makamına ulaşmayı ikinci kat cenneti de buna da davet ediyor mu bizi? Evet. Ya eyyühellezine amenuttu kullâhe vebtegu ileyhil vesilesi diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Yani isteyin ve ona tabi olun. Böylece ikinci kat cenneti de elde edin diyor Allah-u Teala. İkinci kat cenneti de davetiye çıkarmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya gelince davetiye 12 taneye yükseliyor. 12 defa davet var ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 tane davet var. Bir Zümer 53 ve üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'a yönelin. Ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani yönelerek ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve üçüncü ayet-i kerime Fecir 28 İrcu'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönüp Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elini fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men elâve ileyye.
Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelirse zaten Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracak. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah'u yedi darü selamı yehti men yeşâ-i ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna kendi zatına davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. 6. ayet. 7. ayet. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevetileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Sonra

Allah-u Teala'nın burada ifade buyurduğu hususa dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İşte Allah-u Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Şura 47. 8. ayet. Maide'de de Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Misak ruhumuzun dağılaşmasını ifade ediyor. 10. ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu buyuruluyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdinin ifası üç yeminiz birden, ki bunların arasında ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da söz konusu. Ve Allah-u Teala'nın

0: 11. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Ve Allah-u Teala'nın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinleşiyor. Farz olduğu kesinleşiyor. 11 ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor Nisa 58'de. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Böylece 12 tane ayet-i kerime Allah'ın 3. daveti için üzerimize farz kılınmış. Allah Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini üzerimize farz kılıyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Yasin suresi 60 ve 61. ayetlerde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Ademe la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ey fizik vücutlar ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermişler. Allah'ın daveti var ki ahd veriyoruz. Daveti üzerine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak, o da farz olmuş üzerimize. Ve nefslerimizi halis kılmakla da emrolunmuşuz. Ema umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Bu ayetle Allah Teala buyuruyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Nefsimizin kalbinin muhlis olması, halis olması da böylece nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de üzerimize farz kılınmış. Ona da davet olunmuşuz. Yirmi yedinci basamak. Fizik vücudumuz 25. basamakta. Nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim olur. Onun da davetini almışız. Ve irşada da davet olunmuşuz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucibu davet ettai izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yâşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla icabet ederiz diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amen olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve neticede irşada ulaşsınlar. Bu şartla olur diyor. Onlar da bizim davetimize icabet ederlerse. Bu ayet Bakara 186 hem Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılındığını, davet olunduğumuzu hem de irşada ulaşmaya davet olunduğumuzu gösteriyor. Yirmi sekizinci basamağın dördüncü mertebesi. 27. basamak nefsimizin teslimi. 28. basamağın dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. Ve irademizin Allah'a teslimi de üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara 102. Ya eyyüellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Allah-u Teala diyor ki ey amir olanlar, öyle bir takva ile Allah'a takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyle bir takvanın sahibi olun ve siz ölmeyin. Teslimi külüyle teslim olun, öyle ölün diyor. Bu teslim Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde dile getirilmiş. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslimse ve Allah'a çağırmak etkisi onlara verilmişse bunlar Allah'ın mürşitleri. Nitekim böyle olduğu hemen görülecek. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diyor Allah Teala? Seyyiate hasenatla karşılık verenler, seyyiati hasenatla söndürenler onlar hazm-ül azimin sahipleridir ve bu yetki herkese verilmez diyor Allah Teala. Hazm-ül azim, fevz-ül azim ve ecr-ül azim iradelerini de Allah'a teslim edenlerin müşterek vasıflarıdır. Sevgili kardeşlerim, bu davetlerin hepsi daha üst seviyede mutluluk sor. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetidir. Dünya sahibi herhangi bir insan farklı değildir. Mürşidine ulaşmak ikinci kat cenneti ifade eder. Gene mutlu, dünya mutluluğu başka insanlardan farklı değildir. Ama ne zaman ruhunu bu kişiye, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de %50'den fazlasını elde etmiştir. Hem de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi çok basit bir sebeple. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cenneti almıştır. Dünya saadetinin %90'ına sahip olmuştur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dünya saadetinin %100'üne ve beşinci kat cennetine Allah'ın sahip olmuştur. İrşada ulaşan altıncı kat cennete sahip olmuştur. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete, adın cennetine sahip olmuştur. Ve orada dünya saadetinde bütünü vardır. Saadetlerin en üst noktası bütün insanlar için irşat makamına tayin edilen kişiler bu. Hepsi, görüyorsunuz ki hepsine davet var. Ve ulaştıkça daha üst seviyede bir mutluluğu hepimiz adım adım hak ediyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı mutluluk davetidir. daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluk davetidir. Allah Teala'nın hepinizi bu davetlerde başarıya ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst seviyesinin sizlere Allah Teala tarafından tevdi edilmesini, teslim edilmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bugün sizlere birden Kur'an'daki İslam'dan bahsetmek istiyorum. Kur'an'daki İslam bundan 14 asır evvel sahabe tarafından ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandı. Bu İslam şimdiki İslam'a hiç benzemiyor. O zaman bütün sahabenin Kur'an'ın bütününe tabi olduklarını Allah Teala buyuruyor Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde. Bugünse Kur'an'ın birçok farz hükmünü elimizin tersiyle itmiş ve devre dışı bırakmışız. Kur'an'daki birçok farz hükümleri artık uygulamıyoruz. Öyleyse bunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahitleri gerçekleştirdiler. Allah'a verilen 3 tane yeminimiz var. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Çünkü 3 tane vücudumuz var. İşte bu 3 tane vücudu Allah Teala açık bir şekilde bizlere ihsan buyurduğunu anlatıyor. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. Ve lekad halaknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor, yarattık diyor. Bu bizim fizik vücudumuz. Nefsimizi sevra ettiğini söylüyor. Şem suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevraha. O nefse ve onu sevra edene. Ruhumuzu ise üfürdüğünü söylüyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu 3 vücudun her birine Allah Teala'nın 3 ayrı görev yüklediğini, her birine ayrı bir görev yüklediğini ve toplamın 3 görev olduğunu görüyoruz. Nefsimize tezkiye etme emrini vermiş Allah Teala. Şöyle anlatıyor bunu. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Demek ki Allah Teala'ya bir yemin vermişiz. Bu yemini yerine getirirsek felaha ulaşacağız. Cennet müjdesiyle müjdeleneceğiz. Kimler bunlar? Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha hem zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki Allah Teala'ya nefsimiz tezkiye olacağımıza dair yemin vermiş. Bu yemini gerçekleştiren bir insan için söz konusu cennete girmek. Nefslerimiz Allah'a ezelde yemin vermişler, tezkiye olacaklara dair. Ruhlarımız Allah'a misak vermişler. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ misaklerini nakzetmezler. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki mizakimiz, ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin ve ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına müteallik. Allah'a verdiğimiz üçüncü yemin ahd adını taşıyor, fizik vücudumuzun yemini ve şöyle ifade edilmiş Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kullanmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden, hepimizden, hepimizin fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd aldığını görüyoruz. İşte nefslerimiz Allah'a yemin vermiş, temizleneceklere dair, tezkiye olacaklara dair. Ruhlarımız Allah'a misak vermiş. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair ve fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Böylece üç vücudumuzun üçü de vazifelenmiş Allah-u Teala'ya verdikleri yeminlerle. Ve Allah-u Teala bu yeminleri, misakları ve ahdleri üzerimize farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini üç defa farz kılmış, ruhumuzun Allah'a vücudumuzdan ulaşmasını 9 defa farz kılmış, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış. 3 yeminimiz birden 2 defa üzerimize farz kılmış. 1. Maide suresinin 7. ayet kelimesi gereğince. Ey insanlar diyor Allah-u Teala, ben sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve nefslerimiz yemin veriyor, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana itaat ettik. Allah-u Teala da buyuruyor, hepinizi bana verdiğiniz bu yeminlerle, misaklarla, ahdlerle bağladım, taahhüt altına soktum. Öyleyse bütün insanlar üç yeminleriyle beraber bu Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre sorumluluk altına girmişler. Yeminleri üzerlerine farz kılınmış. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle bir defa daha ve bi atillahi efu, Allah ile olan ahitlerinizi ifa edin, yerine getirin. Sonra Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Allah Teala buyuruyor, ey amel olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayet erdikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Bu nefsimizin tezkiyesinin üçüncü farzı. Sonra fizik vücudumuz Allah Teala bir üçüncü defa farz kılıyor Bakara 21'de. Ya eyyühen nasi müdür rabbikum ellezî halekâküm diyor. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve Allah Teala'nın görüyoruz ki nefsimizin tezkiyesiyle fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını Allah'ın üzerimize üç defa farz kıldığını görüyoruz. Görüyoruz ki Allah Teala bu iki yemini üçer defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince onu tam 9 defa farz kılmış. 2 defa yeminlerimizin hepsi üzerimize farz kılındığı zaman tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz kılınmıştı. Daha 7 defa Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. 1 Zümer 54. Allah'a üzerinize kabir azabı gelmeden önce dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. 1. Rum 31'de Allah Teala şöyle diyor: "Münibine ilehi ve yettekun." Allah'a ruhunu ulaştır ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28: "İrci'i ila rabbike." Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. 4. ayet-i kerime Zariyat 50: "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana ulaşmışsa sen de onun yolunu oy. 6. ayet-i kerime Yunus 25: "Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşâhu ilâ sıratı müstakim." Allah teslim yurduna davet eder ve kimi kendi zatına, o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onu sıratı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8: "Fezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi 3 defa farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. İşte bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe 3 yeminlerini de yerine getirdiler. Fizik vücutlarını Allah'a kul ettiler. Zümer 17: "Vellezî neştenebut tagûte an yâbudûhâ ve inâbü ilallâhi lehmül müşrâ fe beşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldular. Allah'a ruhlarını ulaştırdılar. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah Teala sahabeyi kul ittiaz etmiş, hepsini kulluğuna kabul buyurmuş. Hepsi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu söylüyor. Bütün sahabenin sözün en güzelini dinlediğini, ona tabi olduğunu ve ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Hepsi hidayete erdi ifadesiyle. Bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler. Çünkü bir insan nefsini tezkiye ettiği takdirde felaha ulaşıyordu. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi gelince kat eflaha men zekâ. Andolsun ki onlar felaha ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Bütün sahabenin felaha ulaştığını görüyoruz. Araf suresi 157. ayet-i kerime gelince Allah Teala buyuruyor: "Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler." diyor. Pardon. Felaha erdiler, cennet müjdesine ulaştılar diyor. Bütün sahabenin o ümmi nebi resule, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları kesin olduğu cihetle hepsi felaha ermişler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelenmişler. Yani nefslerini tezkiye etmişler. Öyleyse Allah'a verdikleri 3 yeminlerini de gerçekleştirmişler. Ne olur gerçekleştirirsek cennete girmek söz konusu olur. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 34 ayeti kerime.

Sen bu üç tane yeminlerini gerçekleştirdiklerini ve Allah'ın cennetine ulaştıklarını görüyoruz. 14 asır sonra ise artık hiç kimse bize yeminimizden, misakimizden ve ahdimizden bahsetmiyor. İnsanlar, özellikle din öğreticileri, Allah'a verdiğimiz yeminimizin, misakimizin, ahdimizin farkında olmadıkları gibi, bilgisine sahip olmadıkları gibi, bütün sahabenin bunları gerçekleştirmek suretiyle Allah'ın cennetine ehil olduğunun da farkında değiller. Öyleyse 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yemin, misak ve ahitlerini yerine getirerek biz 14 asır sonra büyük kitleler olarak, İslam ülkelerinin büyük kitleleri olarak İslam'ı yaşamıyoruz. Çünkü ne yeminimizi yerine getiriyoruz, ne misakimizi, ne de ahdimizi. Öyleyse olay burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala bütün insanları cennet saadetine ulaştırmayı bu tarzda dizayn ettikten sonra dünya saadetine ulaştırmayı da hedef almış ve üç emir vermiş bize. Birincisi daimi zikir. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İkincisi irşad. Buyuruyor ki Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde "Ucibu davete dâhi izâ deâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Beni davet edenlerin duasına mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesiyle irşadı, yani Allah'ın davetini bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Bütün sahabe davete icabet etmişler, hepsi irşada ulaşmışlar. İşte Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi, tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah'ın üçüncü emri, dünya saadeti için üçüncü emri teslim. Ve Zümer 54 şöyle buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İşte Allah'a ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi ve nefsimizin teslimiyle biz üç tane teslimi realize etmek mecburiyetindeyiz, gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe üç teslimi de gerçekleştirmişler. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor, ey sahabe, değil ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Böylece görülüyor ki sahabe hem cennet saadetine Allah'ın ulaştırıcı emirlerini, yani üç yeminlerini gerçekleştirmişler, hem de dünya saadetine ulaştıracak olan emirlerini, yani irşat emrini, daimi zikir emrini ve teslim emrini gerçekleştirmişler. Daimi zikir farz mıydı? Evet. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte bu zikir keyfiyetini yerli yerine oturttuğumuz zaman sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah Teala Zümer 18'de hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul sahipleri demek, elbaplı lübler, yani Allah'ın sırları. Kimdir Allah'ın sırlarının sahipleri? Sahabe. İşte onların bu hedefe ulaştıklarını, ulul elbap olduklarını görüyoruz. Ve ulul elbap olanların da daimi zikrin sahibi olduklarını.
Hangi ayet-i kerimeler? Âl-i İmrân 190 ve

0: 191. Allah Teala buyuruyor. O ulul bab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul bab olduğuna göre hepsi daimi zikrinde sahipleri. Öyleyse görüyoruz ki bir insanı cennet saatinde götürecek olan yemin, misak ve ahdimizi Allah Teala bizden almış, üzerimize farz kılmış, bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bugün İslam'ın büyük kitleleri, yani 100 milyonluk bir nüfusun 95 milyondan fazlası Allah'ın bu emirlerini yerine getirmiyor. Yani insanların, İslam ülkesinde yaşayan, İslam aleminde yaşayan insanların en az %95'i bu büyük lazimeden haberdar, bu gerçeğin farkında bile değiller. Öbür taraftan Allah Teala bütün insanlara daimi zikir, irşat ve teslim emirlerini vermiş ve Allah'ın bu farzlarını da bütün sahabe yerine getirmiş. Bugün insanların bırakınız bu farzları yerine getirmelerini, Allah Teala'nın bu üç tane emrinde ne söylediğini bile bilmiyorlar. Özellikle teslim müessesesi hiç bilinmeyen bir müessese. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Bizden daha çok teslim olan mı var diye insanların bir şeyler söylediğini görüyorsunuz. Oysa ki bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi için tam 21 basamak aşması lazım. 22. basamakta velayetin 1. basamağında ancak bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi 4. velayet makamındadır, müslümler makamındadır. Nefsin teslimi ise 6. velayet makamında, yani ihlas makamındadır. Ve bütün sahabe 3 teslimlerini gerçekleştirmişler ve Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlar. Allah Teala zikri de farz kılmış üzerimize, irşadı da, teslimi de. Ama görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanlar Allah'ın bütün farzlarını unutmuşlar. Artık bu farzlar onları hiç mi hiç etkilemiyor. Öyleyse 14 asır evvelki İslam bugün yaşanıyor mu? Hayır, yaşanmıyor. O İslam Kur'an'daki İslam'dı ve Kur'an-ı Kerim'in bütün kaidelerine uyan sahabe onu yaşadılar. Ama zamanımızdaki hiçbir İslam ülkesi Kur'an'daki İslam'ı ne yazık ki yaşamıyor. Gelecek günlerde mutlaka Kur'an'daki İslam yaşanacak. İslam ülkeleri mutlaka bir birlik oluşturacaklar ve bu birlik 3. Dünya Savaşı'nı mutlaka kazanacaktır. Allah'ın hepinize o günlere ulaştırması dileğiyle bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtenâ sırâta müstakîm. Mağdûbi aleyhim ve lâllâhi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır. İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat, hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor. Şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor. İkinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor. Üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için, size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibi melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da yani kiramen katibi meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlem ise bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler yani cennete girecek olanlar da kitapları sol tarafından verilenler de yani cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar.
Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında vakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra cehennemi Allah Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir?
Cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü, izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi, cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestura varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki, farklılık daha kapıda başlar. Allah-u Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken, cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri Arap 71 veya Zümer 71

Evet, Zümer 75. Allah-u Teala diyor ki kafirler zümrü zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah-u Teala Resullerden bahsediyor. Kapıyı ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelip de sizden olan Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki, biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah-u Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine İmanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple
onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor. Size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7, 8, 9 veya 8, 9, 10

0: 8, 9, 10.
1: Mülk 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o
0: şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi. Ama biz onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki icab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. hakaidin dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın beş şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kendine mekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa, yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar. ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te, günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah-u Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hicranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama diyor, âmenû olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş, bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişi işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine davranışlarını ona göre dizayn etmesi

kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikab etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum, mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz.

biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle, Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
2: Tasavvuf doktoru İskender Ali ile inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben şimdi müsaadenizle inşallah bu cümleden söylemek istiyorum. Bu cümlelerimiz öncelikle ellerinizden inşallah bu sus cümlesi yapıyoruz. Hepiniz için inşallah çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bu cümleki bu etkili sohbetimizde derdimizi, bu terebiliyeti, izleyici ve de sevgili öğrencilerimize baş başa bakıyor ve mübarek ellerinizden sonuçta cümlete söz tekrar ederim kendisi inşallah.
3: Allah razı olsun. Derhan. El-Fatiha ve as-salavat eyyizillahi ve şeytanı cümlesin. Nasıl müstakim sıratı lezzene müstakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe yaramayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün varlıklar olarak. En üstün yaratıklar kainatta insanlardır. Çünkü Allah-u Teala her şeyi insan için yaşattığını, yarattığını söylüyor. Etrafımızda ne varsa canlı veya cansız, bilin ki her şey sizin için yaratılmış durumda. Öyleyse bunun şükrünü ve hamdini eda etmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bütün maddi nimetlere şükredeceğiz. Manevi nimetlere ise hamd edeceğiz. Ya da bu dünyaya ait olan verdiği şeylere şükredeceğiz. Onun ötesine ait olan başka alemlerden gelen her şeye de hamd edeceğiz. Allah-u Teala'nın ihsanı ve nimeti sonsuzdur. Her noktasında hayatınızın Allah vardır. Her zaman sizinle beraberdir. Sizinle beraber olmak onun için her zaman bir zevktir. En çok sevdiği mahlukla birlikte olmak. Kim Allah ile konuşmak isterse, ona bir şeyler söylemek isterse, Allah onunla her zaman konuşur. Her zaman onu duyar. Kim olursanız olun, Allah'a ne söylerseniz söyleyin, Allah mutlaka size işitir. Ama onun cevabını siz duyamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala size duyma, işitme yetkisi verirse, kalp kulağınızı açarsa, o zaman Allah-u Teala'yı duyan kulaklarınız, işiten zihninize işitmeyi temin edecek olan ulaştırmayı yapar ve kulaklarınızla işitirsiniz. Yani söylediklerinizin manasına varırsınız. Ama manaya varmak yani işitebilmek sonuç değildir. İşittiğinizi kalbinize indireceksiniz. Ve kalbinizde kendinize mal etmeye çalışacaksınız. İşte idrak o zaman tahakkuk eder. Öyleyse Allah yolundaki bütün güzellikleri kulağınız, yuvalı, kalbiniz, zihniniz işitmeli. Yani onun söylenen sözlerin manasına varmalı ve onu kalbinize indirmeli ve idrak etmelisiniz. Böyle bir düzenle yapabileceğiniz şey son derece açıktır. Bütün insanların normal kulakları söz konusu ise bütün kulaklar duyar ama kulak işitmez. Kulak duyduğunu, aldığı sesi zihne iletmek vazifesiyle vazifelidir. Ve iletir. Zihninizde sesi işitirsiniz. Yani eğer kulağınıza ulaşan sözler bir mana ifade ediyorsa manaya ulaşabilirsiniz. İşte bütün insanlar eğer kulakları normal duyma hastasının sahibi ise bütün sesleri insan kulağının duyabileceği sesleri duyarlar. Ama işitmeye gelince orada farklılık vardır. Başlangıçta insanlardan hiçbiri inşaada misalik olan sözlerin manalarını işitmezler. Yani o sözlerin irşat açısından değerlendirilince ulaşılması lazım gelen manasına ulaşamazlar. Sadece duyarlar. Onlara söylenmiş olan sözlerdir. Onlara hiçbir mana ifade etmez. Kalplerine indirsinler de kalpleri idrak edemez. Neden işitemezler, manaya varamazlar? Çünkü kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Neden idrak edemezler? Çünkü kalplerinde de engel vardır. Öyleyse

Allah ile sizin arasında sonsuz bir ilişkiler dizisi söz konusudur. Bu ilişkilerin ne kadarına layıksınız, o kadarını idrak edebilirsiniz. İdrak edebilmek için mutlaka Allah-u Teala'nın kulaklarınızdaki vakrayı almış olması ve kalbinizdeki ekinliği almış olması gerekir. Böylece kulaklarınız zihninize ilettiği mana sizin için anlaşılır olur, manayı anlamaya başlarsınız. Daha sonra onu kalbinize indirirsiniz ve idrak edersiniz. İdrak meselesi akıl etmek istikametinde kullanılır. İnsan ne zaman akleder, ne zaman idrak ederse akleder, aklettiği nokta kendisine var ettiği noktadır. Nereden alacaksınız bir şeyi idrak edip etmediğinizi? Ne zaman birisi o sizin idrakinizin dışında ona ters bir şey söylerse, ona itiraz etmek içinizden geliyorsa, işte o zaman onu idrak etmişsinizdir, anlamışsınızdır. Karşıt bir şey söylendiği zaman kendinize ait olan bu şeye karşıt gelen kişinin fikrini düzeltmek ihtiyacını duyarsınız. Size göre olan doğruya onu ulaştırmak ihtiyacını duyarsınız. İşte bu o konuyu idrak ettiğinizi gösterir. Onun bilincindesiniz. Onu kendinize mal ettiğinizi, sahipliğinize geçirdiğinizi, artık onun, o düşüncenin sizin malınız olduğunu anlarsınız. İşte bu meselese idraktır. Öyleyse aklın muhtevasına baktığınız zaman bir ürün göreceksiniz. Düşünce. Düşünce, düşünmek ve düşünmekle başladığınız bütün neticeler aklınızın ürünüdür. Beyninizin ürünü değildir. İnsanlar beyni düşüncenin oluşturucusu zannederler. Tıp ilmi hala öyle zannediyor. Ama aslında düşünce aklın ürünüdür. Akıl nedir? Akıl Allah'ın bütün insanlara bir ihsanıdır. Bütün insanlar aynı seviyede, aynı boyutta bir aklın sahibidir. Hiçbir insanda Allah'ın ihsanı değişiklik göstermez. Adalet zerre kadar sapmaz. Bütün insanlara Allah Teala aynı aklı teslim eder. Ama aklın kullanımına gelince, akıl beyni kullanarak vücuda kumanda edecektir. Akıl beyni fonksiyonel olarak mutlaka kullanır. İşte insanlar arasındaki farklılıklar akıl seviyesi itibariyle farklılıklar, zeka seviyesi itibariyle farklılıklar, şu
şuur seviyesi itibariyle farklılıklar, hafıza seviyesi itibariyle farklılıklar, bütün insanlarda çeşitli hüviyetler gösterir. İnsan vardır, çok zekidir. Ama hafızası zayıftır. İnsan vardır, çok güçlü bir hafızanın sahibidir. Ama zeka seviyesi yüksek değildir. Herkese göre bu seviyelerin değişmesi akılla alakalı değildir. Akıl bütün insanlarda birbirine eşittir. Allah'ın adalet metinlerinde hiçbir zaman zedelenmez. Ama aklı bir müessese olarak kabul ederseniz, o Allah'ın size ihsan ettiği o varlık bir şeyleri kullanmak mecburiyetindedir. Sizin vücudunuza kumanda edebilmek için. İşte kullandığı araç, yani beyniniz, o bütün insanlarda farklı, birbirinden farklı yapılar sergiler. Beyninizdeki bütün kullanılabilen alanlar insanlara göre soydan gelen farklılıklar gösterir. Bu sebeple beyninizi kullanma dizaynınızda farklı sonuçlara ulaşırsınız. Olayları mukayese etmek, buradan neticeler çıkarmak, zihninizdeki, beyninizdeki muhakeme işlemine tabidir. Beyninizin muhakeme sistemi, muhakeme fakültesi olayları değerlendirir, karşılaştırır, mukayese eder ve oradan sonuç çıkarır devamlı olarak. Bunu ne kadar etraflıca yapabiliyorsanız o kadar kuvvetli bir muhakemeye, muhakeme kabiliyetine sahipsiniz demektir. Bu beyninizin bir fakültesidir. Olaylar karşısında karar noktasına çabuk ulaşabilmek, sonuçlara varabilmek, bu zeka fakültenizi ifade eder. Zeki bir insan sonuçları çabuk çıkartabilen ve davranış biçimlerini ona göre bir ardından kısa zaman aralıklarıyla tayin eden insandır. Eğer zihninizdeki, aklınızdaki, düşüncenizdeki dizaynı yerlerine oturtursanız, aklınızın beyninizdeki fakülteleri nasıl kullandığı konusunda bir noktaya ulaşırsınız. Olayları mantıklı bir dizayn içerisinde yerli yerine oturtabilmek, kazandığınız tecrübelerin ışığı altında sizde şuur adı verilen bir mekanizmayı oluşturur. Aklınız hangi ortamda şuurlandıysa, şuur kazandıysa, bütün insanların aklının şuura ulaşması, şuurlanması
kendi yaşadığı ortama göre şekillenir. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlendiği, bunların usul haline getirildiği bir ortamda şuur kazanan bir akıl, nefsin bütün taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Çünkü şuur kazandığı ortam o ortamdır. İnsanoğlu çevre ilişkilerinde hep aklıyla hareket eder. Böyle bir düzende insanların genel kabul görmüş prensiplerine göre çalışan bir zihni yapıya sahip olmak akıllı bir insanı ifade eder. Ama aynı standartlarda şuurlu bir davranış biçimini sergileyemeyen insan, onlara deli diyoruz. Deli deyip de geçmeyin, onların da kendilerine az şuurları var. Ne yazık ki onların şuur yapısı genel kabul görmüş prensiplerle çalışan normal insanların şuur yapısına benzemez. Kendilerine has bir farklı şuur yapıları vardır. Genelden ayrılan bu özelliklerin sahibi olan insanlar deli adını alırlar. Farklı şuur sahipleridir. Düşünceleri normal standartlarda çalışır. Akıl düşünceyi üretir ve düşünce genel çerçeve içindeki toplam şuurun standartlarının dışında çalışır. Kendi mantığı içerisinde bir dizaynı vardır. Ama o genele uymaz. Böyle insanlara geri denir. Sevgili kardeşlerim, bu deli dediğiniz kişinin de aklı başkalarından hiçbir farklılık göstermez. Ama aklın farklılık göstermeyen, herkese aynı olan aklın kullanma alanına girdiği yerde orada farklı bir beyin vardır. İhtiyaçlara bu kadar cevap verebilen bir beyin. Farklı bir kullanım alanına sahip olan, eksik bir kullanım alanına sahip olan bir beyin söz konusudur. O zaman insanoğlunun dizaynı farklı bir yapıyı oluşturacaktır.

Yani Allah Teala'ya bizler ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bir akıl adı verilen müessese ihsan etmiş. Bu aklı kullanıyoruz. Hafıza aklın dosyalama sisteminin adıdır. Beyindeki sonsuz sayıdaki dosyaları kullanır. Olayları hatırlayabilme kabiliyeti beyne ait fonksiyonel bir fakültedir. İnsanlar vardır, çok kuvvetli hafızanın sahipleridir, her şeyi hatırlarlar. İnsanlar vardır, zayıf bir hafızanın sahibidir. Her şeyi unuturlar. Öyleyse unutmak beynin hafıza dosyalarındaki normalin altında bir çalışmanın sonucudur. Çok üst seviyede çalışan bir sistemde insanoğlu başkalarına hayrette bırakacak kadar çok şeyleri hatırlayabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler, aklınız Allah'ın size ihsan ettiği büyük bir ihsandır. İnsanoğlu vücut yapısına göre dünya üzerindeki en büyük oranda beynin sahibidir. Darwinizmin insanla maymun arasındaki ilişkileri incelenirken bu insanlar, yani insanın maymundan geldiğini iddia eden o insanlar, maymunla insanın vücutlarına oransal olarak beyinle ilgili bir sonucu oturttukları zaman insan beyninin vücuduna oranla maymun beyninin asgari 4 katı büyük olduğunu gördüler. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar ilim adı verilen bir hazineyi ona ulaştıkça Allah'a karşı çıkanın bir vasıtası zannetmeye başladılar. İşte Darwin nazariyesi bu standartlar içinde çıktı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattığını söylüyor. Öbür taraftan da insan dışındaki bütün mahlukatı için dünyada yaşayan, dünyada verilen bu gezegende yaşayan bütün mahlukatı için söylediği bir ifade var. Biz diyor hayatı sudan başlattık. Biz diyor hayatı tek hücrelerden başlattık. Böylece tek hücreden başlayan hücreler, hücre sayısı çoğalan bir sudaki canlılar dizisi. Sonra hayatın karaya sıçraması, karada yaşayan hayvanların oluşması ve maymuna kadar uzayan bir süreç.
Madem ki maymuna kadar uzamıştır, insana da uzamalıdır. Bu tez insanın kendi düşüncesidir. Tanrısal bir faktör değildir. Hatta yaratıcıya, Allah-u Teala'ya karşı güçlerine kadar varan yanlışlıkların sahibi hep insanların düşünce sistemidir. İnsan genomu şekillendikten sonra Darwinizmin artık yaşaması mümkün değildir. Bu açık bilgi demetine rağmen bir takım alimler insanın genetik incelenmesinde yaptıkları araştırmalarda birçok hakikatleri gizleyerek tezlerini ispata çalışıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca ilimle Allah'ın verileri hep önce birbirine çatışmış ve ilim her seferinde mağlup olmuştur. Ve insanların o ana kadar keşfedemedikleri ilmin başka bir safhası hakikat olarak ortaya çıkmış, insanlar oraya da ulaşmışlardır. Öyleyse maymunların 19 çift kromozomdan başlayan 33 çift kromozoma kadar ulaşan gelişme safhaları boyunca hep maymunlardan oluşan bir nesil gözlüyorsunuz. 33 çift kromozomda yaşayan maymun türüne baktığınız zaman bunun ayaklarının da el gibi olduğu noktasına ulaşıyorsunuz. Hiçbir maymunun ayakları ayak hüviyetinde değildir. Ayakları da el hüviyetindedir. İnsanın sağ damar standartlarda ayakları vardır ve ayaklarla eller birbirine hiç mi hiç benzemezler. Bütün vücudu tüylerle kaplı olan bir hayvan türü. Maymun. Ve beyni vücuduna oranla insan beyninin 1/4 kadar. Böyle bir dizaynda kromozom sayısından hareket ettiğiniz zaman insanın 23 çift kromozomu olduğunu tespit edersiniz. Maymun nesillerini incelediğiniz zaman 21 çift kromozomda yaşayan bir maymun türünün var olduğunu, 23 çift kromozomda yaşayan bir maymun türünün var olduğunu, 25 çift kromozomda yaşayan bir maymun türünün de gene var olduğunu görürsünüz. Eğer bu bir süreçse, bu sürecin 33 çift kromozomda tamamlandığını tespit edersiniz. Eğer insanı bu sürecin sonuna oturtacaksınız, o zaman insanın 35 çift kromozomlu bir varlık olması lazım. Oysa ki 23 çift kromozomun sahibidir ve 23 çift kromozomda da bir maymun türü halen yaşamaktadır. İnsan genomuyla maymun genomu arasındaki benzerlik
Bütün hayvanlar da geçerlidir. Oran değişiktir. Ve sonuçta şuraya ulaşırız. Eğer tavan genetik kodlar ortaya çıktıktan sonra böyle bir konuda düşünseydi hiçbir zaman Darwinizm oluşmazdı. Darwin o akli yapısıyla onun imkansız olduğu neticesine ulaşırdı. Sevgili kardeşlerim, ilim adına Allah'a karşı çıkmak bir marifet değildir. Bir sapıklığı temsil eder. İnsanın nefsindeki gurur afeti, kibir afetinin onu kontrolü altına alıp Allah'a şeytanla birlikte karşı çıkmaya götürür. İnsanoğlu bir yaratıktır. Bir maymun fizik vücuttan ve nefsten teşekkür eder. Bir insan fizik vücuttan, nefsten ve ruhtan teşekkür eder. Öyleyse Allah'ın insanoğluna verdiği yeteneklerin büyük bir kısmı maymunda mevcut değildir. Bütün hayvanlar gibi maymunda bir hayvan özelliğini maymunluk tarihi boyunca devam ettirmiştir. Kıyamete kadar da devam ettirecektir. İnsan da Allah-u Teala'nın insan olarak yarattığı yapıyı yine kıyamete kadar devam ettirecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Genel haritası insanın 70 trilyon hücreden oluştuğunu söylüyor. Bu 70 trilyon hücrenizin her birinde 23 kromozom söz konusu. Bu kromozomlar yani DNA sarmalları dezoksiribonükleik asit sarmalları her biri sizi yeni başlamamıştır edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Böyle bir dizaynda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Orada bir insan vardır. Bir insan fizik vücudu. Orada aynada nefsinizi göremezsiniz. Orada aynada eğer Allah'a ulaştırmadıysanız ruhunuzu da göremezsiniz. Sadece baş gözleriniz fizik vücudunuzun alemini, zahiri alemi görmeye yetkilidir. Nefsiniz de bir gözün sahibidir. Berza alemini görmek için. Ruhunuz da bir gözün sahibidir. Bütün alemleri görmek için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'da neyi yazmışsa ilim ilerledikçe Allah'ın yazdıkları birer birer ilim tarafından kabul edilmektedir. Allah-u Teala iç içe altı alemden bahsediyor. Üç asıl, üç
karşıt. Fizik vücudunuz zahiri alemin bir parçasıdır. Baş gözleriniz bu alemi görmek üzere dizayn edilmiştir. Ama nefsiniz berzah alemine aittir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah alemine aittir. Ve nefsinizin gözleri o alemi görmeye ayarlanmıştır. Ama nefsinizin gözleriyle berzah alemini gören sizler zahiri alemi de görebilirsiniz. Eğer nefsinizle bu alemde, zahir alemde bulunuyorsanız, insanları görebilirsiniz. Onların konuşmalarını işitebilirsiniz. Ama onlar sizi göremezler ve işitemezler. Öyleyse fizik vücudumuzun baş gözü ve baş kulağı fizik standartlara göre Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ama diyorsunuz, fizik vücudunuzdan fizik alemde ayrılacaktır. Ayrıldığı andan itibaren görüşünü sağlamış Allah-u Teala. Berzah aleminde görür, işitir ve bilir ve etrafı, çevresi madde hüviyetindedir. Nefs için. Ama nefs için fizik alem, fizik vücudunun alemi madde değildir. Sadece bir görüntüden ibarettir. İşte Allah-u Teala'nın yaratma stratejisine baktığınız zaman dört enerji küresine oluşan elektronlardan vücuda geldiğinizi görürsünüz, elektron ve karşıt elektronlardan. Nefsinin içinde aynı şey söz konusudur. Nefsinin de elektron yapısı dört enerji küresinden oluşur. Ama ruhunuza gelince orada altı enerji küresi göreceksiniz. Öyleyse zahiri alem ve berzah alemi iç içedir insanlara göre, fakat aynı koordinatlar içerisinde cinler de yaşamaktadır. Cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemlerinden bir tanesidir. Yani zahiri aleme ait olmayan bütün alemlere genel anlamda gayb alemi denir. Ama cinlerin yaşamakta olduğu aleme bir isim vermek söz konusu. Oraya da gayb, oraya gayb alemi diyoruz. O zaman cinlerin gayb alemi ve cinlerin berzah alemi olarak iki yeni alem daha, bir asıl, bir karşıt oluşuyor. Aynı koordinatları paylaşıyoruz. Yetmez. Emr alemi ve onun zıttı olan zülvani alem iki alem ifade eder ki zahiri alemin ve gayb aleminin kapladığı alanın yukarısında ve aşağısında uzantının sahibidir. Allah-u Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tabanı olarak vücuda getirdik diyor. Bütün bu 200 milyar çevresindeki galaksiler ve her birinin içindeki 200 milyar yıldız kümesi, yaklaşık rakamlarla konuşuyoruz, sadece kainatın zemin katını içeriyor. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar emr alemi adını alır. Ve aşağı doğru inen yedi tane katta zülvani alem adını alır. Emr aleminin yedinci katında Allah'ın cennetine girecek olanların kader hücreleri yer alırken, zülvani alemin aşağı doğru inen yedinci katında, en alt katında, sicilde cehenneme girecek olanların kader hücreleri mevcut.
Ve ise Allah ile olan ilişkilerinizde bu yapılara dikkatle bakın. Ve Allah'a çok şükredin. Hamd edin ki siz bir insansınız. Fizik vücudunuzdan başka nefsiniz var. Nefsinizden başka ruhunuz var. İnsanlar ilmin sahibi olmadıkları sürece bir türlü akıl erdiremiyorlardı. İç içe alemler nasıl olabilir? Ama şimdi yeni metotların uygulanmasıyla yer çekimi kanunundan hareketle insanlar fizik alemin maddi yapısının dışında başka maddi yapılarını keşfettiler. Ve değişik rakamlar ileri sürüyorlar. İnsanların zahiri alemi %10'muş, geri kalan %90'ı kara maddeden oluşuyormuş. Yani bu alemi etkilemeyen ama varlığı ilmen kesinleşen bir aynı koordinatlarda mevcut farklı bir madde yapısı. Ve hiçbir tesiri olmuyor zahiri aleme. Sevgili kardeşlerim, insanların ileri sürdüğü bu sözlerin hepsi her teoridir sadece. Realite ise Kur'an-ı Kerim'de. 6 alemden bahsediyor Allah-u Teala. Zahiri alem onun karşıtı, gayb alemi onun karşıtı, emr alemi onun karşıtı. 6 tane alem ve zahiri alemdeki yapı sadece 6'da 1'dir. 6'da 5 başka alemleri oluşturur aynı koordinatlar içinde. Öyleyse şu anda bir odadaysanız bilin ki o oda 6 alemde birden mevcut olan bir koordinatı işaret eder. Öyleyse aynı yer cinlerin de yaşamakta olduğu alemin bir parçasıdır. Aynı yer emr aleminin de bir parçasıdır. Cinlerin neslerinin ve insanların neslerinin yaşamakta olduğu berzah alemlerinin de bir parçasıdır. Ama Allah öyle bir yaratma kabiliyetinin sahibi ki aynı koordinatlarda mevcut olan bu alemlerde yaşayan o kendi alemlerine ait olan varlıklar başka alemlerin farkına bile varamadan yaşarlar. Gerçekten o alemlerin ne insanları, ne cinleri, ne hayvanları hiçbir şekilde başka alemlerde bir etki alanı oluşturmazlar. Böylece Allah-u Teala'nın yaratışına, hayran olmak noktasına ulaşırsınız. Ve insanlar adım adım o neticeye ulaşacaklar. Nasıl 1920'li yıllarda büyük patlama keşfedilmişse ve Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyorsa, bu noktadan sonra gerçekleşmişse hakikat, ilim ulaşabildiği yerde sadece Kur'an-ı Kerim'i tasdik eder sonucuna ulaşırsınız. İşte Kaptan Kusto Akdeniz'le Atlas Okyanusu arasında Cebel Tarık Boğazı'nda bir araştırma yaparken bir de bakıyor ki suyun satından suyun dibine kadar olan, denizin dibine kadar olan mesafede 50 santimlik bir
farklı su var. Bu 50 santimin bir tarafında atlı sökünüz var. Çözünürlük seviyesi farklı 50 santimin suyundan. Öbür tarafında Akdeniz var. Hem aradaki 50 santimlik duvardan hem de Atlas Okyanusu'ndan çok daha tuzlu. Atlas Okyanusu ikisi arasındaki duvar ve Akdeniz 3 ayrı tuz oranını gösteriyor. Kaptan Kusta merakla aşağı kadar iniyor. Suyun denizin dip noktasına kadar iniyor basit kafıyla. Ve bakıyor ki hiç değişmiyor. 50 santimlik duvar suyun satından suyun dibine kadar Akdeniz'le Atlas Okyanusu'nu kesin bir şekilde birbirinden ayırıyor. Ve bunu arkadaşı Reşat Halife'ye söylediği zaman o diyor ki bak diyor Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de, biz tuzlu sularla tatlı suları birbirine karıştırmayız, aralarına sudan bir duvar koyduk diyor. Kaptan Kusta mı bunun üzerine Müslüman olmuş. Sevgili kardeşlerim, ilmin sahibi Allah'tır. İlmin ötesinin sahibi de Allah'tır. İnsanlar ilmi öğrendikleri zaman bir ilim sarhoşluğuna düşüyorlar ve o kıt bilgileriyle Allah'ın söylediklerinin değil, kendi söylediklerinin doğru olduğunu iddia ediyorlar. Niçin kıt bilgileriyle diyorum? Çünkü hangi ilmi öğrenseniz, öğrendiğiniz ilimle beraber ondan çok daha büyük bir bilinmeyen alanı da beraber getiriyor ilim. Öğrenebildiğinizin her zaman ötesi, öğrenebildiğinizden çok daha bir boyutu ifade ediyor. Marconi, radyoyu icat edene kadar etrafınızdaki havanın her dalgalarıyla dolu olduğunu bilmiyordunuz. Bu mağrur ilim adamları biliyorlar ki bir insanın görme, işitme, idrak edebilme kabiliyeti

sadece sonsuzluk içinde 6 milimlik bir dalga boyunu katlar. 6 milimlik bir dalga boyunun ne altında ne üstünde biz insanlar hiçbir şeyi fark edemeyiz. Öyleyse neden bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Sadece 6 milimlik bir dalga boyunu algılayabilen, izleyebilen, dinleyebilen insanoğlu Allah'ın yaratış sistemine kafa tutmaya kalkıyor. Alimlerin, bütün alimler

insan. Sevgili kardeşlerim, oysa ki ona teslim olsak, onun öğretisi içerisine girsek, ilim bu bulunduğu noktadan çok daha öteye gidecektir, ulaşacaktır. Sonuna varmak mı? Hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bilinmeyen ufuk, bilinenin çok daha ötesinde bir büyüme içerisindedir. Her yeni bilinen şey, yeni bir bilinmeyen alanını beraberinde getirir. Ve böylece insanlık adım adım ilimden nasibini alırken, öğrenirken, öğrenmediği, bilemediği alanın büyümekte olduğunun farkına varır. İşte bu farkına varış birçok Allah'a inanmayan ateist alimi isyana götürür. Onların insan olarak sadece bir yaratık olan onların bir yaratıcıları olduğunu kabule yanaşmamaların arkasında sadece gururları ve kibirleri yatar. Kısaca insanlar kendilerine yazık ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanları Allah'a teslim olsunlar diye yaratmış. Teslim olmayanlar sadece bir cehennem hazırlığı yaparlar. Hem bu dünyada mutsuz olurlar, hem de öldüklerinde cehennemde. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini, neden isyan etmelerinin muhasebesini ancak öldükten sonra yeni bir alem önlerinde açıldığı zaman, Allah'ı gördükleri zaman anlayabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim Allah'ın insanlığa çok büyük bir ihsanıdır. Bu ihsanı Allah'a isyan için kullanmak insan için bir yüz karasıdır. O bizi yaratandır, sahibimizdir. Ona isyan etmek değil hedefimiz. Ona teslim olmak olmalıdır. Öyleyse hepiniz bu gayeyle yaratıldınız. Allah'a isyan etmek için değil, Allah'a teslim olmak için. Bunun farkına varan insan Allah'tan dünya ilminin ötesinde bir yardımı mutlaka alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim daha yeni yeni 6 tane alemin iç içe olduğunu görülmezi keşfettikçe anlamaya başlıyor. Rakamsal yaklaşımlar şu kademede yanlış tabii. Ama bir süre sonra hakikate mutlaka ulaşılacak. O zaman bir defa daha Kur'an doğrulanacak. Kainatın sonsuz ilminin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Orada Allah-u Teala bütün ilimleri verdi.

0: Her şey orada mevcut sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey orada dizayn edilmiş, şekillenmiş. Her şey en güzel hüviyete bürünmüş ve insana sunulmuş. İnsan onu kabul edip onun ışığı altında Allah'a teslim olacağı yerde öğrendikleriyle Allah'a isyan etmeyi adeta görev saymış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece sayıları az olan bazı alimlerden bahsediyoruz. Öğrendikleri ilmi Allah'a isyan için kullanmaya çalışan zavallılar. Ve hep neticede yenilmeye mahkumlar. Sevgili kardeşlerim, insanoğluna atılan iftiralar belki insanlık tarihi boyunca hep devam edecektir. İnsanların neticede ulaşacakları yer mutlaka Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yaptığı açıklamaların kılıfları içinde kalacaktır. Bir defa daha sizlerle beraber mutluluğu yaşamak, sizlerle beraber olur, sizlere anlatımın o büyük huzurunu duymak, bunları bize bugün de nasip ettiği için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ihsan buyurması için dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı kanısındayım. Böyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve neddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Her zaman teknik açıdan hizmetin devamı söz konusuyken bugün Cox Communication bir özür dileme mesajıyla gönderemedi teknik bağlantıyı ve her zaman size yayın yaptığımız yerden yayın yapmak imkanını ne yazık ki bulamadık. Bu pazar günleri yaptığımız yayından bahsediyorum. Şimdi bütün yayınlarımızı yaptığımız merkezdeyiz. Oradan bu konunun başarısına ulaşamayınca buraya gelmek mecburiyeti kaldık. Teknik açıdan ancak şimdi bağlantı sağlık edebildi. Bu aşağı yukarı bir saat süren gecikmeden sonra hepinizden bu teknik arıza sebebiyle af dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Elimizde olmayan nedenlerle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz gecikmeleri, her şeyleri bir kenara bırakıp Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesini, mutluluğunu yaşayalım. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Öyleyse her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda, her şeye rağmen çok güzel olduğu bir ortamda yeniden sohbetimize başlıyoruz inşallah. Öyleyse Allah-u Teala'yı beraberce düşünelim. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmamızı. Hepsi bu kadar. Öyleyse neden mutlu değiliz? Hiç sordunuz mu kendisinin içerisinde sevgili öğrenciler? Acaba neden mutlu değiliz? İnsanların çok çok büyük bir kısmı mutlu değil. Daha mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Hayır ise bu mutsuzluk ortamındaki muhtevaya beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah'ın emirlerini bilmediğini görüyoruz. Allah'ın hedefini bilmediklerini görüyoruz her şeyden evvel. Allah'ın hedefinin kendilerine ibadet ettirmek olduğunu zannediyorlar. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Oradaki لِيَعْبُدُونَ kelimesini kulluk istikametinde değil de ibadet istikametinde kullanıyorlar. Abd, kul, abid, ibadet eden demek. Kulluk eden, ibadet eden. Yahudun Allah-u Teala ve Tekatesizleri biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse kul olmak 5 safhada olgunlaşan bir meyvedir. Önce başlangıç kulluğunda olacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek, sonra ön kulluğa geçeceksiniz mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak ve Allah'a gerçek bir kul olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek ekber kul olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim ederek son teslim daimi zikirler azim kul olmak şerefine ereceksiniz. Öyleyse böyle bir muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir standartta her şey başlıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a kul olmanın şerefini yaşamalı ve paylaşmalısınız. Kainattaki mutlulukların en büyüğü Allah'a kul olabilmek. Azim kul olabilmek. Kulluğun daha ötesi yok. Bu kulluk müessesesi bittiği zaman salahın son 5-6 ve 7. kademeleri kalır. Allah'a köre olmak. O zaman Allah'ın emrinin ötesine kendi talebinize geçmiş olursunuz. Yetmez size Allah'a Teala'ya kul olmak. Daha çok hizmet vermek istersiniz. Kendinizi Allah'ın yolunda başkalarının hizmetinde tüketmek istersiniz. Ya Allah'a yalvarırsınız sizi kulluğun ötesine geçirsin. Kölelik altın zincirler de sizi kendisine bağlasın. Kölelik statüsünün sahibi olun. Allah'a sadece ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi teslim etmek değil, iradenizi teslim etmek standartları için Allah'a dua edin. İşte bu sonsuz mutluluğu, düşünemeyeceğiniz kadar büyük mutluluğu yaşamak hepinize müyesser olsun diye dua ederiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, bizlerle dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz? Eğer Allah'a köle olursanız, iliklerinize kadar mutluluğu yaşayacaksınız. Her noktada, zamanın her parçasında, mekanın her parçasında Allah'la beraber olacaksınız. Ve onunla beraber olmanın sonsuz hazzini yaşayacaksınız. Onunla bile olacaksınız. Osmanlı böyle söylerdi. Yavuz Sultan Selim Şiir-i Pelçi'den rahmetli olacağı an mürşidi diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. Yavuz Sultan Selim diyor ki, siz onun dışında kiminle bile olduğumuzu sanırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yavuz Sultan Selim hep Allah ile beraberdi. Askeri bir deha ile çölü aşabilen tek kumandandı. Biliyorsunuz ki hilafet onun zamanında Osmanlı padişahlarına ait olmuştur. Hilafeti o omuzlamıştır ve götürmüştür. Osmanlı hanedanı inkiraz buluncaya kadar hilafet devam etmiştir Osmanlı'da. Sonra hilafetin ilgası Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Hilafet ilga edilmiştir. Devre dışı kalmıştır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Yavuz Sultan Selim çölü geçerken asker çok büyük bir sıcağın altında sıkıntı içerisinde ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Çölü yaya geçmeye başlıyorlar. Tabi padişah atından indiği zaman ne olur? Bütün asker hepsi atlarından atlıyorlar ve Vezir-i Azam dayanamıyor, geliyor. Padişahım diyor, bu asker zaten sıcaktan çok sıkıntılı bir durumda. Siz bir de atınızdan indiniz, yaya yürümeye başladınız. Bunların hali ne olur? Padişah diyor ki, sus. Görmüyor musun diyor, önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O önümüzde yayan yürürken biz aç üzerinde olabilir miyiz diyor. İşte onlar çölü geçebildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gösterdiği izi takip etmek suretiyle Gobi çölünü aşabilen tek ordu, Osmanlı ordusu. Tarihe şanla, şerefle Osmanlı'yı hak eden padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Onu kulağımda küpeyle ilk defa gördüğüm zaman bu ne biçim padişah demiştim. Kadınlar gibi küpe takmış kulağına. Tasavvufla, dinle alakamız yoktu. Ve şimdi onu o küpeyle gören birçok insan aynı şekilde düşünür. Biliyor musunuz olayın esasını? Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir takım insanlar görüyor, kulaklarında demir küpeler var. Bunlar kim diyor, başka başka renklerde küpeler takıyorlar. Söylüyorlar, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları, bunlar İsmail Paşa'nın kulları. Her değişik küpe takan kişi için ayrı bir isim veriliyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin onlardan bir tanesini de bana getirin diyor. Benim kulağıma takın diyor. Allah'ın kulunun kulağına takın diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in o küpe var kulaklarında, o gördüğünüz resimlerde. O padişah Allah'ın kulu olmakla, Allah'ın kölesi olmakla şeref duyan, bu şerefli bir simge olarak kulağına küpe takmak suretiyle ortaya koyan bir padişah. Osmanlı'nın her şeyiyle onları değiştirerek, onları negatif istikamette kullanarak, başkalarını üstün göstermek maksadı padişahı da Yavuz Sultan Selim gibi bir cihangiri de tarih önündeki en büyüklerden birini küçük düşmek istikametinde kullanılmıştır. sevgili izleyenler ve dinleyenler, varsın öyle olsun. İnsanlar varsın öyle düşünsünler. Biz Allah'ın katında onun ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmenin huzuru içindeyiz. Osmanlı'ya Yunus Vatanları gördüğünüz zaman onlara deyin ki doğru tarihten okuyun. Sizin okuduğunuz tarihler tarih değildir. Tarihin değiştirilmiş şeklidir. Nasıl İslam'ı değiştirilmiş, çığırından çıkmışsa, Kur'an'daki bütün hakikatler yerle bir edilmişse, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak, tarih kitapları da öyle olmuş. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları, sizin şimdi okuduğunuz tarih kitapları, Osmanlı'nın o muhteşem simgesini yerle bir eden bir hüviyet taşıyor. Varsın öyle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama Osmanlı onların karalanmış kalemlerinde değil, bizlerin kalbinde yaşıyor. Ebediyen yaşayacak. Öyleyse Osmanlı medar-ı iftarımızdır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, işte Osmanlı, işte bizler, aynı heyecanı, aynı mutluluğu tek bir yürek olarak ta kalbimizde hissediyoruz. Hamd ederiz, şükür ederiz Cenab-ımıza. Bu sevgiyi kalbimize koydu diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu muyum diye. Bize sorun. Size mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden siz de mutlu değilsiniz diye soralım. Siz de mutlu olmalısınız. Kendinizi Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet için harcamaya başladığınız andan itibaren mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Kesin. Ne zaman size Allah'ın verdiği her şeyi, zamanı, gücünüzü, aklınızı, paranızı, size ait olan her şeyi, Allah'ın size kullanmanız için verdiği her şeyi insanların hizmetinde ne zaman kullanmaya başlarsanız, ne zaman kendinizi her şeyinizle başka insanların mutluluğuna adarsanız, işte o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Herkesin sizin yaşadığınız mutluluğu yaşamasını isteyeceksiniz. Ta yüreğinizden isteyeceksiniz. Ama bütün gayretinize rağmen insanların çoğunun hala mutsuz olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. Onlar için çarpacak yüreğiniz. Onların da mutlu olması, onların da sizin yaşadığınız hayatı yaşamaları için her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Sonuna kadar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarının mutluluğu uğrunda harcayın. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Allah-u Teala'nın izninde bütün güzellikleri yaşamak zor bir şey değil. Öylesine kolay ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. Çok ayıplanacaksınız. Ben neden daha evvel böyle bir hüviyete ulaşamadım diye. Bu güzelliği neden daha evvel yaşayamadım diye. onca zamanımı boşa harcamışım diye hayıflanacaksınız. Neden hemen başlamıyorsunuz? Şu anda kimlerle beraberseniz kendi kendinize sorun bakalım. O beraber olduğunuz kişilerle beraber olduğunuz andan itibaren onların mutluluğu için ne yaptınız? Kimin hatırını sordunuz? Kimi en büyük dostluğunuzla tasavvuf dostluğuyla kucakladınız? Kimin gönlünü aldınız? Kimin hatırını sordunuz? Kime, hangi istikamette, nasıl bir yardımda bulundunuz? Kime gülümsediniz? Onların yüzlerinde, hangisinin yüzünde size karşı bir güzelliğin tomurcuk tomurcuk güllendiğini gördünüz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin muhtevası içerisinde kendinize sormayacak mısınız? Ben neredeyim? Neden mutsuzum? Neden kendimi başkalarına adayamıyorum? Kendimi neden başkalarına vakfedemiyorum? Kendim için, kör nefsim için yaşıyorum demeyecek misiniz? Eğer kendinizi başkalarına adayamıyorsanız, onlar için değil, Allah için değil, kendiniz için yaşıyorsunuz. Kör nefsiniz için yaşıyorsunuz. Ve yazık ediyorsunuz kendinize. Biz ne söylüyorsak, şeytan mutlaka onun tersini söyleyip size ikna etmeye çalışacaktır. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça, daimi zikre ulaşana kadar zikrin dışında mutlu olamazsınız. İnsanın kendisini başkasına adaması Allah'a adamasıdır. Çünkü Allah başkalarını mutlu etmek istikametindeki her çabanızı, her gayretinizi mutlak kendisi için harcanmış bir zaman parçası telakki eder. Allah için yaşamış olursunuz. Öyleyse Allah sizler için var. Kainatı yaratmış, sizin emrinize vermiş, insansınız diye. Öyleyse insan olan sizler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için varsınız. Onun için yaratıldınız. Mutlu olasınız diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ki mutluluğun nasıl elde edileceğini bilenlersiniz. Bunun öğretiminin içerisinde olan kişilersiniz. Öyleyse belli bir dizaynda Allah Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey sadece mutluluktur. Eğer yaşayamıyorsanız, o zaman şeytanın size nasıl bir kontrol altında tuttuğunu öğrenmelisiniz. Mutlu değilseniz, Allah'ın mutluluk reçetesinden haberdar olsanız bile onu tatbik edemiyorsunuz demektir. Öyleyse böyle bir dizaynın sizin tarafınızdan kullanılamayışı sadece sizi mutsuz etmez. Sizin mutluluk ulaştırabileceğiniz insanlar da siz onlara mutluluk ulaştırmadığınız cihetle, onlar da size mutluluk ulaştırmadıkları cihetle, onlar da mutsuzdur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar nurlu insanlarla beraber oldukça nurlanırlar. İnsanlar karanlık insanlarla beraber oldukları sürece kararırlar. Öyleyse siz etrafına nur saçan, etrafındakileri de aydınlatan bir ışık merkezi, nur merkezi olmalısınız. Nur istasyonu. Sizden etrafınıza dalga dalga pozitif dalgalar ulaşmalı. İnsanları strese götüren, insanları huzursuz eden negatif dalgalar değil, onların içine ferahlık veren, rahatlık veren, sizin yanınızda insanların huzur duyduğu bir ortamı düşünün. Böyle bir ortamı vücuda getirmek durumundasınız. Onlar için yaşamaya başladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey son derece basit, kolay. Şimdi şu anda düşünün, neredesiniz? Orada kimler var? O beraber olduğunuz kişiler için sadece bırakınız dünya belki günü. Şu an şu 15-20 dakikalık beraberliğinizde ya da çok daha evvelden beri oradasınız. Bizim teknik arıza sebebiyle olan gecikmemiz boyunca bir aradasınız. Acaba etrafınızdaki insanlarla nasıl bir diyalog içindesiniz? İçinde oldunuz, bırakınız başka günleri. Bugün, bu saat, şu dakika. Kimin yüzünde size karşı bir tebessüm oluşuyor? Kimin yüzünde diller açıyor? Bunu görebilmek için etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizin onlara ne verdiğinizin bir göstergesidir. Size gülümsüyorlar mı? Gözlerinden sevgiyi okuyabiliyor musunuz? Sizin sevdiklerini hissediyor musunuz? Yoksa varlığınız onlara sadece sıkıntı mı veriyor? İki rahmetten bir tanesi geçerli. Ya insanlara huzur verirsiniz ya da huzursuzluk. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey etrafınızdaki insanlara huzur vermek. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, burada hayat tatbikatı yapıyoruz. Yaşam tatbikatı. İnsanlara mutluluk verebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun daima iki katı olacaktır. Öyleyse neden öyle yapmıyorsunuz? Öyle yapmadığınız zaman hangi duruma düşersiniz biliyor musunuz? Hani hep bir misal veririm. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah diyor ki karşısındaki iki kişiye, siz ikiniz benden mükafat alacaksınız. Hanginiz ne isterse yanındakine onun iki katını vereceğim. Ve karşısındakilerden birincisi diyor ki benim bir gözümü çıkartın. Yani arkadaşımın iki gözünü çıkartacaksınız. Manası var burada. Görüyor musunuz şeytanın ve kör nefsin insanı düşürdüğü tuzağı? İşte bizim söylediğimiz bunun tamamen tersi, şeytanın ve kör nefsinizin değil, Allah'ın ve ruhunuzun söylediği şey. Başkasının iki kat kazanması için sizin yapmanız lazım gelen şey. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun iki katını siz yaşarsınız düsturunu kendinize hedef edinmek, o kisveyi giymek, o kıyafetin sahibi olmak, daima pozitif dalgalar yayan, bütün insanların hoşlandığı, beraber olmaktan mutluluk duyduğu, huzur içinde başkalarına huzur vermekle hayatını geçiren bir insan olmaya çalışın. Zor mu diyorsunuz? Hiç sanmıyoruz. Şeytan onu denemekten bile sizi alıkoymaya çalışır. Oysa ki bilmezsiniz ki bir gülüşünüz, bir gülümsemeniz, bir gönül almanız, birkaç kelimeyle insanlara hatırlarını sormanız, onun için bir mutluluk vesilesidir. Farkına bile varmadan onlar bunu sizden beklerler. Siz de farkına varmadan bunu başkalarından beklersiniz. İki türlü iyi şansınız olabilir. Başkalarıyla kötü şartlar içinde olursunuz. Ve hep bunun sebebini başkalarına yüklemeyi usul haline getirirsiniz. Oysa ki bu faturayı kendinize kesmek mecburiyetindesiniz. Mutsuzsanız siz kesin olarak bilin ki etrafına mutsuzluk ulaştıran birisiniz. Ne zaman akıl edebilirseniz, ben etrafıma mutluluk ulaştıran birisi olursam asıl ben mutlu olurum. Onlara ulaştırabildiğim mutluluğun iki katını ben yaşarım. Düsturunu kendinize pelesenk edinebilirseniz, hedefiniz bu olursa, başkalarına mutluluk vermek için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın gayesini yakalamış olursunuz. Bir daha elinizden kaçırmazsınız. Ve göreceksiniz ki kesintisiz bir mutluluk sizi kanatlandıracak. İnsanlara mutluluk verdikçe uçacaksınız. Sevincinizden, yaşama sevincinizden, onlara verdiğiniz mutluluğun size akseden kesiminden hep başkalarının imreneceği bir güzellik yaşayacaksınız. Sakın şeytana esir olmayın. Şeytan her vesileyle sizin başka insanlarla aranızın bozuk olmasına çalışır. Böyle bir dizaynda bizim size söylediğimiz her güzellik şeytanın size verdiği demeçlerde en büyük çirkinlikler olarak adlandırılır. Enayilik olarak adlandırılır. Aptallık olarak adlandırılır. Ve de onun bu ilgualarına kanan sizler doğruya ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir çukurun içerisinde, dünya çukurlarından çamur dolu bir çukurun içerisinde yaşantınızı devam ettirip bir gün ölür gidersiniz. Kıymetli abim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nasıl olması lazım? Hemen tatbikatın içinde olun. Şu anda yaşıyorsunuz. Ayıksınız. Uykuda değilsiniz. Bizimle berabersiniz. Ve hemen müşahedeye başlayın. Etrafınızdaki insanlara bir bir dikkatle bakın. Acaba size karşı nasıl bir bakışla bakıyorlar? Ne söylüyor gözleri? Ne söylüyor yüzleri? Yüzlerindeki gülümsemeler sizinle alay eden, sizinle sizi aşağılayarak nefsini tatmin eden bir görüntü mü arz ediyor etrafındaki insanlar? Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Neden acaba bu insanlar bana karşı sıcak değil? Neden acaba bu insanlar beni sevmiyor? Neden acaba onların bana olan bu kötü tutumları, bana karşı bakarken duydukları husumet, kin, acaba nereden kaynaklanıyor? Nefsiniz hiçbir hatayı kabul etmeyecektir. Hep diyeceksiniz ki, ben onlara ne yaptım ki bana öyle davransınlar? Benim hiç kimseye bir zararım dokunmuyor. Ama aslında böyle düşündüğünüz sürece meselenizi çözemezsiniz. Şeytan sizi hep aldatır. Elinde şimdi olduğu gibi her zaman oyuncak olursunuz. Sen onlara ne yaptın ki der. Hangi kötülüğü yaptın ki? Ama onlar sana bak neler yaptılar. Şunu da yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar. O size bunları söyleyince onların yaptığı her olayda acaba sizin payınız ne diye mutlaka derin derin düşünün. Size kötü davranan bir insanın o kötü davranışta bulunmasının arkasında bilin ki mutlaka siz varsınız. Sizin ona yaptığınız herhangi bir davranış var. Onun böyle davranmasını çeken, bir mıknatıs gibi çeken bir olguyu ona yaşatmış olmalısınız. Kendinize bile itiraftan çekildiğiniz bir yanlışlık, nefsinizin size oynadığı, şeytanın sizi kullandığı bir oyun. Herkes kendisini çok akıllı zanneder. Ama iblis onları parmağında oynatır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutsuzsa o şeytanın parmağında oynattığı bir kukladan başka bir şey değildir. Kim mutsuzsa bütün söylediklerimizi dikkate almayan bir insandır. O söylediklerimizi biz kendiliğimizden söylemiyoruz. Allah-u Teala'nın öğretisi bu. Mutlu olmanın kanununu veriyor size. Mutlu olmanız başkalarına verebileceğiniz mutlulukla mümkündür. İşte kanun bu. Ve şeytan size o mutluluğu başkasına vermemeniz için aklınızın köşesinden geçmeyecek hileler, desiseler kullanır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o kullandığı vasıtalar değil, siz de kullandıklarının arasındasınız. O vasıtalarla sizi kullanmış. Sizin vasıtanızla hem sizi mutsuz etmiş, hem de başkalarını mutsuz etmiş. Onların vasıtanızla da hem sizi mutsuz etmiş, hem onları mutsuz etmiş. şeytanın yegane hedefi insanların birbirleriyle kavgalı olması, huzursuz olması, sıkıntı, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmesidir.

şeytan her zaman iki tarafı birbirine düşürmeye, kavga ettirmeye çalışır. Her davranış biçiminde taraflardan biriyle beraberdir. O kişi kendi aksiyonunu, kendi davranış biçimini vücuda getirdiği zaman karşı tarafa ulaşır hemen. Karşı tarafın birincinin yaptığı yanlışa daha büyük bir yanlışla cevap vermesini sevmeye çalışır. Bütün gayretiyle. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şeytan aranızda düşmanlığın sembolüdür. Niçin düşman olmanızı istiyor birbirinize? Çünkü düşman olduğunuz zaman onun ekmeğine yağ sürersiniz. Düşman olduğunuz zaman mutsuz bir insansınız. Alınamamış intikam, adı kin olan bir sistemi oluşturur. Neden başkasına karşı kin duyarsınız? O size bir kötülük yapmıştır. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir kötülük. Sizin ona sebebiyet vermeniz sizin hatıranızda iz bırakmaz. Ama onun size yaptığı her kötü davranış kalbiniz içine bir bıçak gibi her seferinde saplanır. Üzüntü duyarsınız. Kırılırsınız. Sıkıntı duyarsınız. Ama hiç aklınıza gelmez. Ben buna layık değilim. Acaba neden bana böyle davrandı? Bunun sebeplerini ararken içinizden çıkın. Dışarıdan bakın kendinize. Tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinize yontmayan bir doğru dizayn içerisinde, hakkani bir davranış biçimi içerisinde Allah için bakın kendinize. Kendinizden gizlediğiniz, hissederseniz üzüntü duyacağınız o kötü davranışlarınızı bir düşünün. O size neden onları yaptı diye değil. Siz onun öyle davranmasını icap ettiren hangi olayı yaptınız diye düşünün. İnsanlar olayı vücuda getiren temel etkeni kendilerini hiç dikkate almazlar. Başka birisi tarafından şu veya bu olayda yaralanmışlardır. O kişi söylediği birkaç yüreğine işleyen cümleyle onu mahvetmiş, sonsuz bir huzursuzluğa duçar etmiştir. Kişi için varsa yoksa bu vardır. Yani başkası ona şöyle şöyle şöyle yapmış, onun kalbini kırmıştır. Bunlar üzüntü duyacaktır. Konunun başlangıcı, karşı tarafın ona böyle davranmasını icap ettiren, kendine ait olan yanlışları kişi hiç düşünmek istemez. Şeytan onların hepsini atlatır. Sadece karşı tarafın kendine yaptığı hakaret, kötü davranış biçimi, içine işleyen, yüreğine işleyen o ağır davranışlar, haksız davranışlar, kendi ölçülerine göre haksız davranışlar, kişiyi devamlı başkalarına karşı kin sahibi eder. İntikam almaya yöneltir. Eğer kişi intikam alamazsa

nasıl yardım edebiliriz diye sadece düşünüyoruz. Gerekli şeyleri hemen vücuda getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama nefsler, biz onlara ne yaparsak yapalım tatmin olmazlar. Çünkü şeytan arkalarında onları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve insanlar kendi menfaatlerine dokunan, onları menfaatlerinden eden davranışların yürek acısını çekiyorlar. Oysa ki herkes başkaları için yaşasaydı, onların hiçbirisi böyle boşuna bir hüsran içinde olmayacaklardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan tabiatının gereği budur. İblis, başkalarının davranışlarına paralel olarak insanları mutsuz olmaları için korkunç bir baskının altında tutar. İfadeleri, kendi sesini insanın iç sesine benzeterek kişinin kendi düşünceleri gibi yutturur. Ve fark edemezsiniz. Kendi düşüncenizden edersiniz. Sizi bu kadar huzursuz eden, sıkıntı içine sokan düşüncelerin kendi düşünceleriniz olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onlar, o düşünceler size ait değildir. İblis sizi işliyor. Size tesir mekanizmasını alabildiğine genişletiyor. İblis zalimdir. Acıma duygusu mevcut değildir. Onu sıfırlamış. Yalnız kötülük etmeye kendisini adamış bir zavallı mahluk. Bu sebepten kendisini yalnız hizmete adamış olan insanların elinde şeytan sadece bir oyuncaktır. Bir gazoz ağacıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Şu iblis var ya, şeytan, şu anda şu kainat üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Her yaptığının arkasındaki bütün tuzakları size haber verebiliriz. O sizi devamlı ifade eder, igva eder. Sizin hüsnü niyetinizi hep kötü niyette kullanır. Sadece tek bir gayesi vardır. Hepinizi tek tek başkaları sebebiyle mutsuz kılmak. Sizi başkalarının mutsuzluğunda kullanırken onlara güzel davranmamanızı temin etmek suretiyle başkalarını da sizi mutsuz etmek için kullanacaktır. Elinde her zaman tarafların her ikisinde haklı gösterecek olan sonuçları oluşturur. Taraflardan birine bir çıkış yaptırır, ikincisine o çıkışı hazmetmemesi, onun mutlaka karşılığını vermesi, daha baskın bir çıkışla karşı tarafa haddini bildirmesi için bütün ustalığını kullanır ve işletir insanları. Devamlı alay eder insanlarla, onlara çaktırmadan.

İnsanları elinde oyuncak eder. İnsanlar onun tarafından oyuncak edilmesinin farkında değillerdir. Kendi düşüncelerinin böyle icap ettirdiğini zannederler. Oysa ki o kendi düşünceleri değil. İblis onların sessiz sesini taklit ederek onları devamlı tuzakta tutuyor. Hep içinizdeki bu kavgayı hissedersiniz. İki ses devamlı mücadele edilir iç dünyanızda. İşte bunlardan hangisi Allah'ın emirlerini çiğnemenizi istiyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyorsa ve bunları size kabul ettirmek için dahiyane akılcı önerilerde bulunuyorsa işte o şeytandır. Son derece kurnaz bir mahluk. Sevgili insanlar ve dinleyenler, her zaman görüyoruz. Etrafımızdaki insanlara dahi tesir etmek onun en muhteşem işi. Negatif ihtişam bu, karanlık bir başarı. Şeytandan hangi telkinleri aldığını insanlar kolay kolay söylemezler. Aldatıldıklarını kabul etmek istemezler. Oysa ki doğruları, aldanmaları statüsünü de ihtiva edecek şekilde bize ulaştırırlarsa şeytanın tutunacak olan bir yeri kalmaz. Biz onu yerle bir ederiz. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. E-mail gönderen kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızı bize hiç bildirmiyorsunuz. Onları ancak Allah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sizi yaralamak istemiyoruz. Yaptığınız kötü davranışları başınıza kapmak gibi bir idealimiz yok. Ama hepiniz için aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz ki yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın yolunda yürüyeceğiniz bir seferiniz var. Şeytan bu yürüyüşte sizi devamlı huzursuz etmek için bütün vasıtaları kullanır. Öyleyse taktiğine dikkat edin. Sizin başkalarını yaralayan ve onları size kötü davranmaya iten size ait olan davranışlarınızı hep hasırat etmeye çalışır. Çünkü onları gözünde tuttuğunuz takdirde haksızlık etmeyeceksiniz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Haksız olduğunuz noktalarda hatanızı öğrenecek, kabul edecek ve belki de ruhunuzun talebi üzerine onları tasih etmeye, düzeltmeye çalışacaksınız. Bunun için harekete geçeceksiniz. Bu ise şeytanın çıldırmasına sebebiyet verir. Sizin başka biriyle iyi münasebetlerin içine girmeniz şeytanı korkunç sıkıntılı hale getirir. İstemediği tek şey budur. İnsanların birbiriyle dost olmaları hali. Birbirini sevmeleri. Onun istediği şey sadece insanların birbirlerinden nefret etmeleridir.
Rahatlıkla bunu sağlayabilecek olan imkanların sahibidir. Rahatlıkla. Her zaman içinizdeki sesi taklit edip sizmiş gibi, sizin düşünceniz gibi size yutturmak imkanının sahibidir. Öyleyse ne yapacaktır? Sizin başkalarının size kötü davranmasını icap ettirecek, buna çanak tutan davranışlarınızı defterden silecektir. Size asla düşündürtmeyecektir. Dikkatinizi başka konuların üzerine, başkalarının davranışlarının üzerine çekerek. Onun size hiçbir zarar verememesi için bunu bertaraf etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl? Eğer siz başkalarına en güzel davranışlarla hitap ederseniz, davranırsanız, hizmet ederseniz, o zaman şeytanın elindeki sizi mutsuz edecek olan bütün delilleri yok ediyorsunuz. Elinde hiçbir şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sizi mutsuz etmek için. Karşı tarafa da bu istikamette bir şey söyleyemeyeceği için onu da mutsuz edemeyecektir. Sizin güzel davranışlarınız üzerine şeytanın elinde iki tarafa da tesir edebilecek olan imkanlar bütünüyle yok olur. Neye bağlıdır bu? Sizin güzel davranışlarınıza, başkalarını mutlu eden davranışlarınıza, negatifleri defterden silmiş oluyorsunuz, yerine pozitifleri koyuyorsunuz. Onun sizi üç kağıda düşürmesi için elindeki imkanları alıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Şeytanı iyi tanıyın. Sizin başkalarını üzen davranışlarınızı, yanlışlarınızı size yanlış değilmiş gibi gösteren odur. Başkalarının size karşı yaptığı hataları, sizi üzecek davranışlarını bire bin katarak sizi huzursuz etmek istikametinde kullanan gene odur. Hep bunun arkasındadır iblis. Bütün gayreti insanların arasındaki kini körüklemek, insanları birbirine düşman etmek, daha çok düşman ederek devamlı onların kendisi gibi huzursuz olmalarını sağlamaktır. Yalnız bunun için yaşar. Bütün yaşantısını bu hedefe yöneltmiştir. Sadece mutsuzluğunuz onun temel hedefidir. Nasıl sizin başkalarına karşı kötü davranışlarınızı, yanlış davranışlarınızı, kasıtlı olarak onları mutsuz eden davranışlarınızı size normal davranışlar gibi göstermeye gayret ediyor ve bunu başarıyorsak, başkalarının haklı tepkilerini de sanki o tepkiyi vücuda getirecek hiçbir olay olmamış da bunu kendisinden yapıyormuş gibi size göstermeye çalışır, unutturmaya çalışır ona karşı yaptığınız yanlış davranışları. Gayesi sadece size yanlış bir davranışta bulunan kişinin haksız olduğunu size kabul ettirmektir. Ve böylece siz bir üzüntü çemberinin içerisinde ömür tüketirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi soruyoruz size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Hiç mi tanımayacaksınız şu kainattaki en büyük düşmanınızı, iblisi, şeytanı? Hiç mi kabul etmeyeceksiniz onun elinde bir oyuncak olduğunuzu?
kabul etseniz de etmeseniz de mutsuz olduğunuz sürece sadece şeytanın elinde bir oyuncaksınız. O sizi şartlandırıyor, kötülüklerine alet ediyor. Sizin vasıtanızla yalnız sizi değil, etrafınızdaki bütün insanları da mutsuz ediyor. Ona bu fırsatı vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliğin daha sonuna ulaştık. Sizlerle beraber olmak bizim için her zaman bir büyük mutluluk. Size şeytanın hilelerini anlatırken de biz yine mutluluğu yaşadık. Sizin mutluluğunuz için yaşadığımız için mutluluğu yaşadık. Söylediklerimiz bir nebzecik size bir doğru davranış biçimleri dizisi harekatını planlamayı nasip ettiyse, mümkün kıldıysa daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Sizin mutluluğunuzda bir nebzecik, bir damlacık rolümüz olduysa, size bu doğruları anlatırken kabulünüze sunduğumuz bu güzellikleri, sizin mutlu olmanız konusunda kullanmanızı bir damlacık temin edebildiysek, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Hayatımızı sizlere adadığımızı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Başkalarını mutlu kılmanızı diliyoruz. Ve kıyametten sonra cennetin en güzel yerlerinde bulunmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamında olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz.
İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte onun. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli ulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bize size hadi canım sen şimdi namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işim var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köftehor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz, ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamlı sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız, sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizde Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızda.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses de olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret saklı size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken, birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak. İradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar. Dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'laşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'laşmayı denemek de birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'laşmayı denemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'a ulaşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizle her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu
tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah-u Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah-u Teala devrin imamına ulaşında onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala affedersiniz. Demiş ki bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki, yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki, beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor, ben de oradayım diyor. Kasap, kasabın önünden geçerken kasap da diyor, beni de yaz diyor. Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim
Nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada, ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'a diler de Allah-u Teala'nın 7 tane furkanırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp, onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an, 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. ayet-i kerimesinde ayet-i kerimelerinde diyor ki ve uzifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune nikille evvabin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fenafillah
deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah'a ulaşarak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepiniz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah-u Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadırlar diyor Allah-u Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Sadece devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi devrin imamı her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa, hepsinde devrin imamının ruhu ve arşıdan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
diyor ki ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar, onlar hariç bir evvel ki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah-u Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah-u Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşen Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt talakın geldiğini haber vermek için. Yevmüt talak Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane insanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah-u Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun nasıl geldiği, Mü'min suresinin

vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram ve katibe melekleri tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'ten. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendini düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan

bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler, tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başkanın, başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah-u Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci daveti icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz. O zaman Allah Teala daha öteye geçiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz, Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane insanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُّٰيِ

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alaylaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır. Mücadele 22'de başının üzerine devrin imamı gelir. Kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ulerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zaman ki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer, iç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzübillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. İhtina sıratel müstakim sıratel lezzine enemte aleyhim gayril magdubi aleyhim velezzalim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Rekul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
minnedünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika.